0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: kâne yekrehu en yura el hâtemu İbni Amr Hâdemin Nebi radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber Efendimizin hizmetinde bulunan sahabeden İbni Amr isimli kişi rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki omuzu arasında keklik yumurtası büyüklüğünde şöyle bir ben vardı. Bu ben Hâtem diye, mühür diye isimlendiriyor. Hâtemin Nübüvvet. Yani peygamberlik mührü diye adlandırılıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu mührü nübüvvetinin görünmesinden hoşlanmazdı. Neden hoşlanmazdı denilirse, burada rivayette deniliyor ki hüve eşeddu hayaen minel azra'i fi hadriha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle çadırında duran bir evlenmemiş kızcağızdan daha hayalı idi. O kadar haya sahibiydi. O da sırtında, sırtının açılması filan lazım ki görülsün. Onun için hayasından dolayı görünmesini sevmezdi. Ama bazı kereler kendisi açmış. Kendisi açmış. Hele mesela biliyoruz ki Selman-ül Farisi

radıyallahu anh'ın uzun bir macerası var. Ateşe tapmamış. Bir mecusi efendim ağasının oğluyken efendim çok maceraları var. Gezmiş diyar diyar. Büyük din alimlerinin, eski devrin din adamlarının yanlarında dolaşmış. Birisi vefat edince ötekisinin yanına, ötekisi vefat edince birikisinin yanına. Efendim siz vefat ediyorsunuz. Bundan sonra şöyle takva ehli, dünyaya meyletmeyen, ahirette rağbet eden zahit, abid, yani rahip kim var? Kimin yanına gideyim diye sordukça falanca yerde filanca zat var. Oraya git diye böyle muhtelif yerlere gitmiş. O hizmet ettiği alimler vefat ettiği zaman, hatta bu Bursa'nın karşısında çatal bir tepe var şöyle, Bursa Ovası'nın karşısında, Çağlayan Köyü'nün karşısında böyle ikili. O tepede de mağarası varmış, orada da bir alimin, rahibin yanında bulunmuş. Orada da işi bittikten sonra Suriye taraflarına gitmiş. Oradan da demişler ki en son hizmet ettiği kişi vefat ederken artık ahir zaman peygamberinin çıkması yakındır. O da Hicaz tarafından çıkacak. O taraflara doğru gidersen, işte onun hizmetine girmen nasip olursa ne mutlu sana diye teşvik etmişler de, Selman-ı Farisi bu kadar maceradan, bu kadar diğer diğer gezmekten sonra, o kadar alimlere hizmet ettikten sonra, abidlere hizmet ettikten sonra şeye gelmiş, Medine-i Münevvere'ye. Efendim macera onu oraya sürüklemiş, Allah'ın efendim takdiri. Medine-i Münevvere'ye geldikten sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zuhur eylemiş. Peygamber Efendimiz'in alametleri eski kitaplarda yazılı. Şöyle olacak, böyle olacak diye alametleri yazılmıştır eski kitaplarda. Hristiyanların kitaplarında yazılı. Yahudilerin kitaplarında yazılı. Daha başka eski peygamberlerin getirmiş olduğu dinler bozulmuş bile olsa onların kitaplarında yazılı. Mesela efendim Saf suresinde ve mesela Fetih suresinde ayet-i kerimelerde bildiriliyor ki Peygamber Efendimizin efendim vasıflarını eski kitaplarda Allah-u Teala Hazretleri o ümmetlere de bildirmiş. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle sabit bu. Allah bildiriyor ki eski Tevrat'ta da var Peygamber Efendimizin vasıfları, İncil'de de var. Ben İngilizce bir kitap okumuştum. Bu okuduğum İngilizce kitapta bir alim, Pakistanlı alim incelemiş. Eski İran dinlerinin din kitaplarında da bizim peygamberimizin geleceğine dair bizim peygamberimizi anlatan kısımlar var. Fotoğraflarını çekmişler, tercümelerini koymuşlar Pehlevice. Hindistan'ın çok karışık bir diyar orası. Oralarda da demek ki peygamberler gelmiş geçmiş. Çok eski kitaplarında işte bir ahir zaman peygamberi gelecek. Vasıfları şöyle olacak, böyle olacak diye bildiren kısımlar var. Onun da fotoğrafını almış, altına tercümesini koymuş. Yani her peygamberin ümmetine Allah-u Teala Hazretleri ahir zaman peygamberi gelirse size tabi olan insanların çolukları, çocukları, torunları onun zamanına yetişirse لَتُؤْمِنِنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهُ ona inanacaksınız ve ona yardımcı olacaksınız diye her ümmete Allah tavsiye etmiş, emretmiş böyle olmasını ve Peygamber Efendimiz gelmezden önce Yahudiler bu Araplara tehditte bulunurlarmış. Bizim kitaplarımızda yazıyor ki ahir zaman peygamberi gelecek bu diyarlarda küfrü, şirki silecek, mahvedecek, müşrikleri kahredecek. Hele o gelsin siz görürsünüz derlermiş. Beklerlermiş böyle bir kimsenin gelmesini. Sanırlarmış ki Hazreti İbrahim'in soyundan gelecek diye bildiklerinden kendi aralarından çıkacak sanırlarmış. Halbuki Araplar da Hazreti İbrahim'in soyundan. Orasını tahmin edememişler yani. Arapların içinden çıkacağını tahmin etmiyorlar da Yahudilerin içinden çıkacağını tahmin ederek hele o gelsin de siz görürsünüz diye bekliyorlarmış yani. Hristiyanlarda da bu böyle. Hatta muhterem kardeşlerim yani bu dinler tarihini incelemekte çok fayda var. Müslümanın her şeyi bilmesi lazım. Çok büyük bir papaz vardı. Çok meşhur, çok iyi yetişmiş bir papaz vardı. Abdülmesih isminde Davud diye efendim. Şimdi bu zat Abdülahad adını almış, Müslüman olmuş. Yani papazken, yüksek tahsil yapmışken, teoloji, ilahiyat doktorası yapmışken Müslüman olmuş. Ne ismini almış? Abdülahad, tek olan
ehad olan Allah'ın kulu adını almış. Niye ehad kelimesini seçmiş? Niye Abdullah dememiş? Niye Abdüllatif dememiş? Niye Abdülgafur dememiş de Abdülahad demiş? Hristiyanlar üç diyorlar da onlar.

Abdül Ehad Davud adını almış. O tabi Süryanice biliyor, İbranice biliyor, Yunanca biliyor, Latince biliyor. Roma'da tahsil yapmış, İngiltere'de bilmem doktora yapmış. Efendim Farsça biliyor, Arapça biliyor. Yani çok derya gibi bir adam. İncil efendim ve Kur'an üzerine kitap yazmış. Eski harflerle basılmış filan bu kitap. Onları yeni harflerle de tekrar basmak lazım. Orada diyor ki İncil demek müjde demektir diyor. Niye müjde denmiş? Hazreti İsa'nın vazifesi, asıl işi Peygamber Efendimiz'i müjdelemekti diyor. Onun için kitabın adı da diyor İncil diyor. Evangelos yani müjde. Bir peygamber gelecek diye onun müjdesiydi. Onun gezdiği yerlerde söylediği şeyleri çoğunlukla ahir zaman peygamberi gelecek. O insanların en şereflisidir. Ona tabi olun diye vaaz etmekten ibaretti diye papaz söylüyor yani. Müslüman olmuş sonradan gerçekleri görmüş. Kur'an-ı Kerim'den misal ve izkale İsa ibn Meryem'e ya beni İsrail'e inni resulullahi ileyküm musaddıkan lima beyne yedeyye mine tevrati ve mübeşşiren bir resulün ye'ti min ba'd ismihu Ahmet. Ey beni İsrail, ben Tevrat'ı tasdik edici bir peygamberim. Tevrat da hak kitaptır ama Allah beni gönderdi size şimdi. Musa peygamber de haktır, Tevrat da haktır ama şimdi Allah beni peygamber gönderdi ve benden sonra bir peygamber gelecek. Benim vazifem size onu müjdelemek. Mübeşşiren bir resulün. İleride gelecek bir peygamberi müjdelemek benim vazifem. İsmuhu Ahmet. O peygamberin adı da Ahmet olacak diye adıyla söylemiş yani. Bunu Saf suresinde şey yapıyor. Fetih suresinin son ayetinde biliyorsunuz. Efendim Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedur Resulullah. وَالَّذ۪ينَ مَأَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكِّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِدْوَانًا ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاءِ İşte şöyle şöyle şöyle anlatılan ümmeti Muhammed, Tevrat'ta işte anlatılışları böyle. وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِلِ كَزَرْءٍ اَخْرَجَ شَطْأَهُ İlâ ahir-i ayet. İncil'de de şöyle anlatılıyor diye, Tevrat'ta, İncil'de bizim peygamberimiz ve bizim ümmetimizin anlatıldığını bu ayet-i kerimeler bildiriyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Şimdi bu bilgileri bildiği için evsafı hakkında kitaplarda yazılar var. Boyu böyle olacak, şekli böyle olacak, iki omuzu arasında şöyle bir ben olacak filan diye duydukları için huyları şöyle olacak, sadaka kabul etmez, hediye kabul eder, efendim diye evsafı yazıldığı için şimdi Selmanül Farisi Peygamber Efendimiz'i ilk görmeye gittiği zaman işte bir tabak hurma götürmüş, sadakadır diye takdim etmiş. Buyurun sadakadır. Peygamber Efendimiz yakınındaki fukaraya buyurun yiyin demiş, kendisi yememiş. Ha, demek eski kitaplarda yazıldığı gibi bu zat sadaka deyince yemiyor. Sonra hediye diye götürmüş, kendisi de almış, etrafındakilere de ikram etmiş. Ha, hediye deyince yiyor. Bir de böyle arkasını dolanırmış Peygamber Efendimiz'in. Şöyle arkasından dolanırmış. Hani biraz şöyle açılsa da omuzu acaba görebilir miyim filan diye. Peygamber Efendimiz de tabii elbise biçmek terzinin işi, dikiş işi, iğne işi, iplik işi. O zaman öyle her zaman o kolaylıklar yok. Üste bir örtü, alta bir örtü, hani hacca gittiği zaman insanların olduğu gibi üstünde böyle örtüsünü şöyle omuzundan kaydırıvermiş Peygamber Efendimiz. Yani onun o maksadını tabi nübüvvet nuruyla gözüyle biliyor. Şöyle omuzunu kaydırıvermiş, arkasından mührü nübüvvet pırıl pırıl çıkıvermiş meydana. Selmanül Farisi öyle Müslüman oluyor, bakıyor alametler, tam aradığı zatı buldu diye öyle Müslüman olmuş. Peygamber Efendimiz işte böyle arkasında mührü olan bir mübarek zattır ve pek görülmesini sevmezmiş. Açılmasını, bu mührün herkes görmek ister. Aç ya Resulallah, ben de göreyim. Müsaade buyur ya Resulallah, ben de şappada öpeyim. Öpeyim ama işte hoşlanmıyormuş yani. Pek açılmasını, şey yapmasını sevmiyormuş. Üçüncü rivayet, kâne yekrehu en yata'a ehadun akibehu. Velakin yemin ve şimalün. Bu da Amr ibn-i As radıyallahu anh'ten isnad-ı hasen ile rivayet edilmiş bir rivayettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arkasından efendim hemen topuğunun peşi sıra böyle insanların gelmesini sevmezdi. Arkasından takılmış insanlar geliyorlar, sevmezdi. Velakin yeminun ve şimal. Sağında solunda olmasını severdi. Kendisi yani bir topluluğun en önünde gidecek. Arkasından tin tin tin ötekiler gelecek. Böyle sevmezdi. Sağında solunda insanların olmasını

0: severdi. Şöyle ortada bulunmayı severdi. Hatta kendisinin önünde bazı insanların olmasını severdi. Böyle en önde gitmeyi tevazuu itibariyle ahlakı Muhammediyesi dolayısıyla sevmezdi. Hoşuna gitmezdi bu hal. Tevazuundan dolayı efendim ve tabii çeşit çeşit hikmetler de vardır. Faydaları da vardır bizim bildiğimiz, bilmediğimiz. Tabii başımızın tacı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tek başına önde gitse kapıyı o mu açsın önce? Efendim geriden gelenlere o mu hazırlasın? Elbette önünden bazı kimselerin gitmesi lazım. Sonra bir şey karşılasa, karşısına bir şey çıksa ilk önce o mu göğüslesin? Elbette başkalarının göğüslemesi lazım. Onun yani hemen ilk planda en önde olmaması uygun. Her bakımdan bize bir adaptır tabii. Bu gibi şartlara riayet etmek ve ona göre hem tevazuğa, hem tedbire, hem ihtiyata, hem korunmaya her bakımdan uygun olan bir tavır.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise, Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir

elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Ya Rabbi, zatın sırrıdır bu gönülleri handan eden. Nur-u sıfatın sırrıdır bülbülleri nalan eden. Üzz-i celalin sırrıdır, arz-ı cemalin sırrıdır, vaad-i visalin sırrıdır, aşıkları hayran eden. Can-ı cihan terk eder, dar-ı diyarı kor eder, gayr-ı muradatın eder, maksudu vaslı cihan eder. Vahdet şerabın nuş eder, ustad kelamın yuş eder, kalbi sivadan boş eder, cananını mihman eden. Aşkınla pür gönlüm evi, yoktur muradı dünyevi, şems-i cemalin pertevi, bu nuriyi suzan eder.

Ey Kerem Kanı, ey Gani Sultan, umar senden kullara ihsan. Fazlına had yok, lütfuna payan. Umarız senden kullara ihsan. Bendenin gerçi cürmü artıktır. Lik sen şahın rahmeti çoktur. Asiler için kapın açıktır. Umarız senden kullara ihsan. Lütfun olmazsa bu günahkara, yüz mü vardır sana yalvara, fazlına kıl derdime çare. Umarız senden kullara ihsan. Şol gedalar kim kapına geldi, zariler kılıp sahilin oldu. Sana yalvarmak devletin buldu, umarız senden kullara ihsan. Nuri miskinin aşkına düştü, zümreyi ehli derde konuştu. Nar aşkınla nice yıl pişti, umarız senden kullara ihsan.

0: Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Sağduyunun sesi, Akra.

0: Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501-630-3030.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur.

Resulullah'a itaatin yolu Peygamber Efendimiz'in hadis kitaplarını okuyup, emirlerini, yasaklarını öğrenip onları uygulamak. Kur'an'a inanıyor musun? Elhamdülillah. Allah'ın varlığını, birliğini anlamış, kabul etmiş misin? Elhamdülillah. Resulullah'ın, Peygamberimizin Allah'ın elçisi olduğunu, Allah'ın gönderdiği bir mübarek vazifeli insan olduğuna inanıyor musun? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elbette inanıyorum. Ben Müslümanım. Tamam. Sen Müslümansan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini okuyacaksın. Okumak yeter mi? Yetmez. Çünkü sadece bilgi sahibi olur okuyan insan. Bilgi sahibi olmak için değildir. İslami bilgiler, bildiği güzel şeyleri uygulamak içindir. Güzel ahlakı öğrenecek, uygulayacak. Güzel ibadetleri öğrenecek, uygulayacak. Allah'ın emirlerini Peygamber Efendimiz'in izahıyla daha derinden anlayacak. Allah'a daha güzel kulluk yapacak. Halis muhlis, tertemiz, pırıl pırıl melek gibi, meleklerden üstün insan olmaya çalışacak. Faydalı insan olacak. Herkese iyiliği dokunan insan olacak. Arkasında hayır, hasenat bırakan mübarek bir insan olacak. Dualarla anılan, yad edilen, sevilen insan olacak. Yani öyle olması lazım. Bilgi, kuru bilgi yetmiyor. Bilgiyi uygulamaya geçirip insanın kamil insan olması lazım.

Yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Hilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ül Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

0: Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami
2: Akra.

Allah'ım, geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Kalan ömrümde de beni kötülüklerden ve kötü şeylerden koru. Razı ve hoşnut olacağın güzel amelleri bana nasip et.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Her kaşıntı uyuz değildir fakat uyuzun tespit edilmesi tedavisini sağlar ama uyuzun ihmal edilmesi ailede çoğalmasını, daha uzun süreli diğer insanlara geçmesini sağlar. O açıdan mutlaka bu konuda bilinçli olmasını tavsiye ederim. Özellikle hastanın ilk bir hekime müracaat etmesi gerekiyor. Kulaktan duyma tedbirlerle sirke suyu gibi, kükürtlü karışım gibi kendi imkanlarıyla uygulamalarını biz önermiyoruz. Bir muayene, muayeneden sonra kullandığımız tıbbi tedaviler, tıbbi kremler ve bununla ilgili nasıl bir tedavi edeceğimizi hastalarımıza güzelce anlatıyoruz. Yazılı olarak da bazen bunları sunuyoruz. Özellikle bir ailede uyuz tespit ettiysek klinik olarak muayenede mutlaka tüm ailenin bir tedavi edilmesini öneriyoruz. Biz genelde kaşınmıyor diğer ailemdeki bireyler dediği zaman bunu kabul etmiyoruz. Çünkü bulaşmış olabilir, daha bir ay içerisinde kaşınmıyor olabilir. Tabii ki bulaş olmuş olabilir, kaşınmıyor olur. Ama mutlaka bunların da biz tedavisini öneriyoruz. Önce bir banyo yaptırıyoruz hastamıza, kese lifli, özellikle gözeneklerin açılmasını sağlıyoruz. Daha sonra 3 gün boyunca uygulattığımız ilaçlarımız var. Arkasından banyo yaptırıyoruz. O uyuzlu hastamızın kaldığı evde de güzelce evin kanepelerin ve etrafın güzelce temizlenmesi, elektrikli süpürgeyle temizlenmeli. Daha sonra o torbalar ve sulu sistem değiştirilmeli. Ve bu yatakların, kanepelerin o bölgeleri sirkeli suyla silinebilir. Sonra çamaşırlar kaynar derecede, özellikle 50 derecenin üzerinde yıkanıp ütülenmeli. Yıkanamayan ürünler ise ya kuru temizlemeye gönderilmeli ya da bir poşette bir hafta kadar bekletilmeli. Kapalı, ağzı kapalı bir çöp poşetinde yıkayamadığımız ürünleri bir hafta beklettiğimizde oradaki parazit ölüyor. Bulaşa sebep olmuyor. Hekime başvurmalı vatandaşlarımız ve hekim muayenesiyle uyuz teşhisi konulduğu zaman bu ilaçlar kullanılmalı. Aksi takdirde rastgele kullanılan ilaçlar, eczaneden veyahut da başka komşudan alınan ilaçların kullanılması her zaman direnç geliştirir. Ve toplumda bu ilaçların tekrar tekrar kullanılması başlı başına problem oluşturur.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Dia hidup, bangun.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

namazla ilgili 3 hadis-i şerif. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da o kimse her gün bu nehirde 5 defa yıkansa kirinden bir şey kalır mı diye sordu. Sahabiler, o kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, 5 vakit namaz işte bunun gibidir. Allah 5 vakit namazla günahları silip yok eder buyurdular. İbadetlerin en faziletlisi vaktinde kılınan namazdır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, namazın sonunda edilecek bir dua bana öğretiniz deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. De ki, Allah'ım, ben nefsime çok zulüm yaptım. Günahları da ancak sen bağışlarsın. Lütfunla beni bağışla ve beni esirge. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin. Sevgili dinleyenler, namazla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Bey kapıyı çalıyor, içeri giriyor, hanım onun yüzüne sevgiyle bakıyor, o da hanımına sevgiyle bakıyor. Allah da onlara rahmet nazarıyla nazar ediyor. Tabi Allah'ın rahmet nazarıyla nazar etmesi çok büyük sonuçları olan bir şey. Allah bir kimseye rahmet nazarıyla baktı mı, ihya olur o insan. Dünyası ahireti hayırla dolar. Kapıdan girdi, birbirlerine baktılar, elini tuttu sevgiyle, eli avucunda, hanımının eli avucunda. Ne olacak? Parmaklarının aralarından günahları dökülüp gidiyor. Pırıl pırıl, günahsız, tertemiz bir karı koca efendim. Günahlarını Allah affediyor.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece...

Sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden gelen ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.

0: kadarıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranıp

olan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece O şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için O, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْأَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.

0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü

0: altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena't ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.

0: سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve's-semî'ul-alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: Fesubhanallahi hine tumsûne ve hine tusbihûn. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahil Esmaul Husna fed'uhu biha.
1: El-Esmaul Husna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim, Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, İnne lillâhi tis'aten ve tis'in esmen, mi'aten illâ vâhide, men ahsâhâ dehalel cennâh.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki, bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmü'l-melikü'l-kuddûsü's-selâm. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور Elhamdülillahillezî ahyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nuşûr.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak O'nun huzurudur.
0: Allahümme bike asbahna ve bike emseynâ ve bike nahyâ ve bike nemûtu ve ileyken nuşûr.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين واغنني من الفقر وامتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et, fakirliği benden uzak tut, kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimet

0: nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş şeytânî ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dünya ve'l-âhire. Allahümme inni es'eluke l'afve ve'l-âfiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fe la tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve

0: takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım! Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukubetik ve a'udhu bike minke la uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: Nas.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay ihtiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an olsun yollarda durmak bana oldu haram. Bütün hayakile hilkat ile hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 3-5 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek?

demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah? Sükun içinde bir an geçti, sonra kısa bir

0: Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete, aydınlığa erişeyim.
1: Akra, akra. Love.

0: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra, Akra, Akra.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Eziyet edici her şeyden Allah'ın ismiyle korunurum. Öyle Allah ki, onun ismiyle beraber olununca ne yerde bulunan ne de gökten inecek olan hiçbir şeyi zarar veremez. Her şeyi işitici O'dur. Bilici O'dur. Zikrini 3 defa söyleyip de kendisine herhangi bir şey zarar veren hiçbir mümin kul yoktur. Buyruğu işitmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

Allah'ım, İbrahim'in âline rahmet eylediğin gibi Muhammed'e ve onun eşleriyle zürriyetine rahmet eyle. İbrahim'in âlini mübarek eylediğin gibi Muhammed'i, eşlerini ve zürriyetini mübarek kıl. Sen övülmeye layık ve şerefi yüce olansın.

0: Mandan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetü müttakin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما مثل الصلوات الخمس كمثل نهد جار على باب أحدكم يغتسل كل يوم خمس مرات مَا يَبْفِي مِنْ دَرَنِهِ صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة سلم أبودات محمد مصطفى راه صلوات سيد السعادات محمد مصطفى راه صلوات حبيب هدى محمد مصطفى راه صلوات بو كلمش أولدهم نماز رحمة الله جناب فيكمر فنمز bize şöyle bir irşatta bulunuyor. Bu beş vakit namaz sizin birinizin evinin önünden akan dere gibi. Ki siz o dereye günde beş defa girer yıkanırsanız sizin üzerinizde nasıl kir kalmayacağı belli ise bu beş vakit namazı kılan insanın üzerinde de günah denilen bir şey kalmaz demek. Bu namaz kılma insanları biraz belki namazı kılamayanlar şöyle Müslüman oldukları halde namazda tembeli gelenler diyeceğim ki bu namazın her bir rikatında her bir duruşta, her bir tekbirde sayılamayacak kadar hikmet vardır. Yani bilemediğimiz, bildiklerimiz başka da, bilemediklerimizde bir sürü hikmetler vardır bu namazda. Cenab-ı Hak bu namazı bize emretmiştir. Bu hikmetlerle dolu olan namazın içerisinde maddi ve manevi çok fevait vardır. Bunu insan artık şu veya bu dünyanın stresi belirtisi için terk etmek değil, tehir etmek bile çok büyük hatadır yani. Namazın hikmeti çok geniş, çok büyüktür. Kıymeti de o nispetle büyüktür. Onun için namaza çok dikkat etmek lazım. Her namazda bir hac sevabı var yani. Her namazda bir hac sevabı var. Ne kadar çok kılarsan o kadar çok fayda bulursun. Haccın fevaidini de bildirmeye insanların gücü yetmiyor. Maddi manevi şu kadar fayda var diyorlar. Bu namazda olmaz mı hiçbir fayda? Onun için Cenab-ı Hak içlerimize bunun biz faydasında değiliz. Faydası Cenab-ı Hak verir başka. Fakat asıl iş Allah-u Teala'nın emrini tutmak. Bunun emrini tutmak, sözünü tutmak. Kıl mı diyor? Kıl ama zarar var. Zarar olsa da kılacak. Çünkü emir onun. Ama zarar olur mu? Olmaz. Haşa. Fayda da olur. Yani insana yakışan evamir-i ilahiyeye ne pahasına olursa olsun imtisal etmekten ibarettir. Kulun vazifesi. Onun için ahlakatine Allah-u Teala'nın işine razı olmak. Allah-u Teala'nın kulu hakkındaki işine kulun razı olması. Fakirlik mi, zayıflık mı, zenginlik mi, hastalıklı mı, sağlıklı mı? Çeşit haller geçiriyor ya insan. Bu insan geçirmiş olduğu hallere razı olmasın. İyi veya kötü. İnnemâ bu'istu hâtimen fâtihan ve u'tîtu cevâmi'al kelime ve fevâtihahu ve ihtusile liyel hadîs ihtisâren felâ yuhlikennekümül mütehevvikûn. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk peygamberdir. İlk peygamber Cenab-ı Peygamber Efendimiz'dir. Sen diyeceksin ki ilk peygamber Adem aleyhisselam'a ilk halk olunandır. Nur, Peygamber Efendimiz'in nurudur. Peygamberliğiyle beraber yaratılmıştır. Diğer peygamberlerinki böyle değil. Diğer peygamberler dünyaya geldikten sonra peygamberlikleri verilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliği ise daha ilk yaratılışındaki hılkatiyle beraber kainatta hiçbir şey yok. İlk yaratılışında peygamberliğiyle beraber yaratılmıştır. Onun için Fatiha'n diyor. İlk şey onundur. Hatim en sonuncu da yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de nihayet bulmuştur. Bununla beraber utiitu cevami'al kelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mektepte okumamıştır. medreseden, fakülteden çıkmış değildir. Fakat bununla beraber gayet muhtasar ve manalı kelamlar söylemeyi Cenab-ı Hak buna vermiştir. Kısa söyler fakat manası çok geniş. Altından çıkılamaz söylediği sözdür manasının altında. Bunu da Cenab-ı Hak buna ihsan bulmuş. Bu hutuyu diyor. Allah tarafından verilmiştir kendisine. فَحْتُسْرَ لِيَ الْحَدِيثِ اِخْتِسَارًا Efendimiz sözleri gerek hutbalarında olsun. Efendimiz hutbalarını okuyacak olursa gayet kısadır. Veciz az sözlü fakat çok manalı. Özlü, az sözlü, gayet kısa söylerler. Fakat manası çok derin ve geniş. Öyleyse فَلَا يُهْلِكَنَّكُمُ الْمُتَهَوِّكُونَ Şimdi masiyete cüret edenlere ki insanlar tabii muhtelif sinetle yaratılmış olduğundan bir takım insanlar vardır ki masiyetten yani günahtan sakınmaz ve korkmazlar. Ahiret yokmuş gibi veyahut bir hesap yokmuş gibi bir şey tanımadan boyuna yapacakları fenalıkların hepsini yaparlar. Binaenaleyh siz de onlara bakıp da aldanıp da onlar gibi siz de helake kendinizi atmayın. Siz de onlara bakıp da onlar gibi günahlara cüret etmeyiniz. Onun için insan çok da aciz bir mahluktur yani. Şöyle bakarsın da bir adam insan kendini bir şey zannediyor da işte aya da gidiyoruz ya diyor. Daha bizden de üstün mü olacak? Çok mükemmel bir insan ama çok da aciz bir insandır. Yani bu ufacık şeytanın, ufacık nefsin elinde oyuncak gibi oluyor adeta. Bir nefse hakimiyet elinden gelmez, bir şeytana hakimiyet elinden gelmez, kıvranır durur iki tarafına. Yaşlısında da bu, gencinde de bu. Yaşlı oluyor insan. Hala o nefis onun yakasını bırakmaz, şeytan da bırakmaz. Onun için daima Cenab-ı Hakk'a yalvarıp,

yakarmak, tedarru niyazda bulunmak en büyük vazifelerden birisidir. Allah bu yoldan hiç yürümüzü de ayırmasın. İnnemâ semmeytü binti Fatıma liennellâhe fatamehâ ve mühibbîhe alennâf. Peygamber Efendimiz'in kızlarından birisi, Hazreti Ali Efendimiz'in hanımı, Hazreti Hasan ve Hüseyin'in de anneleri olan Fatıma'ya, Fatıma radıyallahu anh validemize, diyor ki ben Fatıma adını verdim. Doğduğu vakitte ona Fatma adını verdim. Biz Fatma diyoruz ya, adı Fatıma. Fatma, Fatıma men edici. Hazreti Fatıma ve evlatlarını sevenleri men edicisinden andukulinna demek, cehenneme girmekten onları men edici. Yani onlara şefaat edecek, koruyacak, Cenab-ı Hak'tan şefaat isteyecek. Atladılar ya Rabbi, bunlar beni seviyor diyerekten. Demek ki insan Allah'a sevmek için Resulünü sevecek. Resulünü sevdiği vakitte Resulünün sevdiğini de sevecek. Resulünün sevdikleri kimlerdir? Elbette evladı ve eshabı ve mümin muvahhidler. Onların sevdiklerini de Cenab-ı Hak bu gibi fadaili ihsan buyurur. Cenab-ı Hak cümlemizi bunları sevenlerden eylesin. İnnemâ sümmiyel bîd lienne âdeme lemmâ ühbita ilel ard ahrekat hüşşems fesvedde فَاَوْحَ اللّٰهُ اِلَيْهِ اَنْ صُمُ الْب۪يضَةِ فَصَامَ اَوَّلَ يَوْمٍ فَبْيَضَّ سُلُسُ جَسَدِهِ فَلَمَّا صَامَ الْيَوْمَ الثَّانِي يَبَّ سُلُسَ جَسَدِهِ فَلَمَّا صَامَ الْيَوْمَ الثَّالِسَ اِبْيَضَّ جَسَدُهُ كُلُّ فَسُمِّيَ الْب۪يضِ Eyyam-ı Bid diye ayın 13, 14, 15'ine ad veririz. Eyyam-ı Bid. Beyazlatan günler demek. Beyazlatan günler. Bunun bu tesmiyeti sebebi, yani bu neden buna beyyamı biz beyaz günler diye, böyle beyazlatan günler diye ad verilmiş. Çünkü Adem Aleyhisselam dünya yüzüne bak gönderdiği vakitte dünya, bu cennet gayet güzel. Cennette fazla hararet yok. Sıcaklık yok. Mutedil bir hal üzerinde. Gidesi gündüz hep daima bir. Şimdi oradan çıkıp bu dünyaya gelince Arabistan hayatı mesela sıcak nasıl, oraya biz güne gidince 5-10 gün içerisinde karar veriyoruz. O dünyaya gelince ahrakat hüşşems fesvedde. Güneş yaktı ve karardı. Güneşin yakmasıyla karardı. Sonra Cenab-ı Hak ona emretti ki eyyam bizi oruç tut. İlk gününde bedenin 3'te 1'i ağırdı. İkinci günün orucunda 2'si ağırdı. Üçüncü gün orucunda bütün vücut eski haline geldi. Onun için ona eyyam bit tesmiye dediler. Kararlısı iki çeşit oluyor. Bir ceset itibariyle kararlı oluyor. Bir de ruh itibariyle iç kararlısı dediğimiz, gönül kararlısı dediğimiz iç kararlısı oluyor ki nasıl bedenin kararlısını bu oruçlar götürüp kaybediyorsa içteki kararlısıyı da yine götürür. Onun için eyyam biz dinlenen oruçta tutulduğu vakitte ya Rabbi sen bu oruçtan dolayısıyla benim kararan kalbimi de içimi de fak eyle, hak eyle, nurla eyle deyip tedarruğu niyaz edersek elbette inşallah bunlar da bizim gönlümüzün aklını, beyazlığını ve güzelliğini temin ederler. Onun için unutmayalım da 13, 14, 15'i ayda 3 gün oruç tutmayı adeta Ramazan orucunu tutmak borç nasılsa bunu da böylece borç bilelim. Çünkü sünneni sen iyiler. Bunlar sünnetlerdir. Sünnenin seniyeleri adeta farz gibi bilip, farz değil ama yani kaçırmamak için. Farza nasıl dikkat edersek, bunlara da böyle dikkat edersek, havaidine nihayet yoktur. Çok faydalar olur. Mesela Efendimiz pazartesi tutardı, perşembeyi tutardı. Bazen ayın ilk günlerini tutar, bazen ayın son günlerini tutar. Bazen de o kadar çok oruç tutardı ki biz zannederdik ki herkes ah peygamber artık yemeyecek. Bütün gün oruç. Bazen de yemelerine devam ederlerdi. 13, 14, 15'i muhakkak tutarlar. İnnemâ yahrumu alennâr küllü heynin leynin garibin seh. Sadıka Resulullah'ın bağlı. İbn-i Mesud'den bu. Cehenneme haram kılınmıştır. Bu insanlar ki heyin, leyin, garib, seh. Yani heyin, yumuşak, deve gibi. Devenin nasıl ayakları yumuşacıktır. O da öyle yumuşacıktır. Deveyi bir çakıla, bir batağın içerisine çöktürecek olsanız burası bataktır, burası çakıllıdır, ben buraya göçmem demez. Sözden.

0: yumuşaktır tabiatıyla. Hemen oraya çeker o. Demez, yo burası küpülmeye, oturulmaya layık değil demez. Başka hayvan yapmaz onu. Deveye mahsus. O yumuşaklık her şey tabiatı itibariyle böyle itaat eder. Garip, insanlara da garip. Yani insanlarla ülfeti, ünsiyeti de eğirir. Kimseyi incitmez, darıltmaz, küsüşmez, kavgası, gürültüsü de yoktur. İyi insandır. Suhulet, suhulet sahibidir. Kolaylık gösterir herkese. İyilik gösterir yapar, kolaylık gösterir. Fakat bu yumuşaklık, leyinlik, kolaylık hep yerinde ve adamına göredir. Yoksa bir insan suyu istimal eder de düşmanına karşı da yumuşak davranırsa düşmana karşı yumuşaklık olmaz. Yumuşaklık müminlere karşı, Müslümanlara karşı, hem cinsine karşı. Estağfirullah Muhammedur Resulullah vellezine ma'hu eşiddâ'u alel küffâr. Küffâra karşı çok şiddet. Ama birbirlerine gelince merhametle doldu her tarafları. Müslümana yakışan da böyle olması lazım. Ha, yumuşaklık iyidir diyerekten herkese karşı değil, Müslümanlara karşı. İnnemâ neheytüküm li'ecdâ fetilleti defet aleyküm fekülû ve tesaddekû. Bir kurban bayramı imiş. Cenab-ı Peygamber kurban etlerinin yenmemesini, kurban etlerinin yenmemesini ve bunların doğrudan doğruya askere verilmesini tavsiye vermişler. Sonra bir başkasına da yine bilmeyelim mi demişler de yok demiş. O zaman ihtiyaç vardı askerin lidasına, teçhizine. Onun için onu demiştim. Şimdi bu ihtiyaç yoktur. Yiyiniz ve istediğiniz gibi tasattık da ediniz buyurmuşlar. Ve saklayınız da demiştir. Saklayınız demek yani bizim kurban etlerinden kurutup saklanan bazı kısımlar için. İnnemâ bakiye mineddünyâ belâun ve fitnetun. İnnemâ meselü ameli ahadikum kemeselil vi'ai in izâ tâbe e'lâh tâbe esfelühü ve izâ habise e'lâh habise esfelühü. Sadıkâ Resulullah'ın makal. Dünya tabi kim bilir ne zaman kurulmuştu âlâ. Allah'tan başka kimse bilmez. Fakat dünyanın ilk devirleri kimse yok. Tenhalık, her şey yolunda. Efendim, güzel dedi. Fakat sonra insanlar kalabalıklaşmış. Fitne, fesat ortalığa yayılmış. Yok, innemâ bakîmine dünya belâ umvâfne. Artık dünyada belâ fitneden başka bir şey kalmadı. O zaman. Binaenli sizin birinizin misali, sizden her birinizin misali. Şu kaba benzer ki, şu kaba benzer ki, bu kabın üst tarafındaki neyse, su veyahut yemek. Bu eğer eğiyse, üstü eğiyse, bunun altı da eğidir. Eğer üstü bozuksa, altı da bozuktur. Yani amelleriniz iyi olursa, buna göre ahirette hesabınızsınız. Amelleriniz bozuk olursa, ahirette de hesabınız ona göredir demek. İnnemâ meselü ümmeti kemeseli mâin أَنْزَلَهُ اللّٰهُ مِنْ السَّمَعِ لَا يُدْرَى الْبَرَكَةُ ف۪ي اَوَّلِهَا اَوْ ف۪ي اَخْرِهَا. Benim ümmetimin misali şu yağmur misalidir ki Allah-u Teala onu gökten indirir. Bilinmez ki bereket onun evvelinde midir yoksa sonunda mıdır. Evveli peygamberlerle gelmiştir bu ümmetin. Ahiri de Mehdi ve Akkaplarla gelecektir. İkisi de hayırlıdır inşallah.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesmeden kullardan zümlesine kabul buyursun. El-Fatiha.

Candan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kullarına rıfkla, şefkatle muamele eder ve bütün işlerde yumuşak huyluluğu sever.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumuyla ilgili bazı bilgileri hatırlatmak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum zamanı ne zamandı? Alimlerin incelemelerine göre 571 miladi senesinin Nisan ayının 20'sinde teşrif etmişler, doğmuşlar. Alimler nura gark etmişler Peygamber Efendimiz Hazretleri doğumu o zaman. Bu tabii o zaman hicretten 53 yıl kadar önce oluyor. Kameri takvime göre de demek ki hicretten önce 53 yılında doğmuş oluyor. Rebiül evvel ayının 11'ini 12'sine bağlayan, pazarı pazartesiye bağlayan gece sabaha doğru seher vaktinde doğmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabii yalnız o zaman Nisan ayıymış. Kameri sene şemsi seneden, miladi sene şemsi sene cinsindendir. Eksiktir 11 gün kadar, 10 küsür gün kadar. 354 küsür gündür. Tabii eksik olunca her sene 10 gün, 11 gün eksik olduğu için gittikçe bir farklılaşma meydana geliyor. Bunun bir güzel tarafı Ramazanlar, bayramlar, böyle kutlamalar bize göre senenin her gününe, yani şemsi şimdi kullandığımız takvime göre senenin her gününe geçiyor. Her sene bir başka ayda bir başka güne gelmiş oluyor. Bütün günler, senenin bütün günleri mübarekleşmiş, şereflenmiş oluyor bir bakıma. O da bir güzel şey. Bir bahar gününde doğmuş. O zaman tabii bu yazlar, kışlar da izafi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'yi Mükerreme'de doğdu. Kabri Şerif'i de Medine'yi Münevvere'de doğdu.

ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.

Allah'ım, senden kendisiyle kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toparlayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç dünyamı güzel ahlakla olgunlaştıracağın, böylece beni yücelteceğin, amelimi temize çıkaracağın, doğru yolu bana ilham edeceğin, ülfet edeceğim dostumu temin edeceğin ve beni her kötüden koruyacağın bir rahmet dilerim.

0: Akra. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra. Akra. Akra. Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor. Akra stüdyolarımızdan Güne Merhaba programından hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar değerli dinleyenlerimiz. Bugün 28 Ağustos 2026 sizler için derlediğimiz haberlerle Güne Merhaba başlıyor.

Efendim, yolda olanlara hayırlı yolculuklar, işte olanlara kolaylıklar ve tekrar hayırlı cumalar diyerek bugünkü Güne Merhaba programımıza da başlıyoruz. İlk olarak Akra WhatsApp hattını hatırlatarak başlayalım. 0501 630 30 30 bu numaraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz Güne Merhaba da okumamız için. Denizlerimizde mikroplastik tehlikesi. Sevgili dinleyenler, plastik atıklar artık yalnızca şişe, poşet veya ambalaj olarak görmemeliyiz. Doğaya ulaşan plastikler zaman içerisinde güneş ışığı, dalga ve mekanik aşınmayla parçalanıyor. Mikroplastiklere, daha da küçük boyutlarda ise nanoplastiklere dönüşüyor. Böylece gözümüzün önündeki bir atık zamanla deniz ekosisteminin çok daha geniş bir alanına yayılan görünmez bir tehdide dönüşüyor. Son haftalarda Ege ve Akdeniz kıyılarımızda karşılaştığımız tablo bu nedenle son derece önemli. Antalya, Mersin, Adana ve Muğla gibi Türkiye'nin doğal ve turistik açıdan en değerli bölgelerinde mikroplastiklere rastlanması, hiçbir kıyımızın bu tehdidin dışında olmadığını gösteriyor. Bölgelere göre mikroplastik yoğunluğu, akıntılar, nehir ağızları, kentleşme, sanayi, tarımsal faaliyetler, turizm yoğunluğu ve atık yönetimi altyapısı gibi çok sayıda faktöre göre değişiyor. Denizleri kirleten mikroplastikler yalnızca evsel atıklardan ibaret değil. Ambalajlar ve tek kullanımlık ürünlerin yanı sıra tekstil lifleri, sentetik halılar, lastik aşınması, balıkçılık ekipmanları ve bazı endüstriyel faaliyetler de mikroplastik kirliliğine sebep oluyor. Bu nedenle üretimden tüketime, tüketimden atık yönetimine kadar bütün zinciri birlikte değerlendirmeli. Mikroplastikler açısından mesele aynı zamanda bir insan sağlığı ve gıda güvenliği meselesidir. Bu parçacıklar balık, midye ve diğer deniz canlıları tarafından besin zannedilerek alınabiliyor. Besin zinciri üzerinden insanlara da ulaşabiliyor. İçme suyunda, gıdalarda ve deniz suyundan elde edilen tuzda mikroplastiklerin tespit edilmesi, konunun yalnızca çevreyle ilgili olmadığını gösteriyor. Bilimsel araştırmalar mikroplastiklerin insan vücudundaki etkilerini anlamaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, plasenta ve kordon kanında mikroplastik parçacıklarının tespit edilmiş olmasa da ihtiyatlı hareket etmemiz gerektiğini ortaya koyuyor.

10 ile sarı kod uyarısı, sağanak yağış etkili olacak. Haberimizin başlığı, yurt genelinde etkili olan sıcak hava Marmara ve Batı Karadeniz'de yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji verilerine göre gök gürültülü sağanak yağış bugün sabah saatlerinden yarın akşama kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 20 derecelere kadar da düşmesi bekleniyor. Sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ile 6 derece altına düşeceği duyuruldu. Megakent'te sabah saatlerinde başlayacak, hatta gece saatlerinde başlayan sağanak yağışı öğleden sonra gök gürültülü sağanağa dönüşebilir. Yağışın cumartesi akşam saatlerinde İstanbul'u terk etmesi bekleniyor denmiş. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Bu illerde kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi. Cumartesi günü yağışların İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerine yayılması, pazar günü ise etkisini kaybederek yerini parçalı ve az bulutlu havaya bırakması bekleniyor. Pazartesi günü de sıcak havanın yeniden etkili olması bekleniyor.

Evet, hava durumunun ayrıntılarına ilerleyen dakikalarda göz atacağız. Şimdi diğer haberlerle devam edelim. Ulusal güvenlik sorunu haline geldi. Türkiye'de de uygulanmalı başlığını görüyoruz. İnternet ile alakalı iletişim uzmanı Profesör Doktor Serhat Ulağalı, ABD'de gençlerin sosyal medya kullanımına yönelik getirilen kısıtlamaların Türkiye'de de uygulanması gerektiğini söyledi. Ulağalı, sosyal medyanın yaygın kullanımının bireylerde psikolojik ve fizyolojik sorunlara yol açtığının bilimsel olarak kanıtlandığını belirtti. Özellikle gelişmekte olan bireylerde ruh sağlığı, algılama yeteneği, analitik düşünme ve karar verme mekanizmalarının olumsuz etkilendiğini ifade etti. Yoğun sosyal medya kullanımının kimliksizleştirme, cinsiyetsizleştirme, milli ve manevi duygulardan uzaklaşma gibi sonuçları tetiklediğini belirten Ulağalı, şiddet ve suç eylemlerinin artmasında da zemin hazırladığını kaydetti. TikTok ve Instagram gibi platformların video içerikleriyle toplumsal algıyı yönetme gücüne dikkat çeken Ulağalı, sosyal fenomenlere benzeme ve fark edilme eğiliminin arttığını söyledi. Ulağalı, sosyal medya ve dijital içeriklerin yönetiminin bir tercih değil, ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurguladı.

Çocuklarımıza kıyafet bulamıyoruz sıradaki başlığınız. Son yıllarda crop tişörtler, ultra mini etekler, transparan parçalar ve yetişkin tasarımları çocuk reyonlarında giderek daha fazla yer buluyor. Aileler ise çocuklarının yaşına uygun daha ölçülü kıyafet seçeneklerine ulaşmakta zorlandıklarını söylüyor. Sosyal medyada da giderek daha fazla dile getirilen bu durum yalnızca bir kıyafet tercihi olmaktan çıktığını belirten aileler, çocukların mağazalarda gördükleri ürünleri istemesinin aile içinde de çatışmaya yol açtığı ifade ediliyor. Çocuklarına uygun kıyafet bulmakta zorlandığını belirten bir vatandaş yaşadığı sıkıntıyı şöyle anlatmış. 4 kızım var, yaşları henüz küçük. Onlara alışveriş yaparken ölçülü normal bir kıyafet bulmak oldukça zor. Artık sıradan bir tişört, dizaltı bir elbise bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Demişler. İki kız, bir erkek annesi, bir başka vatandaş da sektörde çalışan biri olarak çocuk giyimindeki değişimden rahatsız olduğunu belirterek, kendi çocuklarım dahil birçok ebeveyn ölçülü ve yaşlarına uygun kıyafet bulmakta zorlanıyorlar. Sosyal medyada açık kıyafetlerin özendirilmesi ve pek çok markanın da bu anlayışı destekleyen ürünler sunması biz ebeveynleri öfkelendiriyor. Ebeveynlerin şikayetleri dikkate alınmalı diye konuştu. Çocukların masumiyeti hedef alınıyor. Moda Tasarımı Program Başkanı Öğretim Görevlisi Sultan Çetinkaya, moda sektöründe cinsiyetsiz tasarım, kapsayıcılık ve özgürleştirme anlayışıyla başlayan dönüşümün çocuk modasında da etkisini gösterdiğini söyledi. Moda tarihine yön veren isimlerden küresel markaların kreatif direktörlerine kadar sektörün önemli aktörlerinin yanlış eğilim topluluğundan geldiğini belirten Çetinkaya, lüks markalar ve kitlesel üretim devlerinin kapsayıcılık üzerinden yetişkin modasında yeni bir görsel dil oluşturduğunu söyledi. Bu anlayışın zamanla çocuk modasına da yansıdığını ifade eden Çetinkaya, markalar henüz soyut düşünme yeteneği gelişmemiş çocuklara yetişkin dünyasının karmaşık sembollerini, dekolte veya cinsiyetsizleştirilmiş kalıplarını giydirmeye başladı. Bu dönüşümün arkasında moda dünyasının 10 yıllardır hem kreatif hem de ticari olarak ilmek ilmek ördüğü devasa bir altyapı var. Özetle karşımızda devasa bir ticari ve sosyolojik bir çark var. Ancak ne pazarın kâr hırsı ne de yetişkinlerin estetik kaygıları bir çocuğun gelişimi hakkında önemli olamaz. Bizim yeniden çocuk çocuk gibi yaşamalıdır çizgisine dönmemiz şart. Ebeveynler çocuklarını birer stil objesi veya sosyal medya vitrini olarak görmekten vazgeçtiğinde moda endüstrisi de bu kalıpları çocuklara dayatacak alanı bulamayacaktır. Çözüm yetişkin modasının kodlarını değil çocuğun kendi

Nepal'de sebep buzullar. Nepal'de önceki gün meydana gelen heyelanın gerçek sebebinin dünyanın en yüksek sıra dağları olan Himalayalarda dev bir buzul kütlesinin çökmesi ve devamında oluşan enkaz akışı olduğu belirlendi. Nepal Dışişleri Bakanı ilk saatlerde bölgede meydana gelen bir depremin heyelanı tetiklediğini, heyelanın nehrin tıkaması sonucu biriken suyun aşağı kesimlere doğru ilerlediğini açıklamıştı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin açıklaması, yakındaki sismik istasyonlardan gelen veriler, uzun periyotlu sismik dalgalar ve uydu görüntüleri sonucunda bölgede deprem meydana gelmediği ortaya çıktı. Buzullardan kopan büyük kütlenin beraberinde kaya ve enkazı sürükleyerek nehir sistemine ulaşmasının aşağı kesimlerdeki yıkıcı sel ve heyelanları tetiklediği de belirtiliyor. Öte yandan dün Tibet Özerk Bölgesi'nde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken Birset Gölü'nün taşma riski nedeniyle de 5. seviye sel alarmı devreye alındı. Nepal makamları ölü sayısının 389 olduğunu açıkladı. Açıklamalara göre felaketin üzerinden 24 saatten fazla süre geçmesine rağmen 823 kişiyle halen bağlantı kurulamadığı tespit edildi. Bunların en az 579'unun Nepalli ve yabancı turistlerden oluştuğu bildirildi. Kayıplar arasında Hindistan, Ukrayna, Malezya, İngiltere, Güney Afrika ve diğer ülkelerin vatandaşları bulunuyor. Evet efendim, şimdi programımıza kısa bir müzik arası verelim. Birazdan tekrar karşınızda olacağız.

0: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.
1: Sağduyunun sesi Akra. Güne merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
2: Güne merhaba programı devam ediyor. Saatlerimiz 8.52 gösteriyor ve yol durumuyla şimdi de karşınızdayız. Karşımızda Büşra Pişkin var. Büşra Hanım, hoş geldiniz programımıza. Evet, şu anda bağlanamadım. Evet, Büşra Hanım, tekrar hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk, hayırlı sabahlar.
2: Hayırlı sabahlar, teşekkür ederiz. Evet, yol durumunun ayrıntılarını sizden rica edelim lütfen.
3: Tabii, İstanbul'da sabah saatleri itibariyle özellikle köprü geçişleri ve ana arterlerde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %45 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %45 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %47 seviyelerinde seyrediyor. Anadolu yakasında baktığımızda Deniz Karayolu'nda Gül suyundan itibaren başlayan bir Zümrüt'ler tarafından başlayan bir trafik var. Kozyatağı'na kadar devam ediyor. Yine Samandıra gişelerden itibaren Temoto yolunda bir trafik başlangıcı var. Finans kente kadar devam ediyor. Finans kentten sonra tekrar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanırken Altınüzade Küçük Çamlıca Acıbadem civarında yine trafik yoğunluğu söz konusu. Yine tabii Çamlık Kavşağı'ndan başlayan bir trafik var. Bu durumda bir Kavacık ve Beykoz civarındaki trafiği etkiliyor. Farklı Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru bağlanırken. Tabii köprülerdeki bağlantılara da dikkat çekecek olursak Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Avrasya Tüneli açık. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var ancak devamında köprünün ortalarından sonra açık seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de yine bağlantı noktasında bir yoğunluk söz konusu. Köprü çıkışından sonra yol açık seyrediyor diyebiliriz. Avrupa yakasından itibaren de baktığımızda trafiğin durumuna

0: Edeyiz Karayolu'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanmak için Edirne Kapı'da başlayan bir trafik var. Bu durum tabii Şişli civarındaki trafiğe doğru devam ediyor Gayrettepe'ye kadar. Bu Şişli'deki yoğunluğu da etkiliyor tabii. Temmuz yolundaki trafiğe baktığımızda ise Akşamsettin civarında başlayan bir yoğunluk var. Bu Akşamsettin civarındaki yoğunluksa Seyrantepe Yeşilci civarına kadar devam ediyor. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanırken girişte ilk başlarda bir trafik var. Köprüsünde de devam ediyor ancak köprü çıkışından sonra yol açık seyrediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için de bağlantı noktasında bir yoğunluk var. Ancak köprü ortasından sonra yol açık seyrediyor diyebiliriz. Tabi bazı duyurularımızı da paylaşacak olursak D100 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönünde araç arızası sebebiyle bir şerit burada trafiğe sebebiyet veriyor. Yine D100 Mertel İncili yönünde sağ şerit trafik kazası sebebiyle trafiğin yoğunlaşmasına sebep oluyor. Bu bölgelere ekipler sevk edildi. İstanbul'daki trafik yol durumunu sizlerle paylaştıktan sonra karayollarından aldığımız bilgilere göre yurdun diğer noktalarında çalışma yapılan bazı güzergahları da paylaşacak olursak Aydın-Denizli Otoyolu'nda, Aksaray-Nevşehir yolu güzergahında, Ankara-Kırıkkale yolunda ve Adana-Osmaniye yolu güzergahlarında yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak olan sürücülerimizin trafik işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli rica ediyoruz. Başta İstanbul olmak üzere trafik yol ve bilgilerini sizlerle paylaştık. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda %47 seviyelerinde seyrediyor. Herkese güvenli yolculuklar ve hayırlı cumalar diliyoruz.
1: Evet, aktardığı bilgiler için Büşra Hanım'a teşekkür ediyoruz ve WhatsApp'a gelen mesajlara da göz atalım. Şimdi bakıyoruz, evet, Mustafa Ülker Beyefendi Cuma günüyle ilgili bir mesaj paylaşmışlar, bizlere bir fotoğraf paylaşmışlar, hayırlı cumalar demişler, teşekkür ediyoruz. Bir diğer dinleyicimiz, cumanız mübarek olsun, dua eder, dua bekleriz. Fatma Şahin Gaziantep'ten ulaşmışlar bizlere. Evet, Hikmet Kılıç, cumanın hayrı ve bereketi hepimizin üzerine olsun demişler. Bakıyoruz, Hilmi Solmaz Beyefendi yine aynı şekilde cuma mesajlarını göndermişler. Selam ve dua ile Muğla Seydi Kemer'den Gülşen Çelik. Bütün arkadaşlarımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Dualarda buluşalım inşallah. Selamlar, saygılar mesajlarını iletmişler. Bakıyoruz, Kırıkkale'den bu kez mesajımız, cumanın rahmeti, bereketi bütün arkadaşların üzerine olsun. Hayırlı yayınlar. Kırıkkale'den Haydar Pehlivanlı, Fatih Baştu diyerek mesajlarını göndermişler. Bir diğer dinleyicimiz, önceki mesajlardan okuduğum kadarıyla Nezihe Turgut, hayırlı cumalar mesajlarını ulaştırmışlar bizlere. Bir başka dinleyicimiz Adem Türk Beyefendi, Afyonkarahisar'dan yine mesajlarını gönderen dinleyenlerimiz arasında. Evet, şöyle yukarılara doğru göz atıyoruz. İbrahim Bey, Cuma Ovası'ndan İbrahim Aldemir, hayırlı bereketli cumalar bütün kardeşlerimize diyerek mesajlarını göndermişler. Kapalı bir Karabük sabahından tüm akradaşlarımıza ve akra personeline hayırlı cumalar, hayırlı işler diler. Mübarek cuma günümüzün hayırlar getirmesini dilerim. İkram Doğan, Karabük'ten bizlere ulaşmışlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bir diğer dinleyicimiz, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Bu sabah Amasra'dan kulak veriyoruz. Hava yağmurlu, sanatçımız Barış Akarsu'nun kabrindeyiz. Allah rahmet eylesin. Selam ve dua ile demişler Tuğçe Kumsal Hanım Efendi. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar ve hayırlı cumalar inşallah. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Tüm dinleyenlere selamlar, dualar, hayırlı cumalar dilerim. Rabbim ümmeti Muhammed'in yardımcısı olsun. Amin demişler. Allah'a emanet olun diye de eklemişler. Sakarya'dan Gülay Öztürk ulaşmışlar bizlere. Bir diğer dinleyicimiz, tüm akra çalışanlarına, akradaşlara ve İslam alemine hayırlı cumalar. Halil İbrahim Gökkaya ulaşmışlar bizlere. Osmaniye Kadirli'den. Adıyaman'dan Yusuf Şabaş beyefendi, tüm akra ailemizin cumasını kutlar, hayırlara vesile olması dileğiyle hayırlı günler mesajını göndermişler. Bir başka dinleyicimiz, önceki mesajlardan gördüğüm kadarıyla ismini, Mustafa Sayıner beyefendi yine hayırlı cumalar tebriği gönderdi.

0: dermişler. Ve son olarak Aydın'dan bir mesajımız var. Gülsüm Hanım'dan hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diyerek efendim mesajlarını gönderen tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz ve biz de hayırlı cumalar diyelim efendim.
1: Günün dosyası.
0: Günün dosyasında bugün kul hakkı nasıl telafi edilir başlığına bakacağız birlikte. İslam'da kul hakkı yalnızca bir başkasının malını almakla sınırlı değildir. Gıybetten haksız kazanca, torpilden kamu malını kullanmaya kadar uzanan, geniş bir alana yayılan kul hakkından kurtulmanın yolu ise sadece tövbe etmek değil, verilen zararı mümkün olduğunca telafi etmektir. Profesör Doktor Ramazan Altıntaş'ın kaleminden aktaralım bugün günün dosyasını. İslam hukukunda hak kavramı bireyin can, mal, akıl, nesil ve din emniyetini güvence altına alan temel fıkıh esaslar üzerine inşa edilmiştir. Yüce Allah kendi hakkı olan ibadet ve itaat hususundaki kusurları sonsuz merhametiyle affedebileceğini veya erteleyebileceğini beyan ederken kulların birbiri üzerindeki haklarını ve toplumun ortak hukuki yapısını doğrudan mağdurun rızasına bağlamıştır. Kur'an-ı Kerim'de aranızda mallarınızı batıl yollarla yemeyin. Bakara 188. ayette buyrularak başkasının hakkına tecavüz etmek kesin bir dille men edilmiştir. Bu hukuki çerçeve ahiretteki ilahi adaletin de temelini oluşturur. Nitekim Hazreti Peygamber üzerinde kul hakkı bulunan kimselerin salih amellerinin ahirette mağdura verileceğini, sevabı yetmediği takdirde mağdurun günahlarının haksızlık yapana yükleneceğini ve kişinin böylece müflis durumuna düşeceğini haber vermiştir. Bireysel kul hakkı tek bir şahsın veya belirli bireylerin hak alanlarına yönelik ihlalleri kapsar. Toplumda kul hakkı denildiğinde genellikle akla ilk olarak maddi veya iktisadi unsurlar gelmektedir. Bir kimsenin malını çalmak, gasp etmek, rüşvet almak, tartıda hile yapmak veya ödeme gücü olduğu halde zamanı gelmiş bir borcu ertelemek açık iktisadi ihlallerdir. Ancak kul hakkı yalnızca iktisadi boyutla sınırlı kalmayıp günlük sosyal ilişkilerin tamamına yayılmaktadır. Trafikte başkasının şeridini tecavüz ederek sırasını gasp etmek, apartmanda komşuyu rahatsız edecek boyutta gürültü yapmak, ortak alanları işgal etmek veya bir sıra bekleme kulvarında öncelik hakkı olmayan birinin öne geçmesi de doğrudan bireysel kul hakkını teşkil eder. Bu tür ihlallerde temel fıkhi kural verilen zararın veya gasp edilen maddi değerin sahibine ya da mirasçılarına aynen yahut muadiliyle iade edilmesidir. Hak sahibinin vefat etmiş olması durumunda iade mirasçılarına yapılır. Hak sahibine veya mirasçılarına hiçbir şekilde ulaşılamıyorsa o mal hak sahibi namına fakirlere sadaka olarak verilip mülkiyetten çıkarılır ve Allah'tan mağfiret dilenir. Kul hakkının en hassas ve yaygın biçimlerinden biri de kişilik haklarına, onur ve haysiyete yönelik gerçekleşen manevi ihlallerdir. Klasik fıkıh ve ahlak kaynaklarında özellikle gıybet ve iftira, bühtan en ağır manevi hak ihlalleri arasında sayılmıştır. İslam hukukçularının çoğunluğuna göre gıybet ve iftiradan doğan vebalden kurtulmanın asıl yolu dünyadayken hak sahibiyle yüzleşip bizzat helallik almaktır.

Ancak manevi haklarda helalleşmenin geçerli olabilmesi için belirli şartlar aranır. Bunlar istisnasız tövbe. Hak sahibiyle görüşmeden önce yapılan günah için Allah'a samimiyetle pişmanlık arz edilip istiğfar edilmelidir. Açıklık ve dürüstlük. Mümkün olan durumlarda yapılan haksızlığın mahiyeti, ne söylendiği veya ne hususta iftira atıldığı mağdura bildirilerek

3 aşamalı helallik. Bireysel kulaklarında muhatap tek bir kişi olduğu için yüzleşmek ve helalleşmek mümkündür. Ancak bütün bir toplumla veya milletle tek tek helalleşmek imkansız olduğundan fıkıh alimleri kamu haklarını telafisinde 3 aşamalı bir yöntem ortaya koymuşlardır. Zimmete geçirilen miktarın kamuya iadesi asıl şart. Kamu hakkından kurtulmak için sadece tövbe etmek yeterli değildir. Haksız elde edilen kazancın veya kamuya verilen zararın imkan varsa, enflasyon ve değer kaybı da hesaplanarak kamuya ödenmesi şarttır. 2. Liyakatsizlik ve torpil gibi manevi ihlallerin telafisi. Kamusal bir makama torpille gelinmişse, hakkı yenen asıl aday tespit edilebiliyorsa, bizzat gidilip ondan helallik alınmalı ve mağduriyeti imkan nispetinde giderilmelidir. 3. Samimi tövbe ve kamusal yarara hizmet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kamu malından haksız bir şey alan kimsenin ahirette o malı boynunda taşıyarak geleceğini bildirmiştir. Bu nedenle maddi ve kamusal tazmini yapıldıktan sonra Allah'tan af dilenmeli ve toplumsal fayda sağlayacak hayırlı ameller artırılmalıdır. Evet, gün dosyasında bugün sizlere kul hakkı nasıl telafi edilir başlığını inceledik birlikte. Şimdi bir kısa bir müzik arası verelim. Birazdan tekrar karşınızda olacağız.

0: haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Güne Merhaba programı devam ediyor. Hava durumu.
1: Evet, saatlerimiz 9.12'yi gösteriyor. Güne Merhaba'da son çeyrekteyiz ve hava durumunu aktaralım. Şimdi de sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göz atalım. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle, Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çorum, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği de tahmin ediliyor. Hava sıcaklığına baktığımızda kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişikliğin olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın da genellikle kuzey, güney kesimlerden güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli, saatte 40-60 kilometre olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarılarında da Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çorum, Ordun, Giresun ve Trabzon çevrelerinde, kuvvetli rüzgarda da Marmara ve Ege'de kuzeyli yönlerden esmesi bekleniyor. Bundan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısını görüyoruz. Bölgelerimize bakalım şimdi de. İstanbul 26, Bursa ve Kırklareli 28, Çanakkale 31 derece, Ege bölgesinde İzmir ve Denizli 35, Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde Adana 35, Antalya 39, Burdur 33, Hatay 32 derece. İç Anadolu'da Ankara ve Konya 29, Eskişehir 26, Nevşehir 27 derece. Batı Karadeniz'de Bolu 23, Düzce 26, Sinop 29, Zonguldak 22, Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya 30, Rize, Samsun ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 27, Kars 25, Malatya 33, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır 36, Mardin 34, Şanlıurfa 38 derece. Evet efendim, hava durumunu da aktardıktan sonra akra.media sayfasına hızlıca bir göz atalım sizlerle. Sayfayı açtığım

0: baktığımızda karşımıza ilk olarak Mekke'de tarihi imza başlığını, manşetini görüyoruz. Hemen ardından müminler ancak kardeştirler. Mescid-i Haram Cuma hutbesinden yine bir başlık bizi karşılıyor ve son olarak da sağduyulu ittifak çağrısını görüyoruz özel haber olarak. Hemen aşağı indiğimizde önerilerimiz bölümünde günün programları sekmesi var. Bu sayfadan Akra'da yayınlanan yer verilen tüm programların haftalık olarak sesli arşivine yine buradan göz atabilirsiniz. Aşağıya doğru indiğimizde tüm programların yine kategorisel olarak tek tek buradan göz atabiliyorsunuz programlarınıza. Sayfanın üst köşesinde sol tarafta araçlar bölümünden kıble bulucu, Harem-i Şerif canlı yayını ve namaz vakitlerine yine göz atabilirsiniz. Medyanın altında haberler bölümüne bir göz atalım şimdi de. Haberler bölümünde de yaşam kategorisine bir bakalım. Doğayla uyumlu bir geleceği birlikte inşa etmek ilk aktardığımız haberlerden biriydi ve Nepal'de heyelan binaları ve köprüleri yuttu. Yine birlikte göz attık bu habere de. Çocuk gelişimi için uyku düzeni vakti başlığı var. Ayrıntılarına bakalım. Tatil keyfini en çok çocuklar yaşadı. Doğal olarak uyku düzenleri de bu süreçte bozuldu. Geç yattıkları uzun bir yazın ardından şimdi yeniden düzenlerine dönme vakitleri geldi. Uyku düzeni ve değişmeyen bir yatma saati çocukların beyinsel ve bedensel gelişimi için şart. Okul dönemi yeniden başlamadan önce uzmanlar çocukların yavaş yavaş yeniden bir rutine girmesini öneriyor. ABD'de görev yapan çocuk doktoru Gabrina Dixon, iyi bir uyku çocuk gelişimi için şart. Bu çocukların öğrenmesine gerçekten yardımcı oluyor ve gün boyunca işlevlerini yerine getirmelerini sağlıyor diye konuşuyor. Çocukların ihtiyaç duyduğu uyku süresi yaşlarına göre değişiyor. Yeterince uyumayan çocuklar derste dikkatlerini toplamakta zorlanabilir. Gün içinde kendilerini uykulu hissedebilir, enerjilerini düşürebilir ve kolayca sinirlenebilirler. Eski düzene dönmek için uzmanlar okul açılmadan bir iki hafta önce yarım saatini erken almak ya da her gece yatışı 15-30 dakika öne çekerek kademeli bir geçiş yapılmasını tavsiye ediyor. Doktor Brian Chance, çocuğunuzun uyku düzenini değiştirmeniz gerekiyorsa bu değişim yavaş olmalı. Uykudan en az 2 saat önce televizyon ya da ekran kullanımı sonlandırılmalı. Bunun yerine duş almak ya da hikaye okumak gibi dinlendirici etkinlikler tercih edilebilir diye konuşuyor. Programımızı nihayet erdirmeden önce WhatsApp hattına gelen mesajlarımız kalmış mı bakıyoruz. Son bir mesaj var okumadığımız, selamlarını göndermişler. Cuma günümüzün rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Kapalı ve bulutlu bir Tokat'tan selam ve dua ile Alparslan Kuşakoğlu yine mesajlarını gönderen dinleyenlerimiz arasında. Efendim mesajlarını gönderen tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Biz de tüm dinleyenlerimize tekrar hayırlı cumalar diliyoruz.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 48.24, 1 avro 56.21 TL, altının gramı 7111 Türk lirasından işlem görüyor.
1: Akra'da bugün.
0: Değerli Akra dinleyenleri, güne merhaba programının ardından devam edecek olan programları hatırlatalım şimdi de. 9.30'da günün sohbeti, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Çoşan'ın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan bölümler istifadenize sunuluyor. Bugünkü sohbetin konusu Peygamber Efendimizin mucizeleri. 9.50'de en güzel rehber, 10'da son peygamber ve İslamiyet. 10.15'te Mahmut Esat Çoşan hocamızın radyomuza yapmış olduğu Cuma sohbeti sizlerle. Bugünkü programın konusu Peygamber Efendimizin özellikleri, ahlakı, hanımlara davranışı üzerine. 10.50'de okudukça programını dinleyebilirsiniz. 11.15'te dünyadan salavatlar sizlerle. 11.40'da hayatımıza en güzel örnek. 12.15 90 saniyede edebiyat. 13'te ana haber bülteniyle karşınızda olacağız. 13.30'da ayetlerle günün doğası. 14'te haber bülteni, ardından 14.15'te Esma'dan Yansımalar programını dinleyebilirsiniz. Saat 15'te Hadisler Deryası. Bugünkü sohbetin konusu Peygamber Efendimizin diğer dinlerde haber verilişi. 15.40'ta Hadislerle günün doğası. 16'da haberler ve ardından Akşam Ercek. 16.30'da Sırça Köşk programı sizlerle. Saat 18'de gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan Umman'dan İnciler. 22'de Divan-ı Aşk programı Akra'da sizlerle olacak. Efendim, bugün de sizler için derlediğimiz haberleri aktardığımız Bir Güne Merhaba programının daha sonuna geldik. Pazartesi günü yine aynı vakitte görüşünceye dek hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulünde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Peygamber Efendimiz daha peygamberlik ile görevlendirilmeden evvel alametleri belirmişti. Akşam ne rüya görür sabahleyin farak-ı subah gibi, sabah aydınlığı gibi o rüya aynen çıkardı. Tüm gece gördüm ben bunu. Aynen çıkardı. Olağanüstü insan. İnsanların en güzeli. Seyyidi, veledi Adem. Adem oğullarının efendisi. Eşrefül mürselin. Peygamberlerin en şereflisi. Olağanüstü insan. Cenab-ı Hak sevmiş, yaratmış, övmüş, methetmiş. Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala Hazretleri salatü selam ediyor. Habibullah seçmiş kendisine. Tabii o zaman ağaçta Esselamu Aleyke Ya Resulallah diyecek. Taşta Esselamu Aleyke Ya Resulallah diyecek. Tabii güvercin de gelecek oraya yumurtlayacak. Tabii örümcek de gelecek oraya ağ gelecek. Mağaranın önüne düşmana Resulullah'ı göstermeyecek. Resulullah dua ettiği zaman tabii çölden aslan gelecek. Efendim müşrik herifi 10 tane 15 tane arkadaşı arasında koklaya koklaya koklaya bu değil, bu değil, bu değil, bu değil parçalayacak. Çünkü Resulullah açmış elini, sen zulmettin Müslümanlara, çok eza cefa ettin. Efendim çok edepsizlik eyledin. Allah sana kendisinin canavarlarından birisini musallat eylesin demiş. Tamam mı? Babası diyor ki, evladım sen buralardan kaybol. Müşrik ama Peygamber Efendimiz'in ciddiyetini biliyor. Sen buralardan kaybol diyor. O sana böyle dediyse başına bir hal gelir. Al adamlarından 10-15 kişi. 10-15 kişiyi alıyor, Mekke'den ayrılıyor. Allah'ın arslanlarından sanki başka diyarlar haliymiş gibi, sanki sadece Mekke'deymiş gibi. Mekke'den çıkıyor 10-15 kişi, çöllere, Taif'e, ne tarafa doğru gidiyorsa, bağlık bahçelik mülklerinin olduğu yerlere doğru gidiyordur. Taif uzak bir yer değil. Arafat'tan biraz gidiverdin mi Taif'e geliyorsun. Orada bağlar var, bahçeler var, üzümler var, narlar var. Efendim dünyanın en güzel narları, ince çekirdekli, efendim ağzında eriyip gidiyor. Çekirdek gibi bir şey yok. Güzel bağlık bahçelik yer. Oraya bir yerlere doğru gidiyor işte artık hesapladı. Yolda mola veriyorlar. Çünkü ne de olsa hayvan gücü, insan gücü, öyle mesafeler şimdiki gibi atla uçağa git, efendim Kuala Lumpur'a, oradan atla uçağa git, ciddi öyle yağma yok. O kadar kolay değil. Çölde mola veriyorlar, yatıyorlar. Kendi usullerine göre efendim yatıyorlar. Geceliğin bir canavar geliyor.

Celallah dua etti ya, çölden bir aslan yırtıcı şey geliyor. 15 kişi yatmışlar. Örtüleri çekmişler. Çölün rutubesinden korunmak, üşümemek için burunlarını örtmüşler filan. Onu kokluyor, onu kokluyor, onu kokluyor, onu kokluyor. Resulullah'ın beddua ettiği herifi parçalıyor. Bir şey de yapamıyorlar. Çünkü kim kıpırdasa ona saldıracak. Biliyorlar vaziyeti. Eyvah, yakalandık. En iyisi hiç kıpırdanmamak filan. Dur bakalım bu koklayıp koklayıp ne yapacak filan diye. Kalksa ilk hareket edene saldıracak. Efendim parçalıyor. Bitti. Resulullah. Onun bir başka şey okuyalım. Mesele iyi anlaşılsın diye. Lemma ezinallahu li Musa biddua'i ala Firavun. Emmenettil melaiketu. Fekalallahu kad isteceptü leke ve dua'e mücahidin fi sebilillah. Sümme kâle aleyhissalatü vesselam ittekullah ezel mücahidin fe innallâhe yagdabu lehum kema yagdabu lirrusulü ve yestecibu lehum kema yestecibu lehum dua er rusul. Bu hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamber Efendimiz lemma ezinallâhu li Musa biddua'i ala firavun. Lemma o zamanki manasına. O zamanki Allah-u Teala Hazretleri izin verdi li Musa. Musa Aleyhisselam'a izin verdi. Biddua'i ala Firavun. Firavun'un aleyhine dua etmesine izin verdi. Dua'un lehu bir kimsenin lehine dua etmek demek. Üd'uli benim için dua ediver. Mekke'ye gidiyorsun, hacca gidiyorsun. Üd'uli benim için dua ediver. Li ile kullanılırsa, lam harfi ile kullanılırsa lehe dua etmek demek. Güzel dua etmek demek. Aleyhi olunca ala firavun. Ala ile gelince aleyhine demek. Yani beddua etmek demek. Aleyhine dua etmek ne demek? Beddua etmek. Gözün çıksın, boynun devrilsin. Efendim, kafan kırılsın inşallah filan, hani böyle işte bunlar beddua. Şimdi Musa Aleyhisselam'a Allah Firavun'un aleyhine dua etmesine müsaade ettiği zaman o da dua etti. Firavun çünkü çok zalim. Musa Aleyhisselam da celalliymiş. Asabi, celalli bir kimse. Efendim duayı yaptı aleyhine Firavun'un. Firavun Mısır'ın hükümdarı. Ne olacak şimdi? Musa Aleyhisselam da işte bir mazlum taifenin başındaki bir insan. Ne olacak vaziyet? Devletin reisi. Orduları var. Sarayları var. Altınları var. Ehramların üstü altın kaplıymış ilk yapıldığı zaman. Dile kolay. Nereden buldular bu eski Mısırlılar bu kadar altını ya? Müzeleri altın dolu. Altından yapılmış firavunlar zamanında kalma eşyalar, büstler, şeyler, her taraf altın, altın, altın. Nereden buldular? Mısır'ın altı altın mıdır? Neyse. Emmenetil melaike. Melekler de amin dediler. Bir peygamber dua veya beddua ederse, melekler de amin derse devlet reisi falan olmak para etmez. Firavun hapı yuttu mu şimdi? Şimdiden hapı yuttu. Daha sonucu efendim sonra çıkacak ortaya, ama o bedduayı aldığı zaman Firavun'un orduları filan para etmeyecek artık. Nitekim de para etmedi. Boğuldu. Suyun içine kadar Allah onu dıgıdık dıgıdık Musa Aleyhisselam'ı kovalattırdı. Ortada sular kavuştu birbirine. Suyun içinde başladı debelenme, bocalanma ordusuyla. O zaman aklı başına geldi. Ben de Musa'nın tanrısına inandım. Ben de Müslümanlardanım. Geçmiş o da. Geçti vakit. Ha, o zaman Fekalallah, aziz ve celil olan Allah-u Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam dua edip de melekler amin deyince kad isteceptü leke. Ben ya Musa senin duanı kabul ettim, bedduanı. Firavun'a, Firavun aleyhine yaptığın duayı kabul ettim dedi, buyurdu Allah-u Teala Hazretleri. Evet, Allah bizi cehenneme düşmeden, hesaba uğramadan, hesapsız, kitapsız, sorgusuz, sualsiz, azapsız
doğrudan doğruya cennete girenlerden eylesin. Bi hürmeti Habibihi Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha.

Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım. Görüşüm zayıf, amelim eksik olsa bile ben senden ihtiyacımın bir an önce görülmesini dilerim. Senin rahmetine muhtacım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Cin Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden biri olan Cin Suresini anlatacağız bugün. 28 ayetten oluşmaktadır. Sure adını cinlerden bir grubun gelip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an dinledikleri ve iman ettiklerini anlatan ilk ayetinden alır. Cin Suresi, cinlerin anlatımıyla dinleyip hayran oldukları Kur'an ve imani gerçekler ifade edilerek başlar ve cinlerin Kur'an'ı dinlemeleri, iman etmeleri ve ahiretin hak olduğu anlatılır.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Sure, ahiret hayatına dair gerçeklerin Peygamber Efendimizin tebliğinde söyleyeceği şekilde ifade edilmesiyle biter. Resulüm, de ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mı, yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi belirler, kesin bilmiyorum. Bütün görülmeyeni bilen O'dur. O, gizli olanı, seçtiği peygamber dışında kimseye açıklamaz. Ancak onların da önünden ve ardından gözetleyici melekler koyar ki, Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsinler. Çünkü O, onların hepsini ilmiyle kuşatmış ve her şeyi sayısıyla bir bir saymıştır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın İslam süvarileriyle birlikte Cirani'ye gidişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Taif'ten ayrılarak Dahna'yı tuttu. Dahna, Taif şehrinin sancaklarından olup rivayete göre toprağından Adem Aleyhisselam'ın yaratılmış olduğu yerdir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Dahna'dan sonra vardığı yer Karn-ı Menazil idi. Karn-ı Menazil, Necdilerin ihrama girme yeridir. Ebu Züratül Cüheni der ki, Resulullah Aleyhisselam Karn-ı Menazil'den ayrılmak ve hayvanına binmek istediği zaman devesi Kasva'yı Resulullah'ın önüne hazırladım. Kasva'nın yularını elimde topladım. Resulullah Aleyhisselam onun üzerine binince Kasva'nın yularını Resulullah Aleyhisselam'ın eline verdim, ben de terkisine bindim. Resulullah Aleyhisselam yürütmek için devenin arkasına kamçıyla vurdu. Kamçıyı deveye her vuruşunda kamçı bana değiyordu. Sonra bana dönüp, "Yoksa kamçı sana mı değiyor?" diye sordu. "Evet, babam anam sana feda olsun," dedim. Cirani'ye inince bir köşede davarlar bulunuyordu. Ganimet malları memurundan onlar hakkında bir şeyler sordu. Memur da sorulan şeyi haber verdi. Fakat şimdi onu hatırlamıyorum. Bundan sonra Resulullah Aleyhisselam, "Ebu Züra nerede?" diye seslendi. Ben, "İşte buradayım," dedim. Resulullah Aleyhisselam, "Al şu davarları, akşamleyin sana değen kamçılara karşılık," buyurdu. Saydığımda o davarın 125 adet olduğunu gördüm. Benim edindiğim ve yararlandığım en çok malım bunlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam Karn-ı Menazil'den sonra Nahle'ye geldi. Nahle'den sonra Cirane'ye doğru yol almaya başladı. O sırada Ebu Rühmül Gıfari, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında devesinin üzerinde gidiyor, ağır ayakkabısı da ayağında bulunuyordu. Ebu Rühm'ün devesi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın devesinin yanına yaklaşıp sıkışınca Ebu Rühm'ün ayakkabısının ucu Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bacağına çarptı ve çok acıttı. Peygamberimiz Aleyhisselam kamçısıyla onun ayağına vurup "Çek ayağını, canımı acıttın," buyurdu. Ebu Rühm der ki, "İşlediğim suçtan dolayı sanki geçmişte ve gelecekteki her şey beni tutup sıktı. İşlediğim büyük suç hakkında Kur'an'da ayet ineceğinden korktum. Cirane'de sabahladığımız zaman yük binek hayvanlarını otlatmak sırası bendeydi. Resulullah Aleyhisselam beni aratmış. Bana, "Resulullah Aleyhisselam seni arıyor," dediler. Çekine çekine kendisinin yanına vardım. Bana, "Sen ayağınla çarpıp benim canımı acıtmıştın. Ben de geri çek," diyerek ayağına kamçıyla vurmuştum. Bu vurmama karşılık olarak "Al şu davarları," buyurdu. Resulullah Aleyhisselam'ın benden hoşnut olması bana dünyada ve dünyadakilerden daha sevgili ve makbuldü. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Ebu Rühm'e verdiği 80 koyundu. Süraka bin Cuşum'un Peygamberimiz Aleyhisselam'la buluşması ve Müslüman olması. Süraka bin Cuşum der ki, Taif'ten Cirane'ye doğru indiği sırada Resulullah Aleyhisselam'la buluştum. Müslümanlar Resulullah'ın önünde aralıklı, birbirlerinin ardı sıra takım takım gidiyorlardı. Ensardan 30-40 kişilik bir süvari birliğinin arasına girdim. Süvariler saplamak için mızraklarını bana çevirdiler ve "Sen nereye gidiyor ve ne yapmak istiyorsun?" dediler. Beni tanımadılar. Resulullah Aleyhisselam'ı görünce tanıdım. Sesimi işitecek kadar yanına yaklaştım. Hicret sırasında Ebu Bekir'in benim için yazmış olduğu yazıyı iki parmağımın arasında tutarak kaldırdım. "Ya Resulallah, bu benim için yazdırdığın yazıdır. Ben Süraka bin Cuşum'um," dedim. Resulullah Aleyhisselam, "Bugün verilen sözü yerine getirme ve iyilik yapma günüdür. Onu yanıma yaklaştırınız," buyurdu. Yanına yaklaştırıldım. Müslüman oldum. "Ya Resulallah, kendi develerim için doldurduğum havuzda

0: Gece geçince Perşembe gecesi geldi ve Cirane'de 13 gece kaldı. Cirane Mekke ile Taif arasında bir sudur. Mekke'ye Taif'ten daha yakındır. Cirane'de birbirine yakın kuyular vardır. Irak yolundan Cirane'nin Mekke'ye uzaklığı bir bürüt yani 12 mildir. Peygamberimiz Aleyhisselam ve Ashab-ı Kiram Cirane'den Mekke'ye gelecekleri sırada orada umre için ihrama girmişlerdir. Cirane'de toplanan harp esirleri ve ganimet malları. Hevazinlerden alınan harp esirleriyle ganimet malları Cirane'de bulunduruluyordu. Cirane'de esirlerin güneşten korunmaları için gölgelikler, deve ve davarlar içinde ağlar yapılmıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam Cirane'ye gelip gölgelikler görünce bunların kimlere ait olduğunu sordu. ''Ya Resulallah, bunlar hevazin esirleridir, güneşten gölgeleniyorlar.'' dediler. Hevazinlerden alınan esir kadın ve çocukların sayısı 6.000'di. Ganimet malları ise 24.000 deve, 40.000'den fazla davar, 4.000 ukiye gümüştü. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri.
2: Allah cümlenizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinin metinleri elimde yok. Yani Arapçaları elimde yok. Mevcut kitapta şeyleri yazmamışlar. Tabii böyle sizlerden veyahut efendim İstanbul'daki kardeşlerimizden, her zaman oturduğumuz semtteki kardeşlerimizden uzakta olmak bir hasretlik, ama efendim bir de ilim adamı için kütüphanesinden, kitaplarından ayrı olmak ayrı bir hasretlik oluyor. Bir çeşit mahrumiyet oluyor. Çünkü efendim aradığını bulma imkanı mahdutlaşıyor. Bana da biraz böyle hadis-i şerifin kendi metni olmadan efendim konuşmak biraz zor gelecek, ama bu sefer bugünkü konuşmamızda Arapça metinleri okuma imkanımız yok. Elimin altında Hayat-ı Sahabe isimli kitap var. Neşredenlerden Allah razı olsun. Efendim oradan bazı hadis-i şerifleri okumak istiyorum size. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den, onun ahlakından, davranışlarından efendim bahsetmek istiyorum. Enes radıyallahu anh, biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hizmetinde olan kişilerden biriydi. Efendim henüz erginlik çağına gelmemiş çocuk iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hizmet ederdi. Efendim Peygamber Efendimiz Bedir'e hareket ettiğinde Enes radıyallahu anh de onunla beraber gitmişti. Yani düşünün, daha 10 yaşlarında bir çocuk iken, erginlik çağına girmemiş bir çocuk iken hizmetine girmişti. Medine-i Münevvere'de efendim 10 yıl hizmetinde bulundu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Vefatında da 20 yaşındaydı. Kendisine hizmet etmekle şeref bulanlardan birisi. Diyor ki Enes radıyallahu anh, Ensardan 20 genç sürekli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunurdu ve onun hizmetini görürlerdi. Efendimiz herhangi bir işi yaptırmak isterse efendim onlardan birisini o hizmete gönderirdi. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh de, o da biliyorsunuz aşere-i mübeşşereden, efendim sahabeden en aşağı 4 veya 5 kişinin Resulullah'ın yanından, kapısından ayrılmadığını naklediyor. Efendim hatta bazen bazı kimseler rica ederlerdi kendisine. Mesela Ebu Zerr-i Gıfarı Hazretlerinden, o demiş ki ya Resulallah, müsaade buyur bu gece senin kapında ben bekleyeyim. Uyur kalırsam, bir ihtiyacınız olursa beni uyandırın, hizmeti ben yapayım diye efendim rica ederlerdi. Hizmeti şeref bilirlerdi. Gerçekten de tabii çok sevap ve çok büyük bir şeref. Ve yani düşünün, gençlerden 20 kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çevresinde. İşte yani şey böyle olur, hizmet böyle olur. Düşünün ki o zaman nüfus kalabalık değil efendim, o beldeler şimdi bizim gittiğimiz hacda, ömrede gördüğümüz zamanki kadar kalabalık yerler değil. Küçük birer köy havasında küçük yerleşim yerleri, ama yani en aşağı 20 kişi Efendimizin etrafında yalnız bırakmıyorlar. Seferde yalnız bırakmıyorlar. Efendim Hazer'de yanlış bırakmıyorlar. Yani Hazer ne demek? Sefer olmadığı zaman, insanın evinde olduğu zaman demek. Efendim bu da bir edep demek ki, gayet güzel bir şey. İnsanın kendisine bağlı olduğu kimseyi karşı vazifesi onu koruması, kollaması. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yolculuktan dönerken de, tabi yolculukta kendisinin yanında olanlar bulunurdu. Efendim yolculuktan döndüğü zaman da ta uzaklardan karşılarlardı. Mesela Abdullah İbni Cafer radıyallahu anhuma anlatıyor. Peygamberimiz yolculuktan döndüğü zaman Medine'ye girmeden yakınlarının çocukları tarafından karşılanırdı diyor. Yani hoş geldin, uzaktaydın, işte sefa getirdin diye karşılanırdı. Bir defasında herkesten önce ben karşılamaya götürülmüştüm. Beni aldı, atı bineğinin ön tarafına oturttu diyor. Az sonra torunlarından Hasan veya Hüseyin geldi. Onu da arka tarafına aldı. Üçümüz Medine'ye aynı bineğin şeyinde, yani Peygamber Efendimiz önüne bir çocuğu almış, arkasına torununu almış. Bu Abdullah İbni Cafer, tabii yanımda kütüphanem olmadığı için araştırma imkanım yok. Sanıyorum Abdullah İbni Cafer'i Tayyar, yani efendim Peygamber Efendimizin amcası oğlu olur. Böylece onun çocuğu da yeğeni olur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Tabii kendisi cennetlik olduğunu, cennette uçtuğunu görüyorum Cafer'in, şehit olan Cafer'in şimdi diye

Efendimiz söylediği için Cafer-i Tayyar adını almış. Yani Tayyar ne demek? Tayyare diyoruz uçaklara. Yani uçan demek. Cennette uçtuğunu gördüğü için Peygamber Efendimiz bildirdiği için Cafer-i Tayyar adını almış. Allah şefaatine erdirsin. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabii öyle efendim karşılanırdı. Hizmette de kusur edilmemeye çalışılırdı. Tabii bu arada bu rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çocuklara şefkatini, sevgisini, yakınlığını da izlemek mümkün oluyor. Efendim bir keresinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sokakta oynarken çocuklar, akrabalarının çocukları, Hazreti Abbas'ın iki oğlu var. Efendim birisi Kusem, birisi Übeydullah. Efendim onlar oynuyorlarmış. Bu Abdullah İbni Cafer-i Tayyar, herhalde Cafer-i Tayyar'ın oğlu Abdullah, efendim o da varmış. Şimdi üçü oynuyorlar. Bu arada bu Kusem hakkında da bilgi vereyim. Semerkant'a gittiğimiz zaman orada çok güzel bir kabristana ziyarete gitmiştik. Semerkant'ın meşhur kabristanı. Böyle tuğlalardan, çinilerden yapılmış çok güzel türbeler vardı. Orada Kusem İbnül Abbas, El Kusem İbnül Abbas, yani Hazreti Abbas'ın oğlu Kusem'in kabrini ziyaret nasip oldu. Bu Kusem kafla ve peltekse ile yazılıyor. Kusem. Bazıları efendim bunu herhalde bilmiyorlar. Mesela Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar kitabının filan şey içinde baktım bunun böyle Kasım filan diye yanlış yazıldığını, hareketsiz olduğu için herhalde doğru okuyamamışlar. Görmüştüm. Kusem. Kaf ile peltekse ile Kusem. Hazreti Abbas'ın oğlu efendim, Peygamber Efendimiz'in de tabii amcası oğlu, yani yeğeni. Demek ki oynayanlar hep Peygamber Efendimiz'in amcası oğulları. Başka başka amcasının oğulları. Ama hepsi yeğenleri yani. Abbas'ın iki oğlu Hüsem ve Übeydullah. Efendim Cafer'in bir oğlu Abdullah. Şimdi Peygamber Efendimiz bunlar sokakta oynarken geliyor. Binek üzerinde geliyor. Efendim bu şeyi Cafer-i Tayyar'ın oğlu efendim Abdullah'ı göstererek şunu bana verin demiş. Bir ihtiyaç yok, sefer yok, bir şey yok ama çocukların gönlünü yapmaya gayret ediyor. Efendim dikkat ediyor, bizim için örnek. Yani çocukları seviyor. Efendim ve beni ön tarafına oturttu diyor bu Abdullah. Kusem'i de göstererek herhalde o Semerkent'te kabri olan bizim ziyaretiyle şerefyap olduğumuz Hazreti Abbas'ın oğlu Kusem olsa gerek. Şunu da kaldırın demiş, onu da terkisini almış. Terki demek atın arka tarafı veya devenin arkası demek. Yani süvarinin bindiği yerin arkası, terkisi denir. Onu da oraya almış. Efendim, sonra da üç defa benim başımı okşayıp her okşayışımda da Allah'ım Cafer'in çocuklarına sen sahip çık diye dua buyurdu diyor. Yani herhalde babaları şehit olduğu için efendim şehit oğlu olmaları dolayısıyla başlarını okşayıp üç defa böyle Ya Rabbi Allah'ım Cafer'in çocuklarına sen sahip çık diye dua buyurmuş. Yani sokakta oynuyorlar. Bineğini alıyor, başlarını seviyor, dua ediyor. Şefkatine bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. İlgisine bakın, sevgisine bakın, merhametine bakın. Efendim akrabasını kayırmasına, kollamasına, şehitlerin çocuklarına bakmasına, dikkatine nazar edin, ibret alın. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh efendim bir keresinde Peygamber Efendimiz'i gene öyle görmüş. İki omuzunda torunları Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. Aman demiş altınızdaki bineğiniz ne kadar güzel demiş. Peygamber Efendimiz de bunların ikisi de ne şahane süvari demiş. Yani torunlarını şey yapıyor yani methediyor. Bunların da güzel olduğunu açıklıyor. Efendim bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den güzel ibretli şeyler. Peygamber Efendimiz ile bir keresinde Cabir İbni Abdillah el-Ensari anlatıyor radıyallahu anh. Efendim yemeğe çağrılmışlar. Davet mahalline gidiyorlar. Yolda giderken Hazreti Hüseyin çocuklarla oynuyormuş. Efendimiz koşarak ilerleyip yani kalabalık içinde gidiyor Peygamber Efendimiz. Kalabalığın içinden koşarak ilerliyor. Kollarını açarak çocuğa doğru gidiyor. Yani torunu Hazreti Hüseyin'e doğru gidiyor. O da bir o tarafa bir bu tarafa kaçıyor. Yani sevildiğini bildiği için efendim torun dedesi geliyor kendisini kucaklayacak yakalayacak diye bir o tarafa bir o tarafa kaçıyor.
Efendim, yani Efendimiz de gülüyor.

0: O kaçtıkça gülüyor. Derken yakalamış Hazreti Hüseyin'i. Bir elini çenesinin altında tutmuş, bir eliyle de ensesinden tutmuş, boynuna sarılmış, öpmüş. Ve sonra buyurmuş ki Hüseyin benden, ben de ondanım. Yani benimsediğini ifade ediyor etrafındakilere. Onu seveni Allah sevsin. Hasan ve Hüseyin soy devam ettiren torunlardan iki torundur diye met etmiş. Tabii biz de Hazreti Hasan'ı, Hazreti Hüseyin'i seviyoruz. Resulullah Efendimiz'in sevdiği mübarek torunları diye. Efendim Türkiye'mizde malum tabii bu sözümden herkes memnun olmuştur. Yani ben bütün ahalinin hoşuna gidecek bir söz söylemiş oluyorum. Türkiye'de Sünniler var, Aleviler var. Sünniler de memnun olmuştur. Efendim Alevi kardeşlerimiz de memnun olmuştur. Tamam Hazreti Hüseyin Efendimiz'i seviyor bu hoca diye. Elbet severiz. Peygamber Efendimiz'in torunu sevmez miyiz? Başımızın tacı. Herkes Kur'an-ı Kerim'in çizgisine gelmeli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna girmeli. Sünnetine uymalı. Efendim öyle yürümeli. Ne kadar güzel rivayetler. Ne kadar efendim tatlı şeyler. İşte bizim kitaplarımızda böyle yazılı. Biz Hazreti Hüseyin Efendimiz'i severiz. Dedemizdir. Efendim büyüğümüzdür. Başımızın tacıdır. Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle yani çocuk kovalaması, kucağını açması, gülmesi, yani sahneyi gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz bilmiyorum. Efendim daha önceki konuşmalarımda da anlatmıştım. Çocukları, torunları bir keresinde gelmişler yanına da işte komşunun devesi var, bizim devemiz yok demişler. Ben sizin deveniz olayım demiş. Omuzlarına almış torunlarını. Ama demişler onların devesi bağırıyor demişler. O da deve taklidi yaparak efendim bak ben de bağırıyorum demiş. Yani maksat çocukların gönlünü almak. Her zaman söylediğim gibi çocuklarımız istikbalin efendim hazineleri. Onları o istikbale göre yetiştireceğiz. Çocuklarımıza kerim insan muamelesi yapmamızı Peygamber Efendimiz bize tavsiye ediyor. Kerim insan ne demek? Kerem sahibi, asaletli, soylu insan demek. Asaletli, soylu insan muamelesi yapacağız çocuklarımıza ki asaletli, soylu olsunlar. Efendim, böyle bağırıp, çağırıp, dövüp, dövüp, itip kakıp, onun kalbini kırıp, efendim, ahlakını bozup, efendim, ters muamele etmememiz gerekiyor. Resulullah Efendimiz'in işte hayatından örnekler. Peygamber Efendimiz'in böyle çocuklarla, kendi çocukları veya şehit çocukları veya sıradan herhangi bir kimsenin efendim çocuğu, küçüklere karşı böyle davranışları belki tahmin etmediğiniz hususlar, yani böyle yapacağını tahmin etmezdiniz ve bundan sonra biz de inşallah bunlara dikkat edelim. Tabii hanımlara karşı evli eşlerin birbirlerine karşı davranışlarında da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyeleri var. Efendim onların da üzerimizde hakkı olduğunu, onlara iyi davranmamız gerektiğini bildiriyor. Bunu da zaman zaman söylüyorum, bildiriyorum vaazlarımda, konuşmalarımda. Çünkü bizde efendim bir Anadolu'luk havası var. Efendim bir Kazaklık sözü var, kılıbıklık sözü var. Efendim kılıbık olunca efendim kızılıyor adama. Efendim doğru değil tabii ölçünün dışına çıkınca. Yani hanımın dümen suyuna girip ne dediği söylerse yapmak efendim doğru değil. Çünkü evin sorumlusu, kazancı getiren er-ricali kavvamuna alen-nisa ve çocuklardan, hanımdan sorumlu olan, onları koruyup kollayacak olan, geçimini sağlamakla dini bakımdan mükellef olan erkek. Tabii kılıbık olmayacak erkek. Tamam. Ama kılıbık olmayacak demek, kazak olacak demek değil. Vuracak, kıracak. Efendim, hiç efendim kadını dinlemeyecek veya ilgilenmeyecek de demek değil. O öyle de anlamamak lazım. İslam güzel ahlak aşırılıktan uzak orta yolu, itidalli yolu bize daima tavsiye ediyor. Bunun iki misalini de söyleyerek, anlatarak sohbetimi bu iki konuyla tamamlamak istiyorum. Yani Peygamber Efendimiz'in çocuklara karşı efendim sevgisi, muhabbeti, hanımlara iyi davranılmasını tavsiyesi. Tabii daha önce de bir de efendim konuşmamın başında Resulullah Efendimiz'in etrafında ashabının halelenmesi, halkalanması, onu koruması, başında hizmetinde el pençe durması, kapısında nöbetçi beklemesi, geceliğin efendim koruması vesaire. Tabii bunlar da ayrı konu sayılabilir. Yani nasıl bir muhabbetli ümmetiz elhamdülillah. Şimdi Osman İbni Maz'un radıyallahu anh vardı. Allah şefaatine erdirsin. Onun hanımının ismi Havle idi. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü. Yanına gittiği zaman baktı ki kıyafeti perişan. Çok eski püskü elbiseler giymiş. Nedir bu halin diye hayretle sordu. Yani tabii orası çok zengin bir ülke değildi Peygamber Efendimiz'in zamanında ama demek ki ölçülü bir orta kıyafette vardı anlaşıldığına göre. Bu çok böyle perişan, hırpani, parça parça demek ki dikkat çekici bir eski püskü giyimle gelmiş Resulullah Efendimiz'in yanına. Nedir bu halin diye sorunca ne yapayım demiş Havle radıyallahu anha. Osman İbni Maz'un'u anlatıyor. Kocam geceleri namaz kılıyor, gündüzleri de oruç tutuyor. Yani ibadete vermiş kendisini, eve, öyle, işe, güce, efendim kazanca, bilmem çarşıya, pazara, ziraate, ticarete pek aldırdığı yok. Tabii kazanç olmayınca da evin hali böyle perişan oluyor deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri efendim bunları dinlemiş tabii. Sonra Hazreti Osman'ı görünce, yani bu Osman, Osman İbni Maz'un radıyallahu anh. Efendim onu görünce onu şey yapmış, azarlamış. Osman demiş, bizim dinimizde rahiplik yoktur, ruhbanlık yoktur. Yani ibadete düşüp dünyayı terk etmek efendim yoktur. Efendim ben senin için örnek değil miyim? Ben böyle mi yapıyorum? Allah'a yemin ederim ki ben Allah'tan sizin en çok korkanınızım, Allah'a en çok bileninizim. Onun emirlerine, yasaklarına, kanunlarına en fazla riayet etmekte olan benim. Yani ben böyle mi yapıyorum? Benden böyle mi gördün? Böyle yapma manasında efendim deyince Osman İbni Maz'un radıyallahu anh demiş ki evet ya Resulallah, benim için en güzel örnek sensin. Allah beni sana kurban etsin diye cevap vermiş. Yani o azarlamadan payını almış. Yani dersi çıkartmış. Baş üstüne demiş. Bu hadiseden sonra Peygamber Efendimiz'in yanına ne zaman gelse Havle radıyallahu anha, yani Hazreti Osman İbni Maz'un'un hanımı, ne zaman gelse düzgün kıyafetle gelirmiş. Hem de böyle güzel kokular sürünmüş olarak, güzel elbiseler giymiş olarak gelirmiş. Demek ki yani ölçülü davranıp hanımları da kollamak, onları da üzmemek, efendim mahrum bırakmamak gerekiyor. Bu onu gösteren bir olay. Tabii bu benim konuştuklarımdan sonra tahmin ediyorum dinleyen kardeşlerimin zihninde bir izlenim meydana gelecek. Belki şöyle diyecek olduklarını sezinler gibi oluyorum, hissediyorum. Yani dinimiz ne kadar güzelmiş. Dinimiz benim tahmin ettiğim gibi değilmiş. Ha, ben İslam'ın böyle olduğunu bilmiyordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle olduğunu bilmiyordum filan efendim diyecekler. Evet aziz ve sevgili kardeşlerim, efendim kütüphanelerimizde çok güzel kitaplar var. Gayet güzel ciltlenmiş, dizilmişler. Efendim bize bakıyorlar. Efendim o kitaplar, ama biz o kitaplara bakmıyoruz. Onlar bize bakıyor. Efendim biz o kitapları açmıyoruz, okumuyoruz. Ne kadar güzel basılmış, ne zahmetler çekilmiş. Allah'ın emirleri ne güzel anlatılmış. Peygamber Efendimiz'in hayatı ne güzel efendim belirtilmiş. Ne kadar geniş efendim böyle incelenmiş. Ama bizim dinimizden haberimiz yok. Hazineye sahibiz. Hazinenin farkında değiliz. Hindistanlı bir fakir varmış. Efendim tarlası taşlıymış, ekin ektiği zaman mahsulü kıt verirmiş, az verirmiş, fakr-ı zaruret çekmiş, terk-i diyar eylemiş, başka yerlere göçmüş, para kazanayım, geçimimi sağlayayım diye. Ama o taşlı tarlası sonradan efendim anlaşılmış ki orada elmas varmış, efendim elmas madeni olmuş sonradan orası. Dünyanın en büyük elmasları, en kıymetli elmasları da oradan çıkmış diye Dale Carnegie'nin bir kitabında okumuştum. Yani tarlasında elmaslar olup da fakirlik içinde ölen kimselerden olmamak lazım. İslam bir hazine, İslam bir şifa kaynağı, İslam bir feyiz kaynağı, İslam bizim en kıymetli varlığımız. Ama Müslümanlar İslam'dan, imandan, ihlastan, irfandan, ilimden, edepten, ahlaktan, İslam'ın öğrettiği güzelliklerden habersiz. Vaazı Wuppertal'dan yapıyorum, Almanya'dan yapıyorum. Görüyoruz bizim bunlardan bir eksikliğimiz yok. Bizim bunlara üstünlüklerimiz var. İman üstünlüğümüz var. Ahlak üstünlüğümüz var. Efendim, medeniyetimiz dünyanın en güzel medeniyeti. İrfanımız en derin irfan. Her şeyimiz güzel. Nihayet bizim halkımız fark eder gibi ama bir kısmı hala fark edememiş durumda. Efendim, kendisinin kıymetlerinden, hazinelerinden habersiz, dışarının süfli hayatını hayat sanıyor. Efendim, gafillikle, cahillikle ömrünü geçiriyor. Allah cümlesini uyandırsın. Tabii onlar da öyle yalan yanlış yolda giderlerse sonunda pişman olurlar, perişan olurlar. Efendim, çoluk çocuğunun hayrını görmezler, zararını görürler. O kötü yaşantılarının, içkilerinin, kumarlarının, efendim bu dinden, imandan uzak yaşayışlarının dünyada da ahirette de cezasını çekerler elbette. Onların da öyle olmasını istemiyoruz. Allah cümleyi nevmi gafletten ikaz eylesin. Yani gaflet uykusundan uyandırsın. Cümleye hakkı hak olarak görmeyi ve uyumayı nasip etsin. Batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı nasip etsin. Hepinizi Allah-u Teala Hazretleri sevdiklerinizle, çoluk çocuğunuzla, dostlarınızla beraber iki cihan saadetine erdirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.
1: Cuma Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma Sohbeti'ni istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma Sohbeti'nde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: O, kullarından tevbeyi kabul eden, tevbeyle kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Yüce Allah doğru söyledi. Ya Rabbi, muhakkak ki ben kendime çok zulmettim, çok günah işledim. Günahlarıysa ancak sen affedersin. Gafur ve Rahim olan ancak sensin. Beni kendi indinden bir fazl-ı keremle affu mağfiret ve bana lütfu ihsanınla merhamet eyle. Sonsuz cömert ve iyilik sahibi olan Rabbim, cehennemden azat edip cennet ve cemaline kavuştur. Her kim tevbe etmeye devam ederse Allah da onun sıkıntısını neşeye çevirir, darlığına bir çıkış yolu bulur ve ummadığı bir yerden onu rızıklandırır buyuran Resulünün müjdesini yaşat bize.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşini bir günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi de o günahı işlemeden ölmez.

Peygamber Efendimizin bir gönüllere sürur veren hadisi şerifini söylemek istiyorum. Vedittü enni lakitu ihvani. Bera İbni Azib radıyallahu anh'ten rivayet.

edilmiş. Peygamber Efendimiz hani evvelin ilmini de biliyordu, sonrakilerin ilmini de biliyordu, Allah'ın bildirmesiyle vakıftı diyoruz ya, diyor ki Peygamber Efendimiz, keşke ben ihvanıma kavuşsam diye içim istiyor, seviyor, öyle sevdim diye söylemiş de, kalu ya Resulallah elesta ihvanek, biz senin ihvanın değil miyiz, kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah diye hayretle sormuşlar ashab-ı kiram. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, "Kale entüm ashabi, siz benim ashabımsınız. Ve ihvani kavmün yeci'ûne min ba'di, benim ihvanım benden sonra gelen öyle kimselerdir ki, yü'minîne bi velem yerevni, bana inanırlar beni görmeden. Onlar asıl benim ihvanımdır diye, böyle bizleri yani, kendisinden asırlar sonra gelmiş olan bizlere iltifat buyurmuş o hadisi şerifiyle. Onların böyle görmedikleri halde iman edip de böyle yolunca yürümelerinden duygulanmış da ben de ah onlara kavuşsam diye Resulullah Efendimiz arzusunu ısrar eylemiş. Allahu Teala Hazretleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisini içimize yerleştirsin.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli kitap dostları, zamanımızı Peygamber Efendimizin hayatını okuyup hissetmeye çalışarak bereketlendirmeye çalışıyoruz. Son okuduğumuz bölümde fasılaya uğrayan vahyin yeniden başladığı anlatılıyordu. Ve peygamberliğine, peygamberlik usulüne de giriş yapmıştık. Şimdi tam kaldığımız yerden okumaya devam edelim. 18. bölüm. Allah'tan gelen memuriyetinin usulü vahiy. Vahiyler birkaç şekilde tecelli etmektedir. Birinci şekil, melek görünmeden vahyin kalplerinde ilham gibi birdenbire tecelli etmesi. Allah bu tecellinin ilham değil, vahiy olduğunu zaruri bir ilimle sevgilisine bildirmiştir. Kalbe Cebrail vasıtasıyla nida olunan ve ilhamı andıran manalara misal bir hadis meali. Cebrail benim kalbime ilka etti ki hiçbir nefs rızkını tamamlamayınca ölüm yetişip kendisini bulamaz. İkinci şekil, Cebrail'in bir insan şekline bürünüp peygamberler peygamberinin huzuruna çıkması. Cebrail'in büründüğü şekli de mücerret ve meçhul bir adama değil, müşahhas ve muayyen bir insana ait. Dihyetül Kelbi isimli biri. Dihye isimli zat erkek güzelliğinde o kadar çarpıcı bir fevkaladeliğe malikmiş ki, çarşı ve pazardan geçerken halk yığın yığın sokaklara dökülüp onu seyredermiş. Vahyin çan sesleri ve tunç ürpermelerine benzer mehabetli sadalar arkasında gelmesi. Bu şekil, gaye insan ve ufuk peygamber için şekiller arasında en şiddetli ve tahammülü en zor olanı. Zaten her şekliyle dayanılmaz fakat takat getirilemez bir vaka olan vahiy, bu son şekilde en heybetli ifadesini buluyor. Allah'ın sevgilisi, korkunç bir kervan yaklaşıyormuş gibi çan seslerinin öncülük ettiği bu tarza karşı, o kadar şiddet hissi duyarlardı ki en soğuk günlerde alınlarından iplik iplik ter dökülürdü. O anda deve üzerinde olsalar, mukaddes süvarisinin birdenbire omuzlarına binen sıklet ve şiddetten deve çökerdi. Bu vaziyette bir gün ayakları Zeyd bin Sabit'in ayağı üzerindeyken Zeyd, birdenbire hissettiği tesirden ayağının kopacağını, kırılacağını sandı ve avaz avaz bağırmamak için dişleriyle dudaklarını kanattı. Zeyd, ben Allah Resulü'nün vahiy katibiydim. Vahiy geldiği zaman Allah Resulü pek fazla ter dökerlerdi. Neden sonra ızdırapları açılır ve konuşmaya başlardı. Ben de yazardım. Çok defa vahiy anının şiddetinden ayağımın ezilecek gibi olduğunu duydum ve bir daha aynı ayak üzerinde yürüyemeyeceğimi sandım. Maide suresi nazil olduğu vakit Allah Resulü deve üzerindeydiler. Deve yere çöktü. Böyle ani bir çöküş ki devenin ayakları tuz buz oldu sandık. Vahyin bu şiddetli tecellisi daima korkutucu ayet ve surelerin nazil oluşunda. O zaman insan, hayvan ve her şey Allah Resulü'nün eteğine bir zerresiyle değse bütün zerrelerin kaynaştığını ve alt üst olduğunu hisseder. Dördüncü şekil. Meleğin hiçbir yabancı şekle bürünmeden doğrudan doğruya kendi asli heybeti içinde olduğu gibi tecelli etmesi. Beşinci şekil, Allah'ın Miraç'ta olduğu gibi vasıtasız vahyetmesi. Altıncı şekil, Allah'ın Musa peygambere hitap edişi tarzında yine arada melek bulunmaksızın gaipler ve gizlilikler aleminin verasından Resulüne hitap etmesi. Yedinci şekil, rüyada vahiy. Bazı büyükler arada vasıta ve delil bulunmamaktan başka hicap ve perde de bulunmaksızın Allah'ın zatıyla sevgilisine tecelli ederek vahyettiğini de ileri sürmüşler ve böylece vahiy şekillerine sekizincisini ilave etmişlerdir. Kısaca vahiy Allah'ın peygamberine emir ve hitabıdır ve ne rakama gelir ne de hendesi katiyetler altında şekillendirilmeye. Allah'ın tecellileri de zatı gibi namütenahi. Bildiğimiz yalnız ondan ve sahabilerinden öğrendiğimiz doğrunun hududu budur. Bu arada kendi bahislerinde göreceğimiz gibi Kur'an'la hadisi kutsi ve öbür tecellilerin keyfiyetleri ayrı ayrı. İnsanoğlunun en güzeli. Karşımızda 43 yaşında insanoğlunun en güzeli var. İmam-ı Kurtabi, Allah sevgilisinin güzelliğini tamamıyla belli etmedi. Etseydi kimse ona bakmaya takat getiremezdi. Boyları uzunla orta arası. Öyle ki birdenbire bakan kendilerini uzun boylu sanabilir. Fakat dikkat edince uzuna yakın olduklarını anlar. Kiminle yan yana yürüseler ondan daha uzun boylu görünürler. İki uzun boylu insan arasında boyca ikisini de geçtikleri hissini verirlerdi. Topyekün zaman ve mekanın peygamberine ait bu mucizede ona ümmetinden kimsenin müsavi görünemeyeceği hikmeti gizli. İnsanoğlunun her uzvu arasında göze görünmez bir terkip sırrı belirten endam, kainatın efendisinde şekil ifadelerinin en tılsımlı ahenginden bir örnek. Baştan aşağı ahenk.

Ne ipek, ne çiçek, hiçbir nescin esrarlı terkibinden haber veremeyeceği ciltleri, hafif kırmızılık, pembelikle karışık beyaz. Tarif edilemez bir beyaz. Yakıcı güneşin ve fazla kanın tesiriyle pek hafif esmere ve kırmızıya çalan nurani bir beyaz. Bu beyazlığı ne fil dişi, ne gümüş, ne has ekmek, ne ak buğday anlatabilir. Uğrunda dünyaların yaratılmış olduğu mukaddes ve muhteşem başları büyük. Bu muhteşem baş, fikir ve bütün insanlığın takip edeceği yola ait planla dolu mukaddes mahfaza. Harikuladeler harikuladesi başı haleleyen harikuladeler harikuladesi saçlar, koyu siyah, namütenahi siyahlık mayası. Bu saçlar kesilmediği zaman kulaklarının yumuşaklarına kadar iner. Ve ne tam kıvırcık ne düz, kıvırcıkla düz arası hafif dalgalı. Bu saçlardan tüten raiha, alemde güzel koku saçan ne varsa hepsinin rüyası ve hasreti. En yüksek seciyenin timsali olan alınları açık. Bu alın, ilan ettiği büyük davanın azametini kitabeleştiriyor. Deha yuvası muhteşem alınlar, bu alın yanında kartal yuvasına nispetle serçe tüneyi bile değil. Hiçbir mabedin cephesi bu cephe kadar heybetli olamaz. Kaşları ince uzun, uçları hafif açık. Aralarında bir damar var. Ezellerin ve ebedlerin peygamberi öfkelendikleri zaman bu damar kabarır, fark edilecek hale gelir. Sükunet buldukları vakitte kaybolur. Evet, gözleri büyük ve siyah. Bu gözlerin merkezindeki bir çift siyah incinin üstünde kendi yüzü suyu hürmetine yaratılmış olan dünyalara bakarken o dünyaların kurtuluşunu tekeffül eden bir şule. Gözleri etrafında hafif bir pembelik. En güzel gözle zemini arasındaki bedi şartı tamamlamıştır. Ya bu gözlerin gördüğü? Gökler kadar dipsiz bir sükutla susalım. İlahi esrarın en ileri haddine kadar görmek lütfuna eren bu gözler, baktığı istikamete zıt tarafı da görmeye mezundur. Zaten onun eşsiz memuriyeti sadece görmek, görülen ve görülmeyen her şeyi görmek ve insanlara göstermek değil midir? Peygamberlerin efendisi amalara bir dokunuşta gözlerini açan İsa peygambere karşılık, kör insanlığın kalp gözünü açmaya gelen son Resul. Ona mahsus gözler. Hiçbir ağız ve diş bu kadar güzel olmadı. Kıvrımların en vezinlisi içinde büyükçe fevkalade bir ağız ve hafif seyrek, nurdan yontma, pırıl pırıl dişler. Uzun ve mevzun, en tatlı bir name kadar zarif bir boyun. Göğüsleriyle karınları bir hizada. Ebedi kurtuluş nefesinin hazinesi, göğüslerinden karınlarına doğru inen şaküli bir çizgi. Hiçbir çıkıntıya rastlamadan geçer. İşte bu çizgi Allah'ın sevgilisine ait şakkı sadr, göğüs yarılması hadisesinden kalma. Arşa basan ayakları büyükçe ve mübarek ayakları kalın ve uzunca. Ayak parmaklarının uzunları ve kısaları arasında nispet o kadar zarif ki, alemlere rahmet için gönderilen Resul, ayak bakımından da eşsiz asaletini besteliyor. Yürüdükleri zaman bastıkları en hakir kum tanesiyle yerini değiştirmek isteyecek insan başına, bütün yeryüzünün baş eğeceği ayaklarını yerden kuvvetle kaldırırlar, sağa sola sallanmadan adımlarını en sağlam erkek edasıyla atarlar ve zemine tas tamam intibak ettirirlerdi. Nefsinden bahsederken çirkinleşmeyecek, daha güzelleşecek olan bir odur. Kardeşim Yusuf benden beyazdı, fakat ben ondan güzelim. Eli bir çocuğun başını okşasa, o baş insanı bayıltan, çıldırtan bir raiha bahçesidir. Güzel koku onun için yaratıldı. Vail bin Hacer, Allah'ın Resulü bana elini uzattı, kardan soğuk, miskten güzel kokan bir el. Sa'd bin Ebi Vakkas, elini alnıma koydu, bu ana kadar soğukluğunu ciğerimin zarında hissediyorum. Enes bin Malik, bütün ömrümde ipek ve kadifeden hiçbir şeye dokunmadım ki Allah Resulü'nün avucundan daha nermin olsun. Bu ıtır çanağı, ipek, kadife ve kardan soğuk eller ne muazzam bir şahsiyet.

0: Hidayetin remzi. Şam'dan gelip İslamiyet'i kabul edenlerden bir sahabi, onun elini tuttuktan sonra öyle bir hal geçirdi ki, ömrü boyunca bir daha kimseyle el sıkışmamaya ahdetti. Ve ahdini hiç bozmadı. Allah ona dedi, sen büyük bir yaratılış üzerindesin. Ve nur yolunun fışkırış noktası, derinlik ve incelik madeni Hazreti Fatıma, babası yani Allah'ın sevgilisi için diyecektir ki, Yusuf'u gördükleri zaman hayranlıklarından ellerini kesenler, eğer benim gördüğümü görselerdi göğüslerini parçalarlardı. Yüksek, gür, çınlayıcı bir ses ve harikulade bir ton. Hutbelerini en uzak mesafelerden, dünyanın en tatlı ahengiyle, en küçük ihtisas hususiyetine kadar duyacaklardır. Ağır ağır ve tane tane konuşuyorlar. Öyle ki kelimelerini sayabilirsiniz. Her kelime yerini bulur, yerine otururken öbürü geliyor. Bazen bir kelimeyi her defasında ışığı açılan bir lamba gibi birkaç kere kullanıyorlar. Acele, telaş, zahmet ve sıkıntı kelamlarında mevcut değil. Konuşurken namütenahi kolaylık, zerafet ve hakimiyet içindedirler. İleride göreceksiniz. Bütün ömürlerinde hiçbir defa kahkahayla gülmediler. Ebedi tebessüm, ileride göreceksiniz. Öyle bir vekar ve heybet ki onu birdenbire görenin dehşete düşmek ihtimali var. İleride göreceksiniz. Allah'ın, meleklerin, olanca mahlukların salat ve selamına mazhar, gaye insan ve ufuk peygamber, ahenkten, fikirden, ruhtan, eriye eriye, nur püskürtüsü haline gelmiş bütün renk, ses, raiha ve çizgi aleminin ulaşabileceği mefkurevi terkipten daha güzel. Allah'ın sevgilisi olacak kadar güzel. Sol omuzlarının altında kalplerinden amudi olarak geçen çizginin arkasından çıktığı, yani kalplerinin karşılığı üzerinde büyüyecek bir ben veya adacık. Buhari Hazretlerine göre Arapların hücre ismini verdikleri keklik yumurtası büyüklüğünde bir şekil. Müslim Hazretlerine göre de avuç içi kadar bir adacık ve üzerinde küçük siyah benler. Pazılarında güvercin yumurtası genişliğinde bir saha ve bu saha içinde incecik tüyler. İmam-ı Hakim, Allah hiçbir peygamber göndermemiştir ki sağ eli üzerinde nübüvvet benleri olmasın. Yalnız Resuller Resulü'nün nübüvvet mühürleridir ki sol omuzlarının altında ve arkalarındaydı, kalplerinin karşılığında.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şami.
2: Akran, yol arkadaşım.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Alemlerin Efendisi, hayat sevincimizin kaynağı, rehber ve önderimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için insan kullanım el kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, yani onu övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler, siz de ona salatu selam edin. Yeryüzündeki tüm lisanların birleştiği en güzel sözler, en yüce iltifatlar onun için. Bizler de çeşitli dillerin salavat-ı şerifelerini sizler için hazırladık.

Hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı başlıyor.

Kunut, Allah'ın huzurunda duaya varmak. Enes bin Malik radıyallahu an şöyle demiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kurra denilen alim ve hafızlardan oluşan bir birliği dini anlatmaları için Necd'e göndermiş ve onlar Maune kuyusu başında pusuya düşürülüp öldürülmüşlerdi. Ben Hazreti Peygamber'in onların öldürülmelerine üzüldüğü kadar hiçbir şeye üzüldüğünü görmedim. O kadar ki bir ay sabah namazında kıyamda kunut okudu. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem namaz esnasında kıyamdayken yapmış olduğu münacat kunut diye isimlendirilmektedir. Kunut itaat etmek, sükût etmek, namazda kıyam halindeyken dua etmek demektir. Kunut zorda, darda kalan kulun aczini, derdini, şikayetini namaz içerisinde dua şeklinde Allah'a arz etmesidir. Kudret sahibi Rabbine olan güvenini dile getirdikten sonra ona sığınıp ondan yardım talep etmesidir. Allah Resulü'nün okuduğu kunut duaları her zaman aynı içerikte olmamıştır. Ancak içeriklerinde farklılık olmakla birlikte özü itibariyle hepsinde azap, kötülük ve düşmandan Allah'a sığınarak ondan yardım ve af dilemek esastır.

Kanaat, payına razı olmak. Kanaat, kişinin azla yetinip elindekine razı olması, kendisinin ve sorumluluğu altında bulunanların ihtiyaçlarını asgari ölçüde karşılayabileceği maddi imkanlarla iktifa edip başkalarının elindeki şeylere göz dikmemesi, aşırı kazanma hırsından kurtulması şeklinde açıklanması.

0: Akta hırs, tamah, hazlara düşkünlük ve gelecek kaygısı gibi kavramlarla ifade edilen mal ve dünya tutkusunun kalpten silinmesiyle kazanılan ahlaki bir erdem olarak değerlendirilmektedir. Hazreti Peygamber'in kanaatkarlığı bir iffet, tok gözlülük ve gönül zenginliği olarak değerlendirdiği, İslam'la hidayete kavuşup yeterli miktarda rızka sahip olan ve buna kanaat eden kişiyi övgüyle andığı, asıl zenginlik mal çokluğu değil gönül zenginliğidir dediği, kanaatkarlığı şükrün en ileri derecesi saydığı bildirilmektedir. Hırs ve tamahkarlıktan kurtulup kanaat erdemini kazanabilmek için zihni ve ahlaki bazı değişimlerden geçmek gerektiğini söyleyen Gazali, bunları şu şekilde sıralar. Harcamaları olabildiğince kısarak zorunlu ihtiyaçları karşılamakla yetinmek, Allah'ın her canlının rızkını tekeffül ettiği yönündeki vaadine güvenerek gelecekle ilgili kaygı taşımamak, asıl zenginliğin kanaatkarlıkta olduğuna, hırs ve tamahkarlığın kişiyi zillete düşüreceğine inanmak, zenginliğin bir şeref ölçüsü olmadığını bilmek, fazla malın çeşitli risk ve gailelerinin olacağını düşünmek. Bununla birlikte kanaatkarlık mutlaka yoksulluk anlamına gelmez. Kanaat sahiplerinin zengin olmaları da mümkündür. Bu durumda olanların cömertlik göstererek imkanlarını başkalarıyla paylaşmaları gerekir. Zira cömertlik peygamberlerin erdemlerindendir.
1: Hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı sona erdi.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.

Resulullah Efendimiz'e bu zaman çağımızda efendim bir Müslüman, bir insan nasıl itaat edecek? Hadis-i şerifleri okuyacak. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesini öğrenecek. Efendim onları okuyacak ve uygulayacak. Emrettiği şeyleri yapmaya çalışacak. Yasakladığı şeylerden de kaçınmaya çalışacak. O halde hepimizin evinde Müslüman olarak Kur'an-ı Kerim var, okuyoruz. Efendim meallerini okuyoruz, tefsirlerini okuyoruz, vaazlardan dinliyoruz. Efendim bir de ne olması lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin, o serverimiz, o rehberimiz, o önderimizin efendim hadis-i şeriflerini güzel güzel anlatan sağlam kaynak eserlerin olması lazım. Kütüphanelerde efendim alimlerin kitaplıklarında var, üniversitelerde okutuluyor, camilerde efendim okuyan hoca efendiler cemaatlere anlatıyor. Onları öğrenmemiz lazım, okumamız lazım. Allah nasip etsin, hepimize sevdiği, razı olduğu kul olmayı nasip eylesin.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın kavmini uyarması ve Allah'a teslimiyeti.
1: Resulüm, onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani vaktiyle o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Onlar da putlara tapıyoruz ve tapmaya da devam edeceğiz demişlerdi. Peki dedi, siz dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı? Yahut size taparsanız bir fayda veya tapmazsanız bir zarar veriyorlar mı? Hayır dediler, biz atalarımızı böyle ibadet yaparken bulduk. İbrahim, şimdi gördünüz mü? Siz ve geçmişteki atalarınız neye tapıyormuşsunuz dedi. Doğrusu ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Sadece beni yaratan Allah'a ibadet ederim. Çünkü o beni doğru yola eriştirecektir. İbrahim de ve onunla beraber olanlar da sizin için hakikaten güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine şüphesiz biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a şirksiz inanıncaya kadar sizinle ve bizim aramızda ebedi bir düşmanlık ve kin belirmiştir demişlerdi. Yalnız İbrahim'in henüz men edilmemişken babasına senin için mutlaka mağfiret dileyeceğim. Fakat Allah'tan gelecek hiçbir şeye gücüm yetmez demesi hariçtir. Size örnek değildir. Yine onlar, ey Rabbimiz, yalnız sana güvenip dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş de ancak sanadır demişlerdi. Ey Rabbimiz, bizi o inkar edenler için fitne konusu yapıp ezdirme. Bizi bağışla Rabbimiz. Çünkü sen mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibisin demişlerdi. Andolsun ki onlar da sizin için Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini ümit etmekte olanlar için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse aleyhindedir. Şüphesiz Allah ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamde layık olan da yalnız O'dur.
0: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuklar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ve bihamdih. Subhanallahil azim.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Dibace. Klasik edebiyatımızda bir eser sadece bir metin yığını değil, belirli bir nizamla inşa edilmiş bir yapıdır. Bu yapının en görkemli kapısı ise dibacedir. Farsça diba, yani ipekli süslü kumaş kökünden gelen bu terim, bir kitabın sadece başlangıcını değil, onun en kıymetli yüzünü temsil eder. Bugün ön söz diyerek hızlıca geçtiğimiz o ilk sayfalar, eski edebiyatımızda eserin ruhunu ve yazarın zihin haritasını barındıran muazzam birer manifesto niteliğindedir. Bir dibaceyi okuduğunuzda yazarın sadece kalemini değil, o eseri hangi dünya görüşüyle yazdığını da görürsünüz. Genellikle Allah'a hamd ve peygambere selamla başlayan bu metinler, ardından gelen sebebi telif bölümüyle asıl meseleye odaklanır. Bu eser neden yazıldı? Şair burada eserinin varlık nedenini açıklar. Bazen bir dostun ricasını, bazen de sanatsal bir kaygıyı dile getirir. Özellikle divanların başındaki dibaceler, şairin kendi sanat felsefesini, yani şiir nedir ve nasıl yazılmalıdır sorusuna verdiği akademik cevapları da içerir. Fuzuli'nin divanının dibacesinde dile getirdiği ilimsiz şiir, temelsiz duvar gibidir tespiti, edebiyatın sadece ilhamdan ibaret olmadığını, bilimsel bir temele dayanması gerektiğini vurgulayan kuramsal bir ilkedir. İncelemeler dibacenin sadece edebi değil, tefsirden fıkha kadar geniş bir sahada eserin metodolojisini belirleyen bir yol haritası olduğunu kanıtlar. Tanzimat sonrasında bu köklü kavram yerini ifadeyi mahsusa, mukaddime, takdim veya sunuş gibi farklı isimlere bıraksa da işlevi hep aynı kalmıştır. Dibace, okuru metnin derinliklerine hazırlayan bir eşiktir. Bir esere dibacesini anlamadan girmek, pusulasız bir yolculuğa çıkmaya benzer. Çünkü dibace, kitabın sadece girişi değil, o kitabın neyi hedeflediğini ve yazarın ustalığını ilan ettiği en rafine aynadır.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Allah'ım, bedenime afiyet ver. Allah'ım, kulağıma afiyet ver. Allah'ım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Uyuz hastalığı özellikle kabinlerde kıyafet denenmesi ya da kargo ile gelen bir kıyafetin kullanılmasıyla bulaşabilir mi? Parazit dışarıda, dış ortamda 3 gün canlı kalabiliyor. Fakat vücutta uzun süre kalabiliyor. Günlerce, aylarca kalabiliyor. Hatta kişinin bağışıklık sistemi zayıfsa, işte felçli bir hastaysa yıllarca parazit çoğalabiliyor. Vücutta uyuz olan bir kişi yaklaşık 10-15 tane parazit taşır. Kabinlerde nasıl oluyor? Parazit oranı çok yüksekse, sizden önce deneyen kişi üzerinde biraz uzun tuttuysa, atıyorum

0: 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika o kıyafet elbette ki bulaşmış olabilir. Tabii bu kişideki uyuz oranıyla ilgili, sayısıyla ilgili kıyafet ya da kargoyla geldi. Kargoyla geldiği zaman dış ortamda teorik olarak baktığınızda 3 günden fazla kaldığı için parazit mikroorganizmasının ya da parazitin öldüğünü düşünebiliyoruz. Fakat tedbiren biz şunu öneriyoruz. Mutlaka ve mutlaka bu alınan kıyafetlerin yıkanıp sıcak yüküyle ütülenip öyle kullanılmasını öneriyoruz. Özellikle kafeler gibi toplu yaşanan sosyal aktivitelerin olduğu yerlerdeki şallar, mesela sırtımıza aldığımız şallar, bunlardan da mesela geçme ihtimali var. O yüzden bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Parazit girdiği zaman hangi bölgeler kaşınır, bundan bahsetmek isterim. Özellikle tuttuğu, sevdiği bölgeler var. Erişkinde boyundan aşağı bölgeyi tutar. El parmak aralarında, el bileğinde, dirseklerin iç yüzlerinde, karın bölgesinde, bacakların iç yüzlerinde ve kalça bölgesinde, özellikle göğüs bölgesinde bu kaşıntılar olabiliyor. Özellikle bu bölgeleri tutabiliyor lezyonlar. Tipik lezyonu küçük tünel tarzında, parmak aralarında küçük çizgiler halinde ve uçlarında küçük inci tanesi gibi noktalar tarzında bulgular verir. Bir dermatolog, bir uzman gördüğü zaman bu lezyonları genellikle klinik olarak tanıyabiliyor. Biz hasta geldiği zaman ilk sorduğumuz, gece kaşıntınız var mıdır? Ailede başka bir kaşıntı olan hastamız veya yakınımız var mıdır? Ya da son zamanlarda sizi ziyarete gelen, kaşıntısı olan bir yakınınız oldu mu? Bunlar daha çok hangi bölgede oluyor? Hocam başından, boynumdan yukarısında olmuyor. Daha çok boyundan aşağısında. Bunlar tamamen yakaladığımız donelerdir. Ama çocuklarda ise biraz daha tutulum farklıdır. Neresi tutulabilir? Çocuklarda avuç içleri, kulak arkaları, yüz bölgesi, özellikle süt emen küçük bebeklerde yanaklarına bulaşabiliyor. Kulak arkasına bulaşabiliyor. Buralarda da mutlaka klinik olarak muayene etmek gerekiyor. Son dönemlerde artışının sebebi de tabii kapalı ortamlarda aile içi ilişkiler biraz daha yoğunlaştı. Toplu yaşanan yerler, bunlar uyuzu arttıran sebeplerdir. Birbirine bulaşı arttırıyor. Özellikle yurtlar, okullar, kalabalık yaşayan aile bireylerinin arasında çok daha fazla yayılmasını gözlüyoruz. Tamamen dışta deride olan bir rahatsızlık. Ve çok hijyene dikkat ediyorum, bana uyuz bulaşmaz diye bir kaydı yok. Ama hijyen ortamına daha çok dikkat edenlerde daha az bulaş oluyor. Ama hijyene dikkat etmeyen, daha uzun süre parazitin mesela az yıkanan, az çamaşırların daha seyrek yıkandığı geniş ailelerde daha fazla yayılabiliyor. Ama sık banyo yapan, çamaşırlarını düzgün yıkayan, ütüleyen insanlarda biraz daha bulaş olayı daha düşüktür. Hiçbir zaman uyuz mikrobuna bir bağışıklık yoktur. Bir defa geçirseniz sonrası yine 2, 3, 5 temas ettiğinizde geçirme ihtimaliniz mutlaka vardır.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki eksir min kavli la havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah sözünü çokça söyle. Çok söyle. Çünkü o cennetin hazinelerinden bir hazinedir. Cennetin hazinelerinden bir hazinedir. La havle ve la kuvvete illa billah cümlesi. Siz de biz de inşallah bunu çok söyleyelim. Bu la havle ve la kuvvete illa billah sözünün de birçok tesirleri vardır. Yani söyleyen insanın üzerinde manevi bir takım tesirler meydana getirir bu cümle. Bu la havle ve la kuvvete illa billah sözü ve en aşağısı iç sıkıntısı olmak üzere birçok derde sıkıntıya çare olur. Hadis-i şeriflerden biliyoruz. Hem arşın hazinelerindendir, cennetin hazinelerindendir. Hem de insanın sıkıntılarını def eder, dertlerine deva olur. Onun için bu la havle ve la kuvvete illa billah sözünü çokça söyleyin. Sizler de söyleyin. O şu zata da Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş. Manası şudur. La havle ve la kuvvete illa billah. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Hepsi Allah'ın elindedir. Onun dışında başka bir güç kuvvet sahibi yoktur. Ne dilerse Allah onu yapar. İstediğini ihsan eder, duayı kabul eder gibi manası var.

0: la havle ve la kuvvete illa billah. Bu imanın temellerinden biridir. Yani cennetin hazinesi olması ondan oluyor. Biz mümin kullar olarak buna inanacağız. Ve inancımız bu sağlam temele dayanılacak. La havle ve la kuvvete illa billah. Hiç kimse bir şey yapamaz. Evelallah. Cümle cihan halkı gelse bana bir şey yapamazlar. Çünkü gücü kuvveti efendim yapan, yaptıran Allah-u Teala Hazretleri'dir. Güç kuvvet onun elindedir. Efendim ben ona iltica ettim mi düşman zarar vermez diye öyle sağlam duracağız. Yapacağımız hayrı yapacağız. Hayırdan geri durmayacağız. Korkmayacağız. Düşmandan çekinmeyeceğiz. Sakınmayacağız. Başımıza bir dert, bir üzüntü gelir diye efendim ürkmeyeceğiz. Yapmamız gereken vazifeyi korkmadan yapacağız. La havle ve la kuvvete illa billah deyip Allah'a tevekkül edip. İmanın temellerinden birisidir. Hepimizin bu zihniyette olmamız lazım.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Nisa suresi 1 ila 22. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Nisa suresi. Medine döneminde hicretin 4. yılında nazil olmuştur. 176 ayettir. Büyük bir kısmı kadınlar hakkında hükümler içerdiği için bu adla anılmıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi bir nefisten yaratan, ondan, onun özünden, maddesinden de eşini, Havva'yı vücuda getiren ve ikisinden de pek çok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinizin emrine uygun yaşayın. Ona karşı gelmekten sakının. Kendisinin adıyla yemin edip birbirinizden isteklerde bulunduğunuz, Allah'ın emrine aykırı davranmaktan ve akrabalık bağlarını kesmekten kaçının. Şüphesiz ki Allah sizi tam anlamıyla görüp gözetlemektedir. Vasisi olduğunuz yetimlere, buluğa, rüştüne erince mallarını verin. Kendinizdeki kötüyü onlardaki iyiyle değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınızla karıştırıp yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Eğer yetim kızlarla hoşunuza gitsin veya gitmesin, malı için evlendiğiniz takdirde aile olarak onların haklarını tam gözetemeyeceğinizden korkarsanız, sizin için helal olan başka hür kadınlardan ikişer, üçer ve dörder nikah edin. Nikahsız yaşayıp zina etmeyin. Eğer yine o kadınlar arasında da mühim olan huzur ve adaleti gözetemeyeceğinizden korkarsanız, o zaman bir taneyle veya varsa sahip olduğunuz cariye ile yetinin. Bu, sizin adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Nikahladığınız kadınlara mehirlerini bağış olarak cömertçe verin. Eğer nikahlandığınız kadınlar ondan size gönül hoşluğuyla bir şey bağışlarlarsa onu da afiyetle yiyin. Allah'ın sizin geçiminiz için dayanak kıldığı yetimlere ait mallarınızı henüz aklı ermeyenlere reşit oluncaya kadar vermeyin. Kendilerine bundan yedirin, giydirin ve kendilerine güzel söz söyleyin. Gönüllerini hoş tutun. Ey yetimlerin veli ve vasileri! Yetimleri nikah çağına erişinceye kadar gözetin ve yoklayın, deneyin. Eğer onlarda kendilerini idare edebilecek bir olgunluk görürseniz, mallarını hemen kendilerine verin. Büyüyecekler de malları sizden alacaklar diye israf ederek ve tez elden onları çarçur ederek harcamayın. İhtiyacı olmayan veli utansın, yetim malına tenezzül etmesin. Kim de fakirse malı muhafaza etmesi ve onu gözetmesinden dolayı örfe göre uygun ölçüde ve zaruret miktarı yesin. Mallarını onlara verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Tam hesap sorucu olarak Allah kafidir. Ölen ana baba ve akrabanın bıraktığı

haklarından erkeklere hisse vardır. Yine ana baba ve akrabanın geride bıraktıklarından kadınlara da hisse vardır. Gerek azından gerek çoğundan ne varsa farz kılınmış bir hisse olarak her ikisine de verilir. Mirası taksim sırasında miras düşmeyen akrabalar, yetimler ve yoksullar hazır bulunurlarsa onlara da bir şeyler verin ve gönüllerini alarak güzel söz söyleyin. Arkalarında aciz ve küçük çocuk bıraktıkları takdirde onların hakkında halleri ne olacak diye endişeye düşenler, kendi hayatlarında himayelerindeki yetimlere haksızlıktan sakınsınlar. Allah'tan korksunlar, haklarını korumada doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler, karınlarına ancak bir ateş yemiş, doldurmuş olurlar. Onlar Allah'ın dilediği kadar çılgın bir ateşe gireceklerdir. Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe, kadının, kızın hissesinin iki misli miras vermenizi emreder. Eğer geride kalan çocuklar iki ve ikiden fazla kızsalar, ölenin bıraktığının üçte ikisini alırlar. Eğer bir tek kız kadınsa yarısı onundur. Ölenin bir çocuğu varsa ana ve babadan her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Çocuğu olmayıp da ona yalnız ana ve babası mirasçı olurlarsa üçte biri anasının, geride kalan da asabe olarak babanındır. Eğer ölenin kardeşleri varsa altıda bir anasının, gerisi babanın, baba yoksa kardeşlerinindir. Bütün bu hükümler ölenin yaptığı vasiyet ve borcundan sonradır. Önce borç ödenir, kalanın üçte birinden vasiyet ödenir, geriye kalan taksim edilir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bu hisseler Allah tarafından konulmuş farzlar, paylardır. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer çocukları yoksa, ölen hanımlarınızın bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıkları şeylerden dörtte biri, ancak yaptıkları vasiyet ve borcun ödenmesinden sonra sizindir. Sizin de eğer çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri, onların dul zevcilerinizin, eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınız şeylerden sekizde biri, yine edeceğiniz vasiyet ve borcun ödenmesinden sonra onlarındır. Eğer ölen bir erkek veya kadının çocuğu ve babası hayatta bulunmadığı halde, yani kelale olarak yan koldan mirasına konuluyorsa ve anaları bir olan bir erkek kardeşi veya bir kız kardeşi bulunuyorsa, onların her birinin hakkı altıda birdir. Eğer bunlar birden fazlaysalar, mirasçılara zarar vermeyen vasiyet ve borçtan sonra kalan üçte bire ortaktırlar. Bunlar Allah'tan size bir vasiyettir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, halimdir, ceza vermede acele etmeyendir. Bunlar Allah'ın sınırları, kanunlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, o da onu alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar ki, orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun hükümlerine karşı sınırlarını aşarsa, Allah onu ebedi kalacağı ateşe koyar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı içinizden bunu ispat edecek dört şahit isteyin. Eğer dört kişi şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm gelip alıncaya veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar evlerde göz altında tutun. Artık onunla ilişkiyi kesin, topluma karıştırmayın.

0: Sizlerden fuhuş yapanların her ikisine de eziyet edin, baskı yapın. Eğer onlar tevbe eder de uslanırlarsa artık onlara eziyetten vazgeçin. Şüphesiz ki Allah tevbeleri çok kabul eden, çok merhamet edendir. Allah katında makbul tevbe ancak cahillikle bir kötülük, bir günah işleyip de sonra hemen pişman olup tevbe edenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbesini kabul eder. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kötülükleri, günahları işleyip işleyip de nihayet onlardan birine ölüm gelip yaptıkları kötü amelleri ve sonucu gösterilince hakikaten ben şimdi tevbe ettim diyenlerle Allah'ın hükmünü bilerek değersiz, geçersiz görüp kafir olarak ölenlerin tevbesi artık kabul edilmez. İşte onlar için elem verici bir azap hazırlamışızdır. Ey iman edenler! Kocası ölen akraba kadınlarını eşya gibi zorla alıp onlara mirasçı olmanız size helal değildir. Kadınlarınız açıkça fuhuş, aşırı edepsizlik yapmadıkça onlara verdiğiniz mehrin bir kısmını ele geçirmek için onları sıkıştırmayın. Bu helal değildir. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız sabredin ve bilin ki Allah'ın onda çok hayır takdir ettiği bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Eğer bir zevceyi bırakıp da yerine başka bir zevce almak isterseniz, onlardan birincisine yüklerle mehir vermiş olsanız bile hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek ve apaçık bir günaha girerek onu geri alır mısınız? Onu nasıl alabilirsiniz ki birbirinizle baş başa kalıp kaynaştınız, aynı yastığa baş koydunuz ve onlar sizden nikah sözleşmesiyle kuvvetli bir teminat almıştı. Cahiliye devrinde geçmiş olanlar hariç artık babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Şüphe yok ki o bir hayasızlık ve ilahi gazaba sebep olan çok iğrenç bir iştir. O ne kötü bir yoldur. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Nisa suresi 1 ila 22. ayetlerini dinlediniz.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir. Dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmak

0: Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de 2 kat sevap vardır. Sadece şu 2 kimseye gıpta edilir. Biri, Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri, Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimse. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Akra.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ın, Laz'ın, Çerkez'in, babaşım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'nda çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'nda pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: Raciun.
1: İlahi huzurdan kovulan, şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz, her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne.

sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, sonsuz rahmet sahibi, Rahman, daima merhamet eden Rahim, hesap gününün sahibi Allah'adır. Ya Rabbi, sadece sana kulluk ederiz ve

0: Sadece senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna iletme.
1: Elhamdülillahi'llezî halakas semâvâti vel ardı ve ce'ale'z-zulumâti ven-nûr. Thumme'llezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn.

0: السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'adır. İnkar edenlerse sadece ona kulluk etmek yerine başkasını Rablerine denk tutuyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra da bir ecel belirleyen O'dur. Belirlenmiş ecel de sadece O'nun katındadır. Sizse tekrar diriltilip O'na hesap vereceğinizden şüphe ediyorsunuz. O hem göklerde hem yerde Allah'tır. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Ne kazandığınızı da bilir.
0: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
1: Cennette onların kalplerindeki bütün kini söküp atarız. Orada altlarından da ırmaklar akacak. Onlar bizi buna kavuşturan Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize yol göstermeseydi biz buna kavuşamazdık diyeceklerdir. Şüphesiz Rabbimin gönderdiği elçiler hakkı getirmiştir. Onlara dünyada yaptıklarından ötürü size miras bırakılan cennet işte budur diye seslenilecektir.
0: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları "Allah'ım seni tesbih ederiz." Selamlaşmaları da "Selam" diyerek olur. Duaları ise "Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır" diyerek son bulur.
0: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَد۪يدُ الْمِحَالِ.
1: Gök gürültüsü ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de heybetinden dolayı onu tesbih ederler. İnsanlar onun hakkında tartışıp dururken Allah da yıldırımlar gönderip o yıldırımları dilediği kimseye isabet ettirir. Onun tuzağı çok çetindir.
0: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِد۪ينَ وَاَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ.
1: Sen Rabbine hamd ederek tesbih et ve ona secde edenlerden ol. Ölüm sana gelinceye kadar da Rabbine kulluk et.
0: تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ ف۪يهِنَّ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْب۪يحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا.
1: Yedi gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih edip durur. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz o çok yumuşak davranandır, çok bağışlayandır.
0: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا.
1: Kıyamet günü Allah sizi çağırır, siz de hamd ederek o çağrıya uyarsınız ve dünyada sadece az bir süre kaldığınızı zannedersiniz.
0: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا.
1: Habibim, asla çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı olmayan ve aciz olmadığı için yardımcısı bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve tekbir getirerek onun en büyük olduğunu ilan et.
0: Elhamdülillahi'llezî enzele alâ abdihi'l-kitâbe ve lem yec'al lehû 'ivaca قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.
1: حمد Allah'adır. O Allah ki kulu Muhammed'e kitabı Kur'an'ı indirmiş. O kitapta en ufak bir eğriliğe, haktan sapmaya meydan vermemiştir. Aksine o kitabı dosdoğru kılmıştır. Onu Allah katından gelebilecek çok şiddetli bir azaba karşı inkarcıları uyarmak, salih amel işleyen müminleri de çok güzel bir mükafat olan cennetin beklediğini, orada ebedi kalacaklarını müjdelemek için göndermiştir.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى.
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbine hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا.
1: Asla ölmeyecek, diri, hay olan Allah'a güvenip dayan ve onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak Allah yeter. Hepsini bilir ve karşılığını verir.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي فَضَّلَنَا عَلَى كَث۪يرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِن۪ينَ.
1: Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da ilim verdik. Onlar, mümin kullarından pek çoğuna bizi tercih eden Allah'a hamdolsun dediler.
0: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
1: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de bütün hamd sadece O'na aittir. Hüküm de sadece O'na aittir. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.
0: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
1: Onlara gökten su indirip bu suyla cansız durumdaki yeri kim yeniden canlandırdı diye sorsan kesinlikle Allah derler. De ki, bunun için Allah'a hamdolsun. Fakat onların çoğu bunları düşünüp anlamıyor.
0: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ.
1: Hem geceliğin hem gündüze kavuştuğunuzda göklerde ve yerde hamd sadece Allah'a aittir.
0: اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ.
1: Ayetlerimize sadece bunlar kendilerine hatırlatıldığında büyüklenmeksizin secdeye kapanıp Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder.

0: له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
1: Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şeyin yegane sahibi olan Allah'a aittir. Ahirette de hamd sadece O'na aittir. O, her şeyi yerli yerince yapandır. Her şeyden haberdardır.
0: Elhamdülillahi fâtiris semâvâti vel ardı câilil melâiketi rusulen ulî ecnihatim mesnâ ve thulâfe ve rubâ' yezîdu fil halkı mâ yeşâ'. İnna Allaha ala kulli şeyin kadir.
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a aittir. O, yaratmada dilediğine daha fazla özellik verir. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir.
0: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ.
1: Müminler cennete girince derler ki, üzüntü ve tasayı bizden uzak tutan Allah'a hamdolsun. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrü karşılıksız bırakmayandır.
0: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: İzzet sahibi olan Rabbin, inkarcıların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır. Selam olsun bütün elçilere, hamdolsun alemlerin Rabbi Allah'a.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Hamd ancak Allah'a, hem göklerin Rabbi, hem yerin Rabbine, yani bütün alemlerin Rabbine aittir. Göklerde ve yerde gerçek büyüklük ancak O'na aittir. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ.
1: Habibim, onların söyledikleri şeylere karşı sabret ve güneşin doğuşundan önce olduğu gibi batışından önce de hamd ederek Rabbini tesbih et.
0: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ.
1: Habibim, Rabbinin hükmü gelene kadar sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde, himayemizin altındasın. Kalktığın zaman hamd ederek Rabbini tesbih et. Gecenin bir kısmında da onu tesbih et. Yıldızların battığı vakitte yine onu tesbih et.
0: يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
1: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O, her şeye gücü yetendir.

0: Ayetlerle Cuma günü duaları.
1: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Ayşe radıyallahu anhadan şöyle rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ufuklardan herhangi birisinden gelen bir bulutu gördüğü zaman onu karşılamak ve şu duayı okumak üzere namazında bile olsaydı içinde bulunduğu işi bırakırdı. Sonra Allah'ımız, şu bulutla gönderilen yağmur, dolu ve benzerinin şerrinden şüphesiz sana sığınırım.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Çekut'tan yangın bölgelerine 50 bin zeytin fidanı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Akdeniz, Ege ve Marmara'da yangınlardan zarar gören tarım alanlarının yeniden üretime kazandırılması ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla 50 bin zeytin fidanını toprakla buluşturmayı hedefliyor. 2022 yılından bu yana sürdürülen Çiftçiye Hayat Olsun projesi kapsamında başlatılan kampanyayla yangınlardan etkilenen bölgelerde ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen üreticilere zeytin fidanları ücretsiz ulaştırılacak. Çalışmayla hem tarımsal üretimin yeniden canlandırılması hem de çiftçilerin uzun vadeli gelir kaynaklarının desteklenmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 20 bin çiftçiye zeytin, Antep fıstığı, ceviz ve badem gibi ekonomik değeri yüksek meyve fidanları ulaştırıldı. Zeytin fidanıyla yeşeriyoruz sloganıyla yürütülen kampanyaya destek olmak isteyenler dijital bağış platformu üzerinden diledikleri sayıda zeytin fidanı bağışlayabiliyor. Bir fidanla siz de destek olabilirsiniz. Zeytin fidanıyla yeşeriyoruz sloganıyla duyurulan kampanyaya destek olmak isteyenler dijital bağış platformu üzerinden diledikleri sayıda zeytin fidanı bağışlayabiliyor. dikilağacımvar.com adresinden siz de bir fidan bağışlayabilirsiniz. Doğayla uyumlu bir geleceği birlikte inşa etmek. Plastik atıklar doğaya ulaştıktan sonra güneş ışığı, dalga ve mekanik aşınmayla parçalanarak mikroplastik ve nanoplastiklere dönüşüyor. Gözle görülebilen bir atık zamanla deniz ekosistemine yayılan görünmez bir tehdide dönüşebiliyor. Son haftalarda Ege ve Akdeniz kıyılarında yapılan incelemelerde Antalya, Mersin, Adana ve Muğla gibi bölgelerde mikroplastiklere rastlanması tehdidin Türkiye'nin kıyılarının tamamını ilgilendirdiğini ortaya koyuyor. Mikroplastik yoğunluğu, akıntılar, nehir ağızları, kentleşme, sanayi, tarım, turizm ve atık yönetimi gibi birçok faktöre göre değişiyor. Türkiye denizlerinde 428 noktada düzenli çevresel izleme yapılması ise kirliliğin takibi açısından önem taşıyor. Uzmanlar mücadelenin yalnızca denizlerin temizlenmesiyle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Ambalaj ve tek kullanımlık ürünlerin yanı sıra tekstil lifleri, sentetik halılar, lastik aşınması, balıkçılık ekipmanları ve bazı sanayi faaliyetleri de mikroplastik kirliliğine neden oluyor. Çözüm için tek kullanımlık plastiklerin azaltılması, yeniden kullanımının artırılması, ürünlerin kullanım ömrünün uzatılması ve geri dönüşüm altyapısının güçlendirilmesi öneriliyor. Biyo bozunur ve kompostlanabilir ürünlerin ise uygun toplama ve işleme sistemleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Mikroplastiklerin balık, midye ve diğer deniz canlıları tarafından besin olarak alınarak gıda zincirine ulaşabildiğine dikkat çekilirken, içme suyu, gıda ve deniz tuzunda da mikroplastiklerin tespit edilmesi konunun insan sağlığı ve gıda güvenliği boyutunu ortaya koyuyor. Bilimsel araştırmalar sürerken, plasenta ve kordon kanında mikroplastik parçacıklarının tespit edilmesi de ihtiyatlı hareket edilmesi gerektiğine işaret ediyor. Haberimizin detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Ailelerin çocuk giyiminde yaşa uygun kıyafet arayışı. Son yıllarda crop tişört, ultra mini etek, transparan parçalar ve yetişkin modasına ait tasarımların çocuk reyonlarında daha fazla yer alması ailelerin tepkisine neden oluyor. Çocuklarının yaşına ve gelişimine uygun daha ölçülü kıyafet seçenekleri bulmakta zorlandıklarını belirten aileler, mağazalarda karşılaştıkları ürünlerin çocukların talepleri üzerinden aile içinden de çatışmalara yol açabildiğini ifade ediyor. Sosyal medyada giderek daha fazla gündeme getirilen konuya ilişkin bir vatandaş 4 kız çocuğu olduğunu ve alışveriş sırasında yaşlarına uygun kıyafet bulmakta zorlandığını belirterek ölçülü, normal bir kıyafet bulmak oldukça zor, artık sıradan bir tişört, dizaltı bir elbise bulmak imkansız hale geldi dedi. İki kız bir erkek annesi ve çocuk giyim sektöründe çalışan bir başka vatandaşsa kendi çocukları dahil birçok ebeveynin benzer sorunları yaşadığını söyledi. Sosyal medyada açık kıyafetlerin öne çıkarılmasının ve bazı markaların bu anlayışa uygun ürünler sunmasının ebeveynleri rahatsız ettiğini belirterek ailelerin şikayetlerinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Moda Tasarım Program Başkanı Öğretim Görevlisi Sultan Çetinkaya ise çocuk giyimindeki değişimin moda sektöründe son yıllarda yaşanan dönüşümlerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirtti. Çetinkaya, cinsiyetsiz tasarım, kapsayıcılık ve özgürleştirme anlayışının yetişkin modasında oluşturduğu görsel dilin zamanla çocuk modasına da yansıdığını söyledi. Bazı markaların çocuklara yetişkin dünyasına ait sembolleri ve yetişkin modasındaki kalıpları taşıyan tasarımlar sunduğunu belirten Çetinkaya, bu durumun arkasında moda sektörünün uzun yıllardır oluşturduğu ticari ve sosyolojik bir yapı bulunduğunu ifade etti. Çetinkaya, çocukların gelişim hakkının ticari kaygıların önünde tutulması gerektiğini vurgulayarak, çocuk, çocuk gibi yaşamalıdır anlayışına dönülmesi gerektiğini söyledi. Ebeveynlerin de çocukları birer stil objesi veya sosyal medya vitrini olarak görmekten kaçınması gerektiğini belirten Çetinkaya, çözümün yetişkin modasının kodlarını çocukları taşımak yerine çocukluğun sadeliğini ve doğallığını korumaktan geçtiğini ifade etti. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programında Samet Celle Celaluhu ismi anlatılacak. 16.30'da Hayatın İçinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet. Saat 22'de Divan Aşk programı sizlerle olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.

0: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Hayırlı günler değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir hafta, yeni bir programla daha birlikteyiz. Hoş geldiniz. Efendim, hatırlayacaksınız, programımızda İhlas Suresi'nde geçen esmaları değerli misafirimiz Profesör Doktor Ayşen Gürcan bizimle paylaşmıştı. Ehad'dı geçen haftaki biricik, yegane, kendisinden başka her şeyin eşli, benzerli ve sonlu olduğunu ifade eden anlamıyla izah etmişti. Bu defa İhlas Suresi'nde geçen ikinci isimle, ikinci esmayla devam edeceğiz programımıza. Efendim, hoş geldiniz öncelikle. İyisiniz inşallah.
2: Hamdolsun, sizleri sormalı.
1: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hocam, iki isim aynı surenin içerisinde ki bazen esmayı Kur'an-ı Kerim'in her yerinde görmüyoruz sıklıkla. Yani bazen bir ya ikisi birlikte olabilir ama aynı sure içinde iki farklı yerde nadiren belki.
2: Allah Samet, Allah Kul Huvallahu Ahad, Allahu Samet. Her ikisi de Allah'ın ismini vurgulayarak gelir. Es-Samet ismi.
1: Allah ismiyle beraber olan başka vardır tabii değil mi?
2: Tabii. Yani bütün isimler hemen hemen ya Vallahu diye başlar ya Hüve diye başlar. Yani Allah'ın isimleridir aslında isimler.
1: Tabii ki.
2: Allah bir isim değildir. Allah ismi azamdır zaten o noktada. Allah'ın yani Allah ismi
1: ne sıfat olan
2: sıfatlarıdır bu bahsettiğimiz. Dolayısıyla bir bakıma da hep söylüyorum ya, bizim onu daha iyi kendimizce anlamamız içindir ki Samet ismini işleyeceğiz bugün. Doğrusu çok teşekkür ediyorum ben de. Benim için de yeni açılımlara vesile oldu bu isim. Hep bilirim kuşatan, işte hiçbir şeye ihtiyaç duymayan ama ihtiyaçları gideren noktasında. Fakat bugün bir başka açıdan da inceleme fırsatı oldu derinlemesine girince. Samet aslında her şeyin dayandığı, sırtını verdiği, ilk sebep ve son gaye anlamında ya da tüm ihtiyaçları gideren, her şeyin dayanağı olan, kendisi hiçbir ihtiyaç duymadığı halde herkesin her şeyin ihtiyacını gideren noktasında bir şey. Samet Sad bin Dal şeyinden

0: fiilinden, samede fiilinden türetildiği için Arapçada kullanılan da bir şey. Mesela güçlü tek parça kayaya samet deniyor. Yani bütünlük, teklik ve kuvvetlilik esasını
1: Üzerinde.
0: taşıyor samet fiili. Tüm ihtiyaçlardan kendisi münezzeh olup ama tüm ihtiyaçları ancak kendisiyle giderilen
1: Giderilebilecek olan.
0: anlamı da taşıyor. Bu anlamda tabii eksiksiz, gediksiz, noksansız ve fazlasız samet bir selbi sıfat. Selbi sıfat ne olduğunu değil ne olmadığından
1: Bahseden.
0: ortaya koyan, yani onun münezzehliğini belirleyen, mesela Sübhan da öyledir. Onun
1: Selbi sıfat dediğimiz
0: ne
1: sıfatlar.
0: olduğu değil, ne olmadığıdır. Yani o hiçbir eksiklik onda barınmaz. Hiçbir şey noksanlık anlamında. Tabii bu anlamda tek yerde de geçiyor Samet, başka yerde geçmiyor.
1: Çok ilginç,
0: Ama
1: evet.
0: İhlas suresinin özelliği Rabbimizi bize tek bütünüyle sadece onu anlatan suredir. Ve onun içindir ki kendi başına bir bütünlüğünde Kur'an'ın üçte birine tekabül ettiğini Efendimiz söylemiştir. Yani mesela Kevser suresi sadece Peygamberimizi, Efendimiz'i anlatır. İhlas suresi sadece
1: Sadece
0: Rabbimizi
1: Rabbimiz anlatır.
0: anlatır. Bu anlamda önemlidir de ve
1: Evet.
0: İhlas bizim her an hayatımızın içinde onun ne olmadığını ve ne olduğunu tekerrür etme ve söyleme, bu sözü hayatımıza geçirme noktasında önemli bir sure. O yüzden bu sureyi çok sık kullandığımız için Samet ismi belki tek yerde geçiyor ama
1: Çok fazla
0: milyonlarca
1: tekrarlanıyor. Evet.
0: kere geçmesinin ağırlığından daha da fazla bir ağırlık
1: Ağır.
0: olduğunu bugün tek yerde geçmişliğine rağmen hissedeceğiz inşallah.
1: İnşallah.
0: Tabii öyle bir şey ki onun varlığı bizler için, Samet oluşu bizler için çok çok önemli. Çünkü eğer o Samet olmasaydı biz ondan ihtiyaçlarımızı talep
1: Edemezdik.
0: edemezdik. Samet olmasaydı dönüp ona bulamazdık. Samet olmasaydı, yani dönüyorum duruyorum, iyi ki de tek o Samet. Tabii
1: Birinden bir
0: birisi
1: şey talep
0: tabii.
1: etmek, o talebin karşılığında sert bir ifadeyle karşılaşmak, redle karşılaşmak veya çok daha ileri boyutta bir ters
0: Ya
1: tepkiyle
0: da sana
1: karşılaşmak
0: şunu verdim, hadi karşılığını bunu
1: karşılığındalar.
0: ver de.
1: Yani Rabbimiz bunların hiçbirini bizden talep
0: Evet.
1: etmeden yegane zengin olarak her
0: Kesinlikle.
1: şeyi karşılıksız hiç başa kalkmadan ihsan eden Rabbül Alemin.
0: Ve de her seferinde siz nasıl birisi olursanız olun,
1: Olun. Evet. Rahman ve Rahim
0: yaratılmışsanız
1: sıfatlarında
0: ve onun
1: gördüğümüz.
0: kuluysanız ve o size karşı artık bir samettir. Bu anlamda tabii onun eksiksiz oluşu, onun noksansız oluşu, onun gediksiz oluşu, onun fazlasız oluşu, tüm ihtiyaçlarından onun münezzeh olup ama tüm ihtiyaçların ondan karşılanıyor oluşu hakikaten Allahu Samet. Yani her tür ihtiyacımızda Allahu Samet demeliyiz. Çünkü bir şey yaşadınız. Mesela eksikliğini hissettiğiniz her durumda bu eksikliği hissetmeyen sadece Allah'tır. O ki o hissetmemesinin şeyi zaten peş sıra da gelir. Doğmamış, doğurmamış, doğurtmamıştır anlamında lem yelit ve lem
1: Evet.
0: yulet dediğimizde. Yani onun Samet oluşu da bunu kanıtlıyor. Samet olması zaten o öyle olmasını sağlıyor.
1: Zorunlu kılıyor
0: Tabii
1: belki de.
0: bu anlamda her şeyin sadece kullar için değil, güneşin, ayın, çiçeğin, buğdayın, kedinin, köpeğin, yani aklınızı gelebilecek ve bilinenle bilinmeyen tüm mahlukatın dayandığı tek şey. Ona dayanıyoruz ve o ilk sebep ve son gaye. Yani her şey ondan
1: Dolayı var
0: var
1: ve
0: ve
1: sonuçta ona
0: ona
1: ulaşacak.
0: ulaşacak. Aynen öyle. Tüm ihtiyaçları gideren ve her şeyin dayanağı olması anlamında bize ne düşüyor?
1: Evet.
0: Yani ben tabii ilahiyat noktasında bu kelimenin Arapça kökeni ve ilahiyat bilimi ışığında biz Esma'yı işlemiyorduk biliyorsunuz. Evet. Bize düşen ne?
1: Evet, insan olarak, kul olarak.
0: Evet.
1: Bizim hayatımızdaki tabii, yansımaları, tezahürlerindir.
0: Biz buna girelim diye düşünüyorum.
1: Lütfen hocam.
0: Öncelikle şöyle bir şey var. Efendimiz bir adamın duasında şöyle bir dua ettiğini duyuyor. Allah'ım sadece senden istiyorum. Çünkü ben şehadet ediyorum ki kendisinden başka kula hiçbir layık olmayan ilah olan Allah, semut olan, doğmayan, doğurtmayan ve hiçbir şekilde kendisine eş ve benzer olmayan, ehad olan Allah'tan istiyorum.
1: Tam da İhlas suresinin mealiyle.
0: Evet. O İhlas suresindeki anlatılan Allah'tan istiyorum deyince Efendimiz nefsimi kudreti elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Allah'tan dua edildiği zaman icabet edilen ve istenilen en büyük ismiyle istedi. Ya Allah, ya Ehad, ya Samet. Tabii dolayısıyla da Samet ismi bu anlamda bana şunu söylüyor. Önce bilelim ki, hani bazen kıyaslıyoruz ya, yani şöyle olsaydı ne güzel olurdu demiş. Yani zannediyoruz ki öyle olunca bütün ihtiyaçlarımız gider. Yok böyle bir şey. Ama bizim algımızda bir subjektiflik var. Zaten sıkıntı belki oradan veya hikmeti de oradan. Nedir bu sıkıntı ya da şey? Bir kere bizim İki şeyimiz var, ölçümüz var. Biri fakirlik, biri zenginlik. Tamam mı? Şimdi önce fakirlikten başlayalım. Yani muhtaçlık demek, fakirlik demektir ya. Ya evet. Arapçadaki anlamı da odur. Hatta evet. Hazreti Musa sana öyle karayım ki der. Yani sana o kadar çok ihtiyacım var ki, muhtacım anlamında. Bu Hazreti Şuayb'ın kızlarıyla karşılaşmadan evvel. O hoş bir duadır ve sıkıştığınızda ya da bir seçenekler arasında doğruyu bulmakta zorlandığımızda ben genellikle bu duayı ederim. Senin lütfuna fukarayım diye. Şimdi fakirlik dediğimizde aslında algımızla alakalı bir şey. Dolayısıyla Samet isminin bizdeki şeyi, karşılığı ne olmalıdır diye baktığımızda bir kere yetinmek ya da kanaatkarlık dediğimiz azla yetinmek veya
1: olanla yetinmek mi hocam?
0: Olanla yetinmek, evet.
1: Yani çünkü sanki az olunca tamam, evet, ama bazen çok olup sizin arzu ettiğiniz nitelikte olmayan bir şey olabilir.
0: Aynen.
1: Neyse ona
0: olanla
1: kanaat.
0: Olanla yetinmek, evet. Daha doğru olacak, haklısınız. Bu aslında şöyle, şimdi ben ihtiyaç sahibi diye düşündüğümde tanımladığımız bir kavramdır fakirlik. Fakat fakirlik konusunda kafamızın biraz karışık olduğunu düşünüyorum. Şundan dolayı bir tembel olduğu için fakir olanlar var. Yani aslında fakir değil. Sadece uğraşmıyor.
1: Çalışmamayı tercih ediyor.
0: Uğraşmıyor. Yani dileniyor. Ona uygun geliyor. Hatta bugünlerde çok sık görüyorum. Çok üzülüyorum. Genç kadınlar ve kucaklarında
1: bebekler.
0: 9 ayın altında hemen hemen hepsi bebeklerle ve bu soğukta, bu yağmurda ve o bebeklerin ayakları bile çıplak.
1: Maalesef.
0: Oğlumla gidiyorduk. Yeltendim para vermeye. Dedi ki anne, evladının çıplak ayağını düşünmeyen bir anneye para verdiğimizin farkında mısın dedi.
1: Evet.
0: Yani bir an doğru söylüyorsun dedim. Doğru söylüyorsun. Belki o acıta etmek için onu kullanıyor.
1: Tabii, tabii.
0: Bizi hani çorabı bile
1: ama
0: yok.
1: Çocuğu üşüterek yapıyorum.
0: Evet. Yani o bakış açısında. Bu tembel fakirlik biliyorsunuz bizim övdüğümüz bir şey değildir.
1: Evet, kastedilen şey de bu.
0: Hatta yerdiğimiz, yerilen ve rızkı veren Allah'tır ama çalışmayı, gayreti belirleyen kuldur.
1: Evet, evet.
0: Kul gayret içinde olmazsa rızk gene gelir. Ama gayretin ecri ayrı bir şeydir. Dolayısıyla biz bunu önemsemiyoruz. Ama bir de müstani fakirlik vardır. Yani kendini, dünyanın kazançlarını önemsemeyen, konfora esir olmayan ya da servete kul olmayan.
1: İçinde şuur barındıran fakirlik.
0: Evet, evet.
1: Yani, terk gibi bir şey yani.
0: Açlık çekse bile açlık korkusu yaşamayan. Genellikle bunun zıttı zenginlerde bile vardır. Yani aç kalmadığı halde hep açlık korkusuyla sürekli istifleyen insanoğlu. Dolayısıyla bizim ihtiyacımızı gideren, bizim muhtaç olduğumuz ama muhtaçlığımızı her daim onunla giderebileceğimiz merkezi, makamı düşündüğümüzde bize eğer ihtiyaçlarımız varsa, çünkü insan bir yanıyla fakirdir, bir yanıyla zengindir. Aynı anda soft fakirlik, yani tamamen fakir, tamamen zengin ben dünyada hiç görmedim. Belki tahayyülümüzde onu kullanıyoruz.
1: Anlamı daralttığımız için belki o istediğimizi buluyoruz.
0: Yani ütopik bir şey diye düşünüyorum. Yani, nice fakirler var ki aslında zenginlerden daha doygun. Nice zenginler var ki aslında
1: fakirlerden daha aç.
0: Dolayısıyla bu olsun şey ettik yanıyla bakmak. Ve fakir yanımla konuşuyorum şimdi. Fakir yanım benim fakirliğimi kabul eden yanım demektir. Ve bu fakirliğimi kabul etmek demek benim ihtiyaçlarımın sonsuz olduğunu bilmek demek. Yani benim isteklerim bu noktada hiç bitmeyecek demek. Dolayısıyla isteklerimin bir gün biteceğini beklemek
1: muhal.
0: Sametliğe soyunmak demek. Ne? Tövbe aşağı. Dolayısıyla biz her daim bir ihtiyaç içinde olup ama ihtiyaçlarımızın hangi noktada olursak olalım var olanlara yönelik olmayanları istemeden kabul ederek devam etmek hayatımıza. Esas şey bu ölçü anlamında söylüyorum.
1: İdeal, evet.
0: Çünkü bizim zengin yanımızda da fakir yanımızda bir tembellik söz konusuyken zengin yanımızda da bir hırs zenginliği ya da kanaat zenginliği dediğimiz zenginlik halimiz var. Tıpkı fakirliğin tembeli gibi zengin de hırslı olanı. Dikkat edin, birbirinin çok zıttıdır bu ikisi. Ama
1: sonuç
0: birleşme yeridir.
1: Evet.
0: Buluşma yeridir. Fakir olan tembelliğinden, zengin olan hırsından aynı noktada buluşur. Evet. Bizim öğretimizde. Neden? Çünkü onun hırsı kendi varlıklarıyla yetinmeyen demektir.
1: Onlara karşı kör olmasına sebep olur.
0: Aynen öyle.
1: Görmezden gelip
0: oysa,
1: daha fazlasını talep eder.
0: İhtiyaçlarını bilerek var diyen gerçek zengindir işte.
1: Evet.
0: İhtiyaçlarını bilerek kendisinde var olanı kabul eden kişi demektir. Dolayısıyla bu iki dengi düşündüğümüzde, yani bir sağ ayak sol ayak ya da bir kefeler gibi, terazinin kefeleri gibi düşündüğümüzde ihtiyaçlarımız her daim olacak. Bu ihtiyaçlar için bizim
1: talep merciğimiz belli.
0: Yani diyelim ki benim evim yok. Ya evin olması olmaması beni fakir kılmasıyla evi olanı zengin kılmıyor. Ya da şöyle diyelim, benim bana varlığımı gösterecek şeyler benim bu dünyada mülk olarak benim olan şeyler değildir gerçekte. Çünkü onlar dünyalıktır ve ben ölürken götüremeyeceğim şeylerdir.
1: Bu dünyaya ait, burada kalacak olan
0: aynen
1: şeyler.
0: Öyle. Dolayısıyla onlar benim için ne kadar bende ne kadar az olursa, hatta
1: hafif
0: benim,
1: olursa yük,
0: benim ağırlığımı daha doğrusu artırmayacak demektir. Bu anlamda fakir yanım eksiklerimi görmek, zenginlik yanım ise varlıklarımı görmek adına önemli. Hani bir şeye ihtiyacım var mı deyince çok şükür yok diyen insan kadar zengin bir insan olabilir mi?
1: Müstani her şeyden. Evet. Hiçbir şeye ihtiyacı.
0: Ve bu tabii insanın
1: ki, tabii
0: dünya
1: ki
0: ölçülerinde belki hiç parası olmayabilir. Evet. Ama
1: belki
0: var
1: hiç
0: olanla,
1: kıymeti de olmayabilir ama yani, Allah'ın nazarındaki yeri
0: peki,
1: kim
0: bu noktaya nasıl gelinir? Bu noktaya Samet ismini birebir şahitlikle görülür. Ne istedimse verdi. Dünyada beni hiçbir şeye muhtaç etmedi.
1: İşte bu kanaatin sonucu mu hocam?
0: Evet.
1: Kanaatkarlık yoksa
0: bize düşen noktası.
1: İstediğim hiçbir şey olmadı ki, ne istedim de oldu noktasına gelir insan o zaman.
0: Kesinlikle. Ve dolayısıyla biz burada ihtiyaçlarım varken, ihtiyaçlarımı bilerek onların giderilmesi noktasında teslimiyeti sunduğum her an ben zenginim. Şey demişti bir yazar, gerçek zengin fakir gibi yaşayan, gerçek fakir de zengin gibi yaşayan, parası olmadığı halde. Bazen bakıyorsunuz gerçekten sizin kendinize algınızla alakalı bir durum bu. Ve bu durum böyle olmasının güzelliği de belki bu. Bu bilinç yükseldikçe ne oluyor peki? Dünyaya bakışınızda yükünüz bir kere hafifliyor. Düşünsenize, gece gündüz bir şeyler elde etmek için koştururken aynı enerjiyi ahiretimizi kurtarmak için koşturmaya dönüştürsek, var ya,
1: muazzam bir şey o.
0: Tabii. Ama bunu esamet bilgisini bilen birisi ancak yapabilir. Çünkü zaten benim ihtiyaçlarımı o gideriyor. Ve çünkü zaten o benim dayanağım. Onsuz bir an, onsuz bir ortam, mekan, onsuz bir şey yok ki.
1: Tabii.
0: Her yerde zaten Samet ismini kuşatıcı bir isim olarak da çevirenler vardır. Her şeyi kuşatan demektir. Çünkü nereye dönseniz Samet'i görmelisiniz ki dayanabilirsiniz. Onsuzluğun olmadığı bir an şeyi de tasavvur edemezsiniz.
1: Edilemez, evet.
0: Edilemez o
1: evet.
0: Yüzden de. Dolayısıyla bizim birincil şeyimiz kendimizi tanımlamada, Samet'in bize düşürdüğü görevler anlamında, bize iz düşüm, yansıması anlamında, tecellisi anlamında bizim yapmamız gereken şey var olanla yetinmek ve yetinmeyi esas kabul etmek.
1: Evet.
0: O yetinmeyi de zaten bir şey söyleyeceğim. Ne kadar yetinme dediğimizde stabil hale, durağan hale getirmek değildir. Yetinmeye başladığınız andan itibaren size gelir de, görmeye de başlarsınız.
1: İstemeyi burada nereye koyacağız hocam? Yani biz aynı zamanda Rabbimizi kendisine dua etmemizi, taleplerimizi ona iletmemizi, tamam kanaatkar olalım, var olanla yetinelim, bir taraftan da istemeye devam ediyoruz, diliyoruz, talep ediyoruz Rabbimizden.
0: Çok güzel bir yere temas ettiniz. O kadar önemli ki bu söylediğiniz şey. Hangi açıdan? Geçmişte eğer bugün bildiklerimi bilseydim birçok yerini değiştireceğim dualar vardı. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Evet, biz isteyeceğiz. Duamız olmasaydı niye yaratırdım diyor Rabbimiz. Tabii ki isteyeceğiz. Ama güzel bir huzuru, güzel bir sağlık, afiyeti, güzel bir ahirette karşılanma için bize vesileler kılınmasını, dünyada güzellikler ve ahirette güzellikler ederi, mülkle hesaplanabilir mi?
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Dolayısıyla elbette dua edelim, Samet'ten isteyelim, Samet'ten isteyelim, ahiretten isteyelim. Yani isteyelim tabii ama istediğimiz şey bizi nereye taşıyacak?
1: Bizi istediği yapacaksa
0: ve bize onun hesabını verirken zorlaştıracaksa onu istemeyelim. Ama şunu isteyelim tabii ki. Birazdan söyleyeceğim. İkinci adım çok önemli. Samet isminin bizde iz düşümü belki ikincisi. Birincisi biraz daha hani zorluklarla, ikincisi ihtiyaçları gideren, insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır demiş Efendimiz. Yani Samet olan Rabbimiz bazen ihtiyaçları kulları aracılığıyla giderettir.
1: Evet.
0: Ve biz elimizden geldiğince her ne gördükse, kimin neye ihtiyacı varsa, özellikle ahiret bağlamında hemen o ihtiyacı gidermeye yönelik çaba göstermeliyiz.
1: Hüznü gidermek bile hocam o kadar canım, büyük bir ikramla karşılaşıyor ki, yani birisini sevindirdiniz hiç sebepsiz yere. Bugün birisiyle karşılaştık mesela, oğlum dedi ki yani ne kadar çok gülen bir insan bu karşımızdaki insan diye. Ne güzel işte dedim, Allah ona ne güzel bir ikram nasip etmiş, bizi de mutlu etti. Çünkü gülen birini görünce siz somurtup duramıyorsunuz, siz de gülüyorsunuz. Aynen öyle, yani bu hakikaten çok güzel bir şey.
0: İnsanın insanı giderebileceği her tür girişim, samet olan Allah'ın bu yöndeki kullandığı kullardan oluyorsunuz demektir.

0: Bazen bir huzur. Hani der ya, onlar ki sabrı ve hakkı tavsiye eder. Ne demek sabrı ve hakkı tavsiye etmek? Somutlaştırdığınızda neyi görüyorsunuz biliyor musunuz? Mesela çok sıkıntı içinde. Ama diyorsun ki kardeş, Allah var. Ve bugünün yarını var. Ve bugünün bir kefareti var. Sanma ki çektiğin bir acı edersiz. Sanma ki çektiğin bu acı bir şeyin bedeli. Hayır, sen bunu ne kadar taşıyabiliyorsan o kadar da kazanç alıyorsun.
1: Elde ediyorsun.
0: Bir şey yaşıyorsun, bir şeyden geçiyorsun. Ya da ya bak, yaptığın yanlış. Allah sana vermiş. Sen ki bunu dağıtmalısın. Yani ben boş vermişliği bugünlerin illeti olarak görüyorum son dönemde özellikle ki Müslümanın Müslümana karşı görevinin tek bu olduğunu düşünüyorum. İyi emretmek, kötüden nehyetmek. O kadar belirgindir ki bu Kur'an'da defalarca vurgulanır.
1: Ama en çok
0: Hakkı ve
1: ihmal
0: sabrı
1: ettiğimiz
0: tavsiye
1: şey
0: etmek. Evet,
1: maalesef.
0: bana ne diyor? Geçiyoruz. Ya, aklı var, fikri var, kendisi karar versin. Ama hayır, bir gün bu, o anda sen de varsan ve sen bunu uyarmamışsan seni ahirette o an için yakana yapışacak. Niye
1: Tabii
0: bana
1: ki.
0: söylemedin?
1: Tabii ki.
0: Allah da soracak. Evet, uymayabilirdi ama sen niye söylemedin?
1: En küçük şeylerden en önemli şeylere kadar ihmal
0: Evet.
1: edilmemesi
0: Hadi bunun
1: gereken bir şey
0: üslubu
1: bu.
0: belki
1: Tabii.
0: bizi hep korkuttu ya da hani sana ne değiş tarzları yani öyle bir tarzla da karşılıklı verme ihtimali olanlara karşı biraz daha tedbir. Yani ben en azından kendim için hani uyarma görevi hissettiğimde ama orada işte şeyi düşünerek ben söylemeliyim onun iyiliği için. Samet olan Allah için. Çünkü zaten Allah bir şekilde bizim dayanağımız. Yani o muhtaç olduğunda bilmeli ki bir Samet olan Rabbi var. Onun farkına varması adına
1: Evet.
0: bizim bu ikinci ayak, birinci ayakta kanaatkarlık, zenginliğimizi ve fakirliğimizi doğru noktada buluşturmak, ikinci ayakta ihtiyaçları gideren olmak. Ne güzel bir görev değil mi?
1: İşte demin dedik ya, ne isteyeceğiz Allah'tan? İşte bunu isteyebiliriz. Yani
0: Evet.
1: Allah'ın bizi ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderecek, gidermeye vesile kıl diye, yani böyle hayırlı
0: Bunun için
1: ya da hayrı
0: herhangi
1: tavsiye
0: bir
1: eden.
0: seviyede yoktur biliyor
1: Evet.
0: musunuz? Bir yaşındaki bir çocuk bile sana küçük elleriyle böyle ağlarken gözyaşını
1: Oh.
0: sildi, ihtiyacını giderdi demeli. Yani bunun için büyük olmaya gerek yok. Bunun için çok zengin olmaya gerek yok. Bunun için çok bilgili olmaya gerek yok. Yeter ki karşıdaki insanı önemseyelim.
1: Ve bunu
0: Yeter ki
1: hissettirebilelim.
0: onun ihtiyaç noktasında da biz birbirimiz için yaratıldık hissini verelim. Ve bunu verirken de bizi gören, işiten ve Samet kuşatan tek olan Samet olan Allah'ımızın huzurunda olduğumuzu bilelim ve birbirimize bunu hissettirelim. Ne kadar güzel, kolaylaştırıcı ve huzur verici bir şey. Her ne yaşanırsa yaşansın.
1: Allah bir şey nasip etsin hocam. Biraz da
0: Amin.
1: sanki hani kendi içimizdeki bir takım sorunları çözemememizden dolayı, belki başka duyguların işin içine karışmasından dolayı bu derece samimi ilişkiler ve samimi iletişimler kuramıyoruz. O yüzden yanlış anlaşılıyoruz. O yüzden yanlış tepkiler veriyoruz uyarıldığımızda da.
0: Zaten hani biliyorsun 2 yıl boyunca biz ideal iletişimi anlattık. Ve anlattıkça en ufak bir şeye sorunu tanımlama noktasına geldiğimizde aslında oradaki boşluğun doğru bir Allah tasavvurundan
1: Hep
0: kaynaklandığını.
1: oradan.
0: Samedi bilen birisi, en azından ben kendim için söylüyorum. Bugünden itibaren hem birisinin ihtiyacını giderirken yani ona destek olurken yanlış da Söylemesen de olur ama söylediğin zaman ona bir doygunluk sağlıyorsan, ona her türlü bir ihtiyaç gideriyorsan, o Samed olan Rabbin huzurunda ve seni kullandığı bir projede yer alıyorsun demektir ki ne güzel bir
1: Ne
0: saftır o
1: güzel bir
0: safta.
1: tanım oldu. Allah'ın kullandığı projede yer almak.
0: Evet, yani düşünsenize, yani tam tersi bu.

0: da yer alabilirdik.
1: Tabii
0: Allah
1: ki.
0: muhafaza.
1: Allah
0: Ben hep safımı bugünlerde çok sık kullanıyorum çocuklarıma karşı da. Diyorum ki Müslümanın tarafsızlığı yoktur. Hani hep
1: taraf
0: böyle
1: olmayan olur ber taraf.
0: ya, o manadan ziyade siz duruşunuzla, görünüşünüzle, sözlerinizle,
1: Elbette.
0: kavlinizle ve edanızla Müslümanlığınızı her daim tanım ve anlaşılma noktasını dile getirmek durumundasınız. Hani hanımların bu anlamda biraz daha avantaj var işte tesettürleriyle, ama ne yazık ki erkeklerin böyle bir şeyini gösterecek belki de, hani o
1: Maalesef.
0: noktada sesiyle, sözüyle, tavrıyla, edasıyla, şeyden, haramdan kaçınmasıyla, yani öyle duruşlar sergilemeli ki Müslüman tarafını koymalı ve o taraf öteki tarafça korkulacak bir taraf olarak değil, hayranlık duyulacak bir taraf olarak göstermeli kendine. Ve ürkülecek. Yanlış yaparsak onlar bize karşı çıkar, denilecek bir taraf olmalı Müslüman.
1: Tarihte bu yaşandı hocam. Yani
0: Elbette.
1: Müslümanlar bu
0: Bence
1: kimlikle
0: her dönem
1: tanındılar.
0: yaşanıyordu.
1: Gene yaşanır. Yani gene olabilecek bir şey
0: Çoğunluk
1: bu.
0: belki olmadığı dönemler oluyor. Ama zaten hiç kalmazsak
1: Allah
0: helak olmuşuz
1: muhafaza.
0: demektir zaten. Kesin vardır.
1: Mutlaka.
0: Bir kişi, 3 kişi, 5 kişi, 7 kişi, 40 kişi bir şekilde vardır yani dünya üzerinde. Ama bunun sayısını artırmak esas olan. Ve bu sayıyı artırmada biz her birimiz ne kadar bu anlamda halkanın bir
1: Katılabilirsek,
0: şeyiysek, bir halkanın içinde bir zincir halkasıysak, ki gerçekten Akra Radyosu'nu bu anlamda kutluyorum ve çok teşekkür ediyorum.
1: Allah
0: Hakikaten
1: razı olsun.
0: bize binlerce dinleyicilerimize ulaşma fırsatı vererek bu halkayı çok kuvvetlendiriyor.
1: Elhamdülillah.
0: Ben hani burada sizinle konuşuyorum. Ben birçok kişiyle konuşuyorum birebir. Ama o konuşmanın aynı zamanda birçok kişiye ulaşıyor
1: Bir anda pek
0: olmasının,
1: çok insana ulaşıp.
0: geçen Bursa'da konferansa gittim ve dinleyicilerimizden vardı orada bizim programımızın dinleyicileri, Allah razı olsun. Şimdi
1: Amin.
0: bir an beni, ben sizin programınızı dinledim deyip gelince sanki hani sohbet etmişim onunla, daha önce konuşmuşum
1: Değil
0: gibi
1: mi?
0: sıcaklık da
1: Evet,
0: duyuyorsunuz ve
1: elbette.
0: şey de diyorsunuz, yani dua edin, yani siz bereketi artırıyorsunuz. Gerçekten öyle. Bazen burada benim bana sorun olan bir şey bile, biz burada çözülüyorsak o dinleyicilerimizin bereketiyle çözüyoruz.
1: Elhamdülillah.
0: Ya
1: Allah
0: ben
1: razı
0: ona
1: olsun
0: inanıyorum
1: hepsinden.
0: ve bu anlamda Esma'dan Yansımalar programını da çok önemsiyorum. Yani en ufak bir sıkıntıda burada hangi isim bana ışık tutar dediğinizde, muhtaçlık anınızda Samet'i düşünmek ya da bir muhtaç gördüğünüzde Samet'i düşünerek ona yönelip onun ihtiyacını gideren olmak ve bu anlamda da bize verebileceğimiz herkesin, ama herkesin verebileceği mutlaka bir şeysi
1: Az
0: var.
1: önce dediniz ya hani eksiklik olması, zengin olmak gerekmez, çok bilgili olmak gerekmez. Bu biraz da az önce tarif ettiğiniz o fakirlik kavramının içinde yer alıyor. Onu da bilmek.
0: Kesinlikle.
1: Tabii
0: Yani
1: ki
0: tembel,
1: eksikliğiz.
0: biz bilgi açısından da tembel
1: Tabii
0: olabiliriz.
1: ki.
0: Mesela Kur'an'ı okumuyoruz
1: Maalesef.
0: ve bilgi tembeliyiz.
1: Evet.
0: Yani Kur'an bize ne diyor? Bizden ne bekliyor? Ve o söylerken bizi ne yöne sevk ediyor? Ben emirleri bilmeden nasıl emri bil maruf yapacağım? Marufları bilmeden. Yani
1: Tabii.
0: neyin iyi, neyin kötü olduğunu nereden öğreneceğim? Tabii ki bilgi kaynak, referans kaynaklarımdan öğreneceğim. Güzel örneği olan Efendimden öğreneceğim. Onun yaptıklarından öğreneceğim. O yürüyen Kur'an'dı çünkü.
1: Evet.
0: O Kur'an hayatına
1: Her
0: geçirendi.
1: şeyin.
0: Elbise gibi giyendi. Dolayısıyla Allah bize de bunu nasip etsin inşallah. Yani
1: Amin.
0: Kur'an'ı hayata geçirmede, bu onun zekatını da bu şekliyle ya da onun bazen öyle bir şeydir ki bir insana sabrı önermek o insana ufuk açar. Sabrı önermek demek katlan çek demek değildir ki.
1: Ne yapalım başına geldi
0: Bizi
1: dayanacaksın.
0: bilen bir Rabbin bunu
1: Amin.
0: yaşatıyorsa o kötü bir şey yaşatmaz. Kesin size yarar bir şeysi vardır. Sabret ve ona şükret ve hamd et.
1: Burada da hocam sağlam bir ahiret inancı
0: Tabii ki.
1: gerekli.
0: Ama zaten iman eden ahirete iman etmekten
1: Evet.
0: bahseder. Allah'a iman ahirete

0: İman eş değerdir Kur'an-ı
1: Hı
0: Kerim'de. Ben Allah'a inanıyorum ama ahiret kaygısı taşımıyorsam o gerçek iman
1: hı.
0: değildir.
1: Dünyanın ebedi olmadığını kanaat
0: İşte
1: etmek,
0: ahiret zaten
1: bitecek,
0: inanın öteki
1: geçecek.
0: tarafı demektir ve ölüm sonrası hesabın varlığına kesin kez yaşayacağına %100 emin olarak duruşa geçmek demektir. Bilmiyorum siz nasıldınız. Ben hala her bir işimi bir sınav gibi düşünüp kaygı yaşarım. Yani ertesi gün diyelim ki bir anlatacağım bir şey varsa konferans gibi ben onun heyecanını taşırım ve resmen sınav kaygısı yaşarım.
1: Sürekli stres içindesiniz
0: Evet,
1: yani.
0: benim hep dersim vardır. Zavallı anneciğim derdi ki bir gün bitmeyecek mi bu dersin? Hep dersim var, hep dersim var. Şimdi düşün, yani ben öyleyim. Bugün hoca oldum halde, öyle mi? Ki öğrenciliğimi düşünün.
1: Düşünemiyorum.
0: Pazartesi günü sınav. Sınavdan sonraya atardım her şeyi. Sınav bir bitse,
1: Hayat o zamana kadar
0: tabii
1: duruyor
0: şu
1: sanki.
0: sınavı bir atlatayım ondan sonra. Niye bunu dert ediyoruz? Çünkü onun olacağını %100 iman etmişim.
1: Evet.
0: O sınavın sonucunun da benim hayatımı etkileyeceğini %100 iman etmişim. Ve ben o sınavı geçmek zorundayım. Ya da geçmek için çaba göstermek zorundayım. O yüzden lay lay lom işlere bakamam diyorum. İşte bunu
1: Aynısı.
0: aynısı.
1: Evet.
0: Ahiret sınavını geçmek zorundayız. O bir gitsin ondan
1: Bu
0: sonra
1: gitsin, ondan sonra ne
0: cennette her
1: istersek
0: türlü
1: yaparız.
0: kokteyl içkilerimizi içeriz. Efendim ne bileyim yüpeklerimizi yeriz. Koltuklarda sarı serpe
1: Evet.
0: uzanırız.
1: İşte
0: Yani cennet.
1: tembellik de yapabiliriz herhalde o zaman, istediğimiz
0: Evet.
1: kadar. Evet.
0: Zaten onu diyor
1: Dinlenebiliriz.
0: ya
1: Evet.
0: ayet. Orada ne bir kaygı, ne bir
1: Keder.
0: keder, hiçbir şey duyulmayacak. Ya hep o günü biz, o gün için hazırlanıyoruz. O, ve o gün çok çabuk gelecek. Bugünler çok çabuk geçiyor. Bugün ne ki? Bugün koşturma günü, bugün sınav için ayakta durma günü ve bugün o sınava iman ederek o bilinçle insanlara hakkı ve sabrı tavsiye etme, iyiyi önerme, kötüden sakındırma günü.
1: Evet.
0: Öyle baktığımız zaman biraz da tabii ne oluyor? Öncelikler değişmiş oluyor.
1: Değişmesi gerekiyor mutlaka.
0: Evet, zaten hani bilmiyorum bugünlerde çok sık yaşadığım için gözlerim artık çok az görüyor. Yani şöyle gözlüksüz
1: Gözlüksüz
0: göremiyorum.
1: az görüyorum.
0: Gözümü takınca bir rahatlıyorum. Gözlük takma gibidir. Ben Esma'nın hayatta kullanımını öyle bakıyorum. O gözlüğü taktığınız zaman öyle bir netleşir ki ha dersin evet ya.
1: Büyük
0: Hiç böyle bak.
1: kolaylaştırıcılar da aynı zamanda
0: Ama
1: hocam.
0: zaten Rabbimizin isimleri saymakla bitmez ki. Bütün güzellikler ona aittir. O bize isimleri vererek bildiğimiz bir nesneden ya da bildiğimiz bir tanımdan hareket
1: Çağrışım
0: ederek
1: yapmam.
0: tabi Samet kullanılan bir şey Arapçada.
1: Evet.
0: Bütün parçalanmamış çok büyük kayaya Samet deniyor. Yani dolayısıyla şeyi bir Arap için o Allahu Samet dediği zaman ne olduğunu anlıyor. Dolayısıyla biz de onu yani düşünsenize ne şekilde dayanırsan dayan senin dayanağın tek olduğunu ve o dayanağın en zengin, en ihtiyaçsız, en ihtiyaçları gideren, her şeyi kuşatan, her an her yerde o dayanağı bulabileceğin bir tanımlama Samet ismi. Ve o bizi öyle bir rahatlatıyor ya da kuvvetimizi kaybettiğimiz kuvveti o kadar çünkü dayanma ne demektir? Gücün yetmediğinde güç almak adına bir şeyin eksikliğini hissettiğinde o eksikliği gidermek adına başvuru değil midir? Ben sana niye gelirim bir şey istediğimde geliyorum.
1: Güvendiğiniz için
0: Yani ve de senden ancak
1: kesin geri
0: alabileceğimi
1: cevap alınacağını
0: yani
1: bildiğiniz yere.
0: ben bu anlamda şeyi o bir de onun kuvvetinin gücünün yüksek olduğunu bildiğiniz bir benzetmek için söylüyorum teşbihte hata olmaz yani öyle ki onun çift dudağının çıkaracağı bir şey lafa bağlı olan bir şeyi o kişiden istemeye gittiğinizde düşünsenize nasıl bir heyecan nasıl bir şey yaşarsınız Samet Allah yani.
1: Hiç kimsenin yapamayacağına güç yetiren, her şeyin sahibi olan ve her şey onun elinde.
0: Kesinlikle.
1: Ancak gelirse ondan gelecek. Birileri aracı olsa bile, değil mi? Bu da hocam çok önemli. İnsan kendisi verirken de hani yardımcı olmalı, yardım eli uzatmalı, dert ve ihtiyaç neyse insanlara dediniz ya. Kişi kendisi yardım ederken de yardım edenin kendisi olmadığını, aracı olduğunu, yardım alan da asıl yardımı Allah'tan aldığını, o karşısındaki kişinin sadece bir aracı olduğunu da bilmesi gerekir.
0: Ya, bir kere veren kim olursa olsun kul olarak, alması gerekenler de vardır. Ben verirken aynı zamanda başkasından da alırım.
1: Tabii ki.
0: Bizde birbirimize vesile kılan olan Es-Samet Allah'tır. Benim ihtiyaçlarım gökten zembille inmez.
1: Evet.
0: O vesileler, evet, sebepler, evet, evet, üretir. Bu sebeplerin çoğunda da onun güzel kulları vardır. O güzel kulların duaları vardır. O güzel kulların güzel kavilleri vardır, sözleri vardır. Ve ben bilirim ki o gelen, getiren vesiledir. Ama o vesileyi de ben gönderenin hakkına severim. Yani bu öyle bir şeydir ki hakkı, gerçek hakkı bildiğiniz zaman, tabii zaten öteki türlü verenin kahırlı vermesi, bak veriyorum bir de aşağılayarak vermesi dokunur insana.
1: Ya da benim,
0: ondan öyle bir şey almak istemezsiniz.
1: Ya da benim vereni fazlaca yüceltmem gibi bir sorun,
0: evet,
1: değil mi?
0: Tabii,
1: yani
0: tabii,
1: siz veriyorsunuz zannediyorum.
0: Tabii kesinlikle, zaten o tembel fakirin işidir o. Her verileni alıp onu şey yapmak, önemsemek ya da onu üstün görmek. Halbuki gerçek Samet Allah'tır ve Allah gönderir. Allah verir. Allah ihtiyaçlarımızı giderir. Öyle şeyler duyuyorum ki kendi hayatımda da biliyorum. Bittim dediğin bir zamanda böyle tuhaf
1: birden bir şey,
0: işler rast gider. Birisi gelir. Yani işte geçen bir şey yaşadık. Anahtarsız kaldığımız bir anda, yani herkes yok. Evde, eve girecek hiçbir durum yok. Ama eve girmez şart, bir şey oluyor böyle. Başka bir şey geliyor. O seni eve çağırıyor. Yani
1: çözümleyi veriyor Mevla. Her şeyi birbirine.
0: Hep böyle de gider. Evet. Herkesin işi böyle gider.
1: Evet. O yüzden insanın böyle bireyci olması ne kadar saçma bir şey. Yani biz istesek de istemesek de birbirimize bağlı, muhtaç,
0: evet,
1: varlıklarız.
0: Birbirimize
1: ya,
0: o noktada destek olmakla mükellefiz. Sözle, zihinle, evet, edayla ve mal
1: her
0: mülkle.
1: Şeyle, evet.
0: Kesinlikle. Ki mal mülk işin en zayıf kısmıdır. Onu bile yapmaktan aciz kalıyoruz.
1: Bir çocuk şarkısı, ilahisi diyelim, vardır hocam, çok beğenirim. Şöyle bir sözü var, diyor ki, her ne vermiş ise Allah kuluna, vakıf olup vakfetmeli yoluna.
0: Ya.
1: Yani hem vakıf olacaksınız Allah size ne vermiş, hem de Allah yoluna vakfedeceksiniz.
0: Güzel,
1: muhteşem bir söz. Ben çok severim.
0: Kullanmak lazım.
1: Evet.
0: Her ne vermişse
1: Allah kuluna, vakıf olup vakfetmeli
0: sarp
1: yoluna.
0: Sarp olduğunuz gözleriniz dahil olmak üzere.
1: Tabii tabii. Her aklınız neyse.
0: Dahil olmak üzere bilginiz, emeğiniz,
1: her
0: el
1: neyse,
0: emeğiniz, size gelen tüm rızıkları paylaşma adına.
1: Öyle Samet Allah Teala Hazretleri. Evet. O veriyor. Verdiyse kula da
0: değil
1: bölüştürmek
0: mi?
1: Ve pay etmek düşüyor.
0: Müthiş. İnşallah,
1: İnşallah
0: bugünün dersi de bu olsun. Aldığımız kadar vermeyi de esas alalım.
1: İnşallah.
0: Ve ihtiyaçların giderilmesinde, Rabbimiz ihtiyaçları giderirken bizleri o işinde kullanmasını,
1: o projede yer alalım.
0: Diyelim. Evet. O safta yer alalım.
1: İnşallah.
0: Onun takımında yer alalım.
1: İnşallah.
0: Ve o takımda yer alırken de koşturalım.
1: Bunu arzulu olalım ama,
0: evet,
1: en başta. Yani bu, o arzuyu kaybediyoruz sanki zaman zaman. O arzunun çok diri tutulması
0: tabii,
1: çok önemli.
0: Yolumuza dikileceğini vaat eden de bir açık bir,
1: evet,
0: düşman
1: var.
0: Yani adı bir mübin. Yani her koşulda senin önüne gelip oturacak, sağına, soluna, önüne, arkana. Hele hele böyle heyecan duyduğun da onun kahreden bir şey. Seni çelmeyecek de kimi çelecek?
1: Ay,
0: zaten
1: zavallı.
0: Çelmişleri çelmiş. Yani onlarla derdi yok. Onun derdi senle. Dolayısıyla bak, sen aç kalırsan diyecek sana. Ya, verme, sana gelmiş zaten. Sen hak etmişsin. Kim bilir o ne yaptı da hak etmedi gibi denklemler kuracak. Belki şey bulacak işte. Yok baksana, çocuğuna çorap giydirmemiş gibi bahaneler de buldurabilir. Yani onu, o öyle bir yanı da olabilir.
1: Aa, evet.
0: Yani o ne yaparsa yapsın. Ben onun için vermiyorum. Ben Allah'ın
1: Allah için yapıyor.
0: Halifesi olarak.

0: Onu oradaki bulunan sorumlu kişisi olarak. Çünkü ben onun bu sorumluluk ahlakımı onun adına üstlenmek zorundayım.
1: Evet.
0: Dolayısıyla o verme işi ben ona verdiğim kişiye vermiyorum. Ben Rabbimin bana lütfettiğini onun adına paylaşıyorum demektir.
1: Evet.
0: Kime verdiğinin hiç önemi yok. O, tabii ki şey yapalım yani önceleyelim bu konuda
1: Tabii, tabii, tabii.
0: alimlerimiz çalışmış bize şeyler listelemiş önce kime vermeliyiz. Mesela akraban fakir dururken yakınları
1: Tabii.
0: fakir dururken yakınların ihtiyacı giderilmeden mümkün değil. Bu konuda ayette de sabittir. İnansın inanmasın. Çevreniz, akrabanızda
1: Muhtaç nerede
0: muhtaç
1: varsa.
0: olanları kayırın. Tamam kullandırtmayın kendiniz. Yani bir de tembel fakirler için hani verilmeye alışmışlara iş bulun mesela.
1: Onlara da öbür türlü bir
0: Tabii
1: yardımda
0: canım, tabii
1: bulunun.
0: yani
1: Yani
0: bilgi
1: ihsanın
0: yardımı,
1: bin tane
0: ehliyet
1: çeşidi
0: yardımı.
1: var. Evet.
0: Tabii ki ona kişilerle tanıştırma, onu bir şeye sevk etme. Kolaylaştırıcı, sizden kolaylaşmıyorsa onun mutlaka kolaylaştırıcıları vardır. Onu sevk etme. Onun çevresindekileri bu anlamda umutlandırma. Bize düşen vazifeler olmalıdır diye
1: Evet,
0: düşünüyorum.
1: efendim çok teşekkür ederiz. Güzel bir programdı.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Haftaya ne işliyoruz hocam? Ne var?
0: Sanıyorum Melik ismini
1: İsmini
0: işleyeceğim.
1: inşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Peki,
1: Değerli
0: teşekkür
1: dinleyenler, program konuğumuz her zamanki gibi İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşen Gürcan'dı. Samet ismi şerifini konuştuk bugün. Haftaya inşallah Melik ismiyle devam edeceğiz. O vakte kadar hocamızın verdiği ödevi ihmal etmeden,
0: hepimiz, ben
1: hepimiz
0: dahil.
1: tabii ki ihmal etmeden bir hafta geçirelim, öyle buluşalım inşallah.
0: Deneyelim, test
1: Deneyim.
0: edelim ve ihtiyaçları gidermede birbirimize hep çorba yedirenlerden olalım
1: Evet.
0: inşallah.
1: Fakirliğimizin farkına varalım ve aracı olduğumuzu da
0: Ve
1: bilelim inşallah. Ve
0: zenginliğimizi de fark edelim.
1: zenginliğimizi de fark edelim
0: Yani
1: inşallah.
0: aynı noktada buluşturalım
1: İnşallah.
0: fakirliği ve zenginliği
1: İnşallah.
0: inşallah.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: yeniden.
0: teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenler, haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.
2: Esma'dan yansımalar sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gayeyle yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyeti seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: kâne yekrehu en yura El-Hâtem-i İbni Amr, Hâdem-ün Nebi radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz'in hizmetinde bulunan sahabeden İbni Amr isimli kişi rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki omuzu arasında keklik yumurtası büyüklüğünde şöyle bir ben vardı. Bu ben Hâtem diye, mühür diye isimlendiriyor. Hâtem-ün Nübüvvet, yani peygamberlik mührü diye adlandırılıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu mührü nübüvvetinin görülmesinden hoşlanmazdı. Neden hoşlanmazdı denilirse, burada rivayette deniliyor ki hüve eşeddu hayaen minel azra'i fi hadriha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle çadırında duran bir evlenmemiş kızcağızdan daha hayalı idi. O kadar haya sahibiydi. O da sırtında, sırtının açılması filan lazım ki görülsün. Onun için hayasından dolayı görünmesini sevmezdi. Ama bazı kereler kendisi açmış. Kendisi açmış. Hele mesela biliyoruz ki Selman-ül Farisi radıyallahu anh'ın uzun bir macerası var. Ateşe tapmamış. Bir mecusi efendim ağasının oğluyken efendim çok maceraları var. Gezmiş diyar diyar. Büyük din alimlerinin, eski devrin din adamlarının yanlarında dolaşmış. Birisi vefat edince ötekisinin yanına, ötekisi vefat edince belkisinin yanına. Efendim siz vefat ediyorsunuz. Bundan sonra şöyle takva ehli, dünyaya meyletmeyen, ahirete rağbet eden zahid, abid, yani rahip kim var? Kimin yanına gideyim diye sordukça falanca yerde filanca zat var. Oraya git diye böyle muhtelif yerlere gitmiş. O hizmet ettiği alimler vefat ettiği zaman, hatta bu Bursa'nın karşısında çatal bir tepe var şöyle, Bursa Ovası'nın karşısında, Çağlayan Köyü'nün karşısında böyle ikili. O tepede de mağarası varmış, orada da bir alimin, rahibin yanında bulunmuş. Orada da işi bittikten sonra Suriye taraflarına gitmiş. Oradan da demişler ki en son hizmet ettiği kişi vefat ederken artık ahir zaman peygamberinin çıkması yakındır. O da Hicaz tarafından çıkacak. O taraflara doğru gidersen, işte onun hizmetine girmen nasip olursa ne mutlu sana diye teşvik etmişler de, Selman-ül Farisi bu kadar maceradan, bu kadar diğer diğer gezmekten sonra, o kadar alimlere hizmet ettikten sonra, abidlere hizmet ettikten sonra şeye gelmiş, Medine-i Münevvere'ye. Efendim macera onu oraya sürüklemiş, Allah'ın efendim takdiri. Medine-i Münevvere'ye geldikten sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zuhur eylemiş. Peygamber Efendimiz'in alametleri eski kitaplarda yazılı. Şöyle olacak, böyle olacak diye alametleri yazılmıştır eski kitaplarda. Hristiyanların kitaplarında yazılı. Yahudilerin kitaplarında yazılı. Daha başka eski peygamberlerin getirmiş olduğu dinler bozulmuş bile olsa onların kitaplarında yazılı. Mesela efendim Saf suresinde ve mesela Fetih suresinde ayet-i kerimelerde bildiriliyor ki Peygamber Efendimizin efendim vasıflarını eski kitaplarda Allah-u Teala Hazretleri o ümmetlere de bildirmiş. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle sabit bu. Allah bildiriyor ki eski Tevrat'ta da var Peygamber Efendimiz'in vasıfları, İncil'de de var. Ben İngilizce bir kitap okumuştum. Bu okuduğum İngilizce kitapta bir alim, Pakistanlı alim incelemiş. Eski İran dinlerinin din kitaplarında da bizim Peygamberimizin geleceğine dair bizim Peygamberimizi anlatan kısımlar var. Fotoğraflarını çekmişler, tercümelerini koymuşlar Pehlevice. Hindistan'ın çok karışık bir diyar orası. Oralarda da demek ki peygamberler gelmiş.

bu Araplara tehditte bulunurlarmış. Bizim kitaplarımızda yazıyor ki ahir zaman peygamberi gelecek bu diyarlarda, küfrü, şirki silecek, mahvedecek, müşrikleri kahredecek, hele o gelsin siz görürsünüz derlermiş. Beklerlermiş böyle bir kimsenin gelmesini. Sanırlarmış ki Hazreti İbrahim'in soyundan gelecek diye bildiklerinden kendi aralarından çıkacak sanırlarmış. Halbuki Araplar da Hazreti İbrahim'in soyundan. Orasını tahmin edememişler yani. Arapların içinden çıkacağını tahmin etmiyorlar da Yahudilerin içinden çıkacağını tahmin ederek hele o gelsin de siz görürsünüz diye bekliyorlarmış yani. Hristiyanlarda da bu böyle. Hatta muhterem kardeşlerim, yani bu dinler tarihini incelemekte çok fayda var. Müslümanın her şeyi bilmesi lazım. Çok büyük bir papaz vardı. Çok meşhur, çok iyi yetişmiş bir papaz vardı. Abdülmesih isminde, Davud diye efendim. Şimdi bu zat Abdülahad adını almış, Müslüman olmuş. Yani papazken, yüksek tahsil yapmışken, teoloji, ilahiyat doktorası yapmışken Müslüman olmuş. Ne ismini almış? Abdülahad, tek olan, ahad olan Allah'ın kulu adını almış. Niye ahad kelimesini seçmiş? Niye Abdullah dememiş? Niye Abdüllatif dememiş? Niye Abdülgafur dememiş de Abdülahad demiş? Hristiyanlar üç diyorlar da ondan. Abdülahad Davud adını almış. O tabi Süryanice biliyor, İbranice biliyor, Yunanca biliyor, Latince biliyor. Roma'da tahsil yapmış, İngiltere'de bilmem doktora yapmış. Efendim Farsça biliyor, Arapça biliyor. Yani çok derya gibi bir adam. İncil efendim ve Kur'an üzerine kitap yazmış. Eski harflerle basılmış filan bu kitap. Onları yeni harflerle de tekrar basmak lazım. Orada diyor ki İncil demek müjde demektir diyor. Niye müjde denmiş? Hazreti İsa'nın vazifesi, asıl işi Peygamber Efendimiz'i müjdelemekti diyor. Onun için kitabın adı da diyor İncil diyor. Evangelos yani müjde. Bir peygamber gelecek diye onun müjdesiydi. Onun gezdiği yerlerde söylediği şeyler çoğunlukla ahir zaman peygamberi gelecek. O insanların en şereflisidir. Ona tabi olun diye vaaz etmekten ibaretti diye papaz söylüyor yani. Müslüman olmuş sonradan. Gerçekleri görmüş. Kur'an-ı Kerim'den misal ve izkale İsa ibn Meryem'e ya beni İsrail'e inni Resulullahi ileyküm musaddıkan lima beyne yedeyye mine tevrati ve mübeşşiren bir Resulün ye'ti min ba'd ismihu Ahmet. Ey beni İsrail, ben Tevrat'ı tasdik edici bir peygamberim. Tevrat da hak kitaptır ama Allah beni gönderdi size şimdi. Musa peygamber de haktır, Tevrat da haktır ama şimdi Allah beni peygamber gönderdi ve benden sonra bir peygamber gelecek, benim vazifem size onu müjdelemek. Mübeşşiren bir Resulün. İleride gelecek bir peygamberi müjdelemek benim vazifem. İsmuhu Ahmet. O peygamberin adı da Ahmet olacak diye adıyla söylemiş yani. Bunu Saf suresinde şey yapıyor. Fetih suresinin son ayetinde biliyorsunuz. Efendim Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedur Resulullah. وَالَّذ۪ينَ مَأَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ. İşte şöyle şöyle şöyle anlatılan ümmet-i Muhammed, Tevrat'ta işte anlatılışları böyle. وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِلِ كَزَرْءٍ اَخْرَجَ شَطْأَهُ İlâ ahir-i ayet. İncil'de de şöyle anlatılıyor diye, Tevrat'ta, İncil'de bizim peygamberimiz ve bizim ümmetimizin anlatıldığını bu ayet-i kerimeler bildiriyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Şimdi bu bilgileri bildiği için evsafı hakkında kitaplarda yazılar var. Boyu böyle olacak, şekli böyle olacak, iki omuzu arasında şöyle bir bel olacak filan diye duydukları için huyları şöyle olacak, sadaka kabul etmez, hediye kabul eder, efendim diye evsafı yazıldığı için şimdi Selmanül Farisi Peygamber Efendimiz'i ilk görmeye gittiği zaman işte bir tabak hurma götürmüş, sadakadır diye takdim etmiş. Buyurun sadakadır. Peygamber Efendimiz yakınındaki fukaraya buyurun yiyin demiş, kendisi yememiş. Ha, demek eski kitaplarda yazıldığı gibi bu zat sadaka deyince yemiyor. Sonra hediye diye götürmüş, kendisi de almış, etrafındakilere de ikram etmiş. Ha, hediye deyince yiyor. Bir de böyle arkasını dolanırmış Peygamber Efendimiz'in. Şöyle arkasından dolanırmış. Hani biraz şöyle açılsa da omuzu acaba görebilir miyim filan diye. Peygamber Efendimiz de tabi elbise biçmek terzinin işi, dikiş işi, iğne işi, iplik işi. O zaman öyle her zaman o kolaylıklar yok. Üste bir örtü.

0: Ve alta bir örtü, hani hacca gittiği zaman insanların olduğu gibi, üstünde böyle örtüsünü şöyle omuzundan kaydırıvermiş Peygamber Efendimiz. Yani onun o maksadını tabi nübüvvet nuruyla, gözüyle biliyor. Şöyle omuzunu kaydırıvermiş, arkasından mührü nübüvvet pırıl pırıl çıkıvermiş meydana. Selman-ül Farisi öyle Müslüman oluyor, bakıyor alametler, tam aradığı zatı buldu diye öyle Müslüman olmuş. Peygamber Efendimiz işte böyle arkasında mührü olan bir mübarek zattır ve pek görülmesini sevmezmiş. Açılmasını, bu mührün herkes görmek ister. Aç ya Resulallah, ben de göreyim. Müsaade buyur ya Resulallah, ben de şappadak öpeyim. Öpeyim ama işte hoşlanmıyormuş yani. Pek açılmasını, şey yapmasını sevmiyormuş. Üçüncü rivayet, kâne yekrehu en yata'a ehadun akibehu ve lakin yemin ve şimalün. Bu da Amr ibn-i As radıyallahu anh'ten isnad-ı hasen ile rivayet edilmiş bir rivayettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arkasından efendim hemen topuğunun peşi sıra böyle insanların gelmesini sevmezdi. Arkasından takılmış insanlar geliyorlar, sevmezdi. Velakin yeminun ve şima, sağında solunda olmasını severdi. Kendisi yani bir topluluğun en önünde gidecek, arkasından tin tin tin ötekiler gelecek, böyle sevmezdi. Sağında solunda insanların olmasını severdi. Şöyle ortada bulunmayı severdi. Hatta kendisinin önünde bazı insanların olmasını severdi. Böyle en önde gitmeyi tevazuu itibariyle, ahlakı Muhammediyesi dolayısıyla sevmezdi. Hoşuna gitmezdi bu hal. Tevazuundan dolayı efendim, ve tabii çeşit çeşit hikmetler de vardır. Faydaları da vardır bizim bildiğimiz, bilmediğimiz. Tabii başımızın tacı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tek başına önde gitse kapıyı o mu açsın önce? Efendim geriden gelenlere o mu hazırlasın? Elbette önünden bazı kimselerin gitmesi lazım. Sonra bir şey karşılasa, karşısına bir şey çıksa ilk önce o mu göğüslesin? Elbette başkalarının göğüslemesi lazım. Onun yani hemen ilk planda en önde olmaması uygun. Her bakımdan bize bir adaptır tabii. Bu gibi şartlara riayet etmek ve ona göre hem tevazuğa, hem tedbire, hem ihtiyata, hem korunmaya, her bakımdan uygun olan bir tavır.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Rabbimizin arzu ettiği ve razı olduğu gibi pek çok lekesiz ve bereket üzerine bereket getiren hamd ile Allah'a hamd ederim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

Allah'ım, bana helalini yeterli kıl. Haramına ihtiyacım kalmasın. Beni lütfunla zengin kıl. Senden başkasına ihtiyacım olmasın.

0: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bütün övgü, teşekkür ve takdirler ancak sanadır. Çünkü sen göklerin ve yerin nurusun. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen gökleri ve yeri idare edensin. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen göklerin, yerin ve içindekilerin gerçek sahibi, koruyup kollayıcısısın. Mutlak gerçek sensin. Dünya ve ahirete dair vaat edip söylediğin her şey doğru ve gerçektir. Ahirette hesap vermek için huzuruna çıkmak doğru ve gerçektir. Sonrasında cennet ve cehennem doğru ve gerçektir. Kıyametin kopması doğru ve gerçektir. Allah'ım, sana boyun eğdim, sana inandım ve sana güvenip dayandım. Tövbe edip senin razı olacağın işlere yöneldim. Sana güvenerek senin için mücadele ettim ve senin hükmüne uygun davrandım. Yaptıklarımı ve yapamadıklarımı, gizli açık işlediklerimi bağışla. Sen benim ilahımsın, senden başka ilah yoktur.
0: Elhamdülillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan aleyhi kema yuhibbu rabbuna ve yerda.
1: Rabbimizin hoşlanıp razı olacağı ve büyüklüğüne yaraşır, gösterişten uzak, kabul görecek şekilde çokça yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır.
0: Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilma. Elhamdülillahi ala kulli hal ve a'udhu billahi min hali ehlin nar.
1: Allah'ım, bana öğrettiklerini benim için faydalı kıl. Benim için faydalı olan şeyleri bana öğret ve bilgimi artır. Her durumda övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır. Cehennemliklerin düştükleri duruma düşmekten Allah'a sığınırım.
0: Ya Rabbi lekel hamd, kemâ yenbeği li celâli vecihike ve li azîmi sultânik.
1: Ey Rabbim, senin büyüklüğüne ve saltanatının azametine, yüceliğine yaraşır şekilde yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır.
0: Allahümme ec'alni minellezîne izâ ahsenu istebşerû ve izâ esâ'u istagferû.
1: Allah'ım, beni iyilik yaptığında ümitlenen, kötülük yaptığındaysa bağışlanma dileyen kimselerden yap.
0: Bismillahi tevekkeltu alallah. Allahümme inna na'udhu bike min en nezille ev nadil. أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا.
1: Allah'ın adıyla Allah'a güvenip dayandım. Allah'ım, hataya düşmekten veya hedefi şaşırıp sapmaktan, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan veya cahilce davranışla karşı karşıya kalmaktan sana sığınırız.
0: Allah, Allahu Rabbi, la uşriku bihi şey'a.
1: Beni koruyup kollayan, besleyip büyüten tek sığınağım Allah'tır, Allah.

0: hiçbir şeyi ona ortak koşmam.
1: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: اللهم Hazreti İbrahim'in ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, eşlerinin ve neslinin de şanını, şerefini yücelt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, eşlerine ve nesline de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedin ve âli Muhammed. كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın ve ailesinin de şanını, şerefini yücelt. Yarattığın varlıklar içerisinde Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme ceal salateke ve rahmeteke ve berekatike ala seyyidil murselin ve imamil muttakin ve khatemin nebiyyin Muhammedin abdike ve resulik imamil hayr وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: Allah'ım, övgünü, rahmetini, bereketini, peygamberlerin efendisi, Allah'tan korkup sakınanların önderi, nebilerin sonuncusu, kulun ve resulün, iyilik önderi ve rehberi, rahmet peygamberi Efendimiz Muhammed Mustafa'nın üzerine ihsan eyle. Allah'ım, onu öncekilerin ve sonrakilerin imreneceği, övgü ve takdire değer bir makama yükselt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine rahmet ettiğin gibi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de rahmet eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine bereket lütfettiğin gibi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de bereket lütfeyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضاء بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
0: اللهم her şeyi bilen o ilminle, her şeye yeten o gücünle yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için hayırlı olduğunda da canımı al. Allah'ım, senden görünür görünmez her durumda hakkıyla korkup sakınan biri olmayı isterim. Senden sakinken de, öfkeliyken de doğruyu ve gerçeği söyleyen biri olmayı isterim. Senden hem fakirlikte hem zenginlikte orta yolu benimseyen biri olmayı isterim. Senden

0: tükenmeyecek olan nimetleri isterim. Senden sonu gelmeyecek bir sevinç ve mutluluk isterim. Senden benim için takdir edilene razı olmayı isterim. Senden öldükten sonra ahirette sıkıntısız bir hayat sürdürmeyi isterim. Senin yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın neşesini isterim. Beni dinimden edecek veya saptıracak hiçbir sıkıntıya maruz bırakma. Allah'ım, bizi imanla güzelleştir, doğru yolda yürüyen ve doğru yolu gösteren rehberler eyle.
1: Hadislerle Cuma günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Çekut'tan yangın bölgelerine 50 bin zeytin fidanı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Akdeniz, Ege ve Marmara'da yangınlardan zarar gören tarım alanlarının yeniden üretime kazandırılması ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla 50 bin zeytin fidanını toprakla buluşturmayı hedefliyor. 2022 yılından bu yana sürdürülen Çiftçiye Hayat Olsun projesi kapsamında başlatılan kampanyayla yangınlardan etkilenen bölgelerde ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen üreticilere zeytin fidanları ücretsiz ulaştırılacak. Çalışmayla hem tarımsal üretimin yeniden canlandırılması hem de çiftçilerin uzun vadeli gelir kaynaklarının desteklenmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 20 bin çiftçiye zeytin, Antep fıstığı, ceviz ve badem gibi ekonomik değeri yüksek meyve fidanları ulaştırıldı. Zeytin fidanıyla yeşeriyoruz sloganıyla yürütülen kampanyaya destek olmak isteyenler dijital bağış platformu üzerinden diledikleri sayıda zeytin fidanı bağışlayabiliyor. Bir fidanla siz de destek olabilirsiniz. Zeytin fidanıyla yeşeriyoruz sloganıyla duyurulan kampanyaya destek olmak isteyenler dijital bağış platformu üzerinden diledikleri sayıda zeytin fidanı bağışlayabiliyor. dikilagimvar.com adresinden siz de bir fidan bağışlayabilirsiniz. Doğayla uyumlu bir geleceği birlikte inşa etmek. Plastik atıklar doğaya ulaştıktan sonra güneş ışığı, dalga ve mekanik aşınmayla parçalanarak mikroplastik ve nanoplastiklere dönüşüyor. Gözle görülebilen bir atık zamanla deniz ekosistemine yayılan görünmez bir tehdide dönüşebiliyor. Son haftalarda Ege ve Akdeniz kıyılarında yapılan incelemelerde Antalya, Mersin, Adana ve Muğla gibi bölgelerde mikroplastiklere rastlanması tehdidin Türkiye'nin kıyılarının tamamını ilgilendirdiğini ortaya koyuyor. Mikroplastik yoğunluğu, akıntılar, nehir ağızları, kentleşme, sanayi, tarım, turizm ve atık yönetimi gibi birçok faktöre göre değişiyor. Türkiye denizlerinde 428 noktada düzenli çevresel izleme yapılması ise kirliliğin takibi açısından önem taşıyor. Uzmanlar mücadelenin yalnızca denizlerin temizlenmesiyle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Ambalaj ve tek kullanımlık ürünlerin yanı sıra tekstil lifleri, sentetik halılar, lastik aşınması, balıkçılık ekipmanları ve bazı sanayi faaliyetleri de mikroplastik kirliliğine neden oluyor. Çözüm için tek kullanımlık plastiklerin azaltılması, yeniden kullanımının artırılması, ürünlerin kullanım ömrünün uzatılması ve geri dönüşüm altyapısının güçlendirilmesi öneriliyor. Biyo bozunur ve kompostlanabilir ürünlerin ise uygun toplama ve işleme sistemleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Mikroplastiklerin balık, midye ve diğer deniz canlıları tarafından besin olarak alınarak gıda zincirine ulaşabildiğine dikkat çekilirken, içme suyu, gıda ve deniz tozunda da mikroplastiklerin tespit edilmesi konunun insan sağlığı ve gıda güvenliği boyutunu ortaya koyuyor. Bilimsel araştırmalar sürerken, plasenta ve

0: kordon kanında mikroplastik parçacıklarının tespit edilmesi de ihtiyatlı hareket edilmesi gerektiğine işaret ediyor. Haberimizin detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Ailelerin çocuk giyiminde yaşa uygun kıyafet arayışı. Son yıllarda crop tişört, ultra mini etek, transparan parçalar ve yetişkin modasına ait tasarımların çocuk reyonlarında daha fazla yer alması ailelerin tepkisine neden oluyor. Çocuklarının yaşına ve gelişimine uygun daha ölçülü kıyafet seçenekleri bulmakta zorlandıklarını belirten aileler, mağazalarda karşılaştıkları ürünlerin çocukların talepleri üzerinden aile içinden de çatışmalara yol açabildiğini ifade ediyor. Sosyal medyada giderek daha fazla gündeme getirilen konuya ilişkin bir vatandaş 4 kız çocuğu olduğunu ve alışveriş sırasında yaşlarına uygun kıyafet bulmakta zorlandığını belirterek ölçülü, normal bir kıyafet bulmak oldukça zor. Artık sıradan bir tişört, dizaltı bir elbise bulmak imkansız hale geldi dedi. İki kız bir erkek annesi ve çocuk giyim sektöründe çalışan bir başka vatandaşsa kendi çocukları dahil birçok ebeveynin benzer sorunları yaşadığını söyledi. Sosyal medyada açık kıyafetlerin öne çıkarılmasının ve bazı markaların bu anlayışa uygun ürünler sunmasının ebeveynleri rahatsız ettiğini belirterek ailelerin şikayetlerinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Moda Tasarım Program Başkanı Öğretim Görevlisi Sultan Çetinkaya ise çocuk giyimindeki değişimin moda sektöründe son yıllarda yaşanan dönüşümlerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirtti. Çetinkaya, cinsiyetsiz tasarım, kapsayıcılık ve özgürleştirme anlayışının yetişkin modasında oluşturduğu görsel dilin zamanla çocuk modasına da yansıdığını söyledi. Bazı markaların çocuklara yetişkin dünyasına ait sembolleri ve yetişkin modasındaki kalıpları taşıyan tasarımlar sunduğunu belirten Çetinkaya, bu durumun arkasında moda sektörünün uzun yıllardır oluşturduğu ticari ve sosyolojik bir yapı bulunduğunu ifade etti. Çetinkaya, çocukların gelişim hakkının ticari kaygıların önünde tutulması gerektiğini vurgulayarak, çocuk, çocuk gibi yaşamalıdır anlayışına dönülmesi gerektiğini söyledi. Ebeveynlerin de çocukları birer stil objesi veya sosyal medya vitrini olarak görmekten kaçınması gerektiğini belirten Çetinkaya, çözümün yetişkin modasının kodlarını çocukları taşımak yerine çocukluğun sadeliğini ve doğallığını korumaktan geçtiğini ifade etti. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 16.30'da Hayatın İçinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, saat 22'de Divan Aşk programı sizlerle olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri aktardık, bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
2: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda günlük hayatımızdan bazı nezaket ve zarafet örneklerinden söz edeceğiz. Günümüzde hızlı tempolu hayatımızın içinde nezaket ve zarafetin anlamını bazen yitirebiliyoruz. Nezaket, başkalarına karşı incelikli ve saygılı davranma, naziklik ve zarafeti saygılı ve ölçülü davranma şekli. Bu değerler sadece görgü kurallarına uygun davranmakla sınırlı değil. Aslında günlük hayatta uyguladığımız küçük davranışlar nezaket ve zarafetin en güzel örnekleri. Nezaket sadece naif bir tavır sergilemekten daha fazlasını ifade ediyor. İşte günlük hayattan bazı örnekler. Bindiğimiz otobüsün veya taksinin şoförüne kolay gelsin, iyi günler, teşekkürler demek, market kasiyerlerine merhaba, teşekkürler, iyi günler demek, iş yeri veya okul temizlik görevlilerine teşekkür etmek, topluluk içinde yediğimiz bir şeyden yanımızdakilere de ikram etmek, yemek yediğimiz veya çalıştığımız yerleri temiz bırakmak, hasta olan bir yakınımızın halini hatırına sormak ve ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalışmak, çevremizdeki insanlara zarar vermemeye özen göstermek, kendimize yapılan iyiliklere minnettar olmak, küçümsememek ve teşekkür etmek, bir yakınımız bizi aradığında veya mesaj attığında müsaitsek hemen cevap vermek, bazı güzel örnekler. Zarafet ise günümüzde belki de unutulan bir kavram gibi görülebilir, ancak hala günlük hayatta pek çok örneğini bulabiliriz. Mesela kavgaya dönüşebilecek durumda.

Bu küçük eylemlerle çevremizdeki insanlara ve kendimize karşı daha duyarlı olabilir, toplumumuzda olumlu bir etki oluşturabiliriz. Bu değerler sadece görgü kurallarına uygun davranmakla sınırlı değil, aslında günlük hayatta uyguladığımız küçük davranışlar, nezaket ve zarafetin en güzel örnekleri. Değerli dinleyenlerimiz, iletişimde yazılı olmayan kurallardan oluşan görgü kuralları, toplum içinde saygılı, sağlıklı ve düşünceli davranışın temelini oluşturur. Bu görgü kuralları yalnızca sosyal normlar değil, aynı zamanda bireysel disiplini şekillendiren temel kurallardır. Sosyal ilişkilerde saygı ve nezaketin korunması ihtiyacından doğan bu kurallar, kişisel ilişkilerin sorunsuz şekilde yürütülmesi için yazılı olmayan bir rehberdir. Günlük hayata dair nezaket ve görgü kurallarını şöyle bir sıralayalım mı? Başkaca örneklerle. Bir topluluğun içindeyken kulaktan kulağa ya da kısık sesle konuşmamak, argo kelimeler ve kaba ifadeler kullanmaktan kaçınmak, kendini sürekli övmemek, daima ben odaklı bir sohbet içine girmemek, yeni tanıştığımız ya da iş icabı görüştüğümüz kişilerle sen değil siz diye hitap etmek, ne olursa olsun konuşan kişinin sözünü kesmemek ve onu sonuna kadar dinlemek, birinin evine gitmeden önce haber vermek, yemek yerken ağzı açarak konuşmamak, tecrübeli kişilerin uyarılarını ve önerilerini dikkatle dinlemek, biri doğrudan doğruya bizimle konuşurken başka bir şeyle, örneğin telefonla ya da bilgisayarla ilgilenmemek, yüksek sesle konuşmamak ya da kahkaha atmamak, yaşça büyük olan kişilerin bulunduğu ortamda ilk sözü karşı tarafın söylemesini beklemek, söylenen bir söze ya da edilen bir yardıma karşılık teşekkür etmek, gerekli yerlerde ve zamanla merhaba, hayırlı günler, hayırlı akşamlar gibi karşılama ve veda sözlerini kullanmak, selam vermek, yedikten sonra yemeği yapan kişiye ellerinize sağlık demek, ağzınızda lokma varken konuşmamak, ver ya da yap gibi emir cümleleri yerine verir misin veya yapar mısın gibi rica cümleleri kullanmak. Devam edelim örneklere. Hata yapıldığında özür dilemek, başkasının hatalarını yüzüne vurmamak, birden fazla kişinin bulunduğu bir ortamda herkese söz hakkı tanımak, başkalarının özel konuşmalarını dinlememek, kişileri rencide edici lakaplar kullanmamak ve yakıştırmalar yapmamak, alaycı ve küçümseyici ifadelerden kaçınmak, başkasının evindeyken izinsiz başka bir odaya girmemek ve ev sahibinin eşyalarını karıştırmamak, hitap ederken isimlerin sonunda bey ve hanım sözcüklerini kullanmak, küçüklere anlayışlı, büyüklere saygılı olmak, sevdiklerimizi ziyaret etmek, söz verildiğinde tutmak, emanet alınan bir şeye sahip çıkmak, toplu ulaşım araçlarında yaşlılara ve hamilelere yer vermek ve günümüzde çokça ihtiyaç duyduğumuz şekilde trafik kurallarına istisnasız uymak. Değerli dinleyenlerimiz, böylece örneklerle maddeler halinde sıraladık. Elbette bunları çoğaltabiliriz. Bunlara birçok örneği ekleyebiliriz. Aslında bildiğimiz, çoğu zaman mutlaka uyguladığımız, uygulamaya gayret ettiğimiz, bazen duruma şartlara göre uygulamadığımız, hatta bazen belki de unuttuklarımız da olabilir. Bunları çoğaltır ve gerçekten uygulayabilirsek, toplumsal problemlerin önüne geçebilir, daha saygılı, nezaket ve zarafet sahibi kimseler olabilir. Böylelikle birbirimizin haklarına saygı duyarak daha yaşanılası bir toplum inşa edebiliriz. Görgü kurallarının faydaları kişisel, mesleki ve sosyal alanları kapsar. Kişisel ilişkiler bağlamında görgü kurallarına uymak, başkalarına saygıyı, empatiyi ve düşünceli davranışı teşvik eder. Böylece uyumlu kişilere ve olumlu sosyal dinamiklere katkıda bulunur. Ayrıca görgü kuralları bireyin karakterini ve ahlaki gelişimini şekillendirmede önemli bir rol oynar ve nezaket, doğruluk ve dürüstlük değerlerini aşılar. Görgü kurallarının kökleri daha geniş bir toplumsal değerler bağlamına dayansa da bireysel disiplinde kritik bir rol oynar. Profesyonel ortamlarda bu kurallara uymak kişinin profesyonel imajını geliştirir, etkili iletişimi kolaylaştırır ve güçlü ağlar ve ilişkiler kurulmasına katkıda bulunur.
Ayrıca ruh sağlığı ve psikolojik

Senlik alanında görgü kurallara artan özsaygı, gelişen duygusal zeka ve azalan stres seviyeleriyle ilişkilendirilebilir. Özetle değerli dinleyenlerimiz, görgü kuralları insan ilişkileri ve insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırdığı için insanların sosyal yaşamı için çok önemlidir. Olumlu sosyal ilişkilere, duygusal iyiliğe ve genel yaşam kalitesine katkıda bulundukları için insanların sosyal yaşamı için de gereklidir diyebiliriz. Akran Ercek'te paylaştığımız bu görgü ve nezaket kurallarına ilişkin haberleri Akran Medya'nın iletişim kategorisinde de bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Akran Ercek.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Ümmü Seleme radıyallahu anhuma anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, kim bana itaat ederse muhakkak ki o Allah'a itaat etmiş demektir. Çünkü Allah'a itaatin yolu odur. Allah'a itaatin yolunu, yönünü, yöntemini Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri göstermiş, öğretmiş. O bizim en büyük rehberimiz, serverimiz, önderimiz, rehberimiz. Efendim, Resulullah'a uymak, Allah'a uymak demektir. Zaten Resulullah'a, Allah'a uymak için uyuyoruz. Bir kimse Allah'a uymak, Allah'ın emrini tutmak istiyorsa çaresi nedir? Peygamber Efendimiz'e uymak. Çünkü en güzel kulluğu yapmış olan Allah'ın en sevgili kulu, en başarılı kulu, en alim kulu, en efendim Kur'an'ı iyi anlayan kulu, Allah'ın en sevdiği kul, Allah'ın en sevdiği işleri, amelleri işleyen kul Peygamber Efendimiz. Onun için ona itaat etmek, onun emrini tutmak, hadisini dinlemek, tavsiyesine uymak Allah'a itaat etmek demektir. Bu buna eşittir. Çünkü Resulullah Efendimiz kendiliğinden ortaya çıkmadı. Onu Allah peygamber olarak gönderdi, elçi olarak gönderdi. Kendiliğinden konuşmuyor. Ve ma yantıku anil heva in huve illa vahyin yuha. Söyledikleri, öğrettikleri Allah'ın emirleridir. Onun için peygamberler zaten kendisine itaat edilsin diye indirilmiştir. Yoksa uzaktan bakılsın da efendim asi olunsun diye, sözü dinlenmesin diye değil. Peygamberlere uyulması lazım. Peygamber Efendimiz ahir zaman peygamberidir. Peygamber Efendimiz'e uyulacak. Uyan, itaat eden, hadis-i şerifine uyan ne olur? Allah'a itaat etmiş olur.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Sırça Köşk. Hayat yolculuğunda biraz soluklanmaya, derin bir nefes almaya, daha huzurlu, ümitli, tazeleneceğimiz ufak bir molaya ne dersiniz?

Yepyeni bir günden daha yeni güzellikler, yepyeni paylaşımlar, elbette birbirinden özel eserlerle tekrar huzurlarınızdayız efendim. Akra'dan Sırça Köşk programından sesimizin ulaştığı herkese merhabalar. Her birinize mutlu, huzurlu, her zaman ifade ediyoruz ki her şeyin başı öncelikle sağlıklı, bol kısmetli, helal kazançlı bir gün diliyorum. İçten sevgi ve saygılarımızı ileterek bugünkü Sırça Köşk yolculuğumuzu başlatıyoruz. Ama dilerseniz kıymetli dinleyiciler, öncesinde mesajlarınızı, duygu, düşünce ve önerilerinizi iletebileceğiniz WhatsApp mesaj hattımızı hemen hatırlatalım. WhatsApp hattımız 0501 630 30 30 0501 630 30 30 numaralı Akra WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilir. Programımız konusunda düşüncelerinizi, önerilerinizi veya eleştirilerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz ki inanın her biri bizim için çok kıymetli. Akra WhatsApp hattımız 0501 630 30 30 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı iletirken lütfen öncelikle Sırça Köşk diye yazmayı, ardından isminizi, soy isminizi ve bizi nereden dinlediğinizi belirtmeyi de unutmamanızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu bilgiler bizim için çok değerli. Evet efendim, iletişim adresimizi hatırlattıktan sonra yürek besmelemizi çekip başlayalım efendim bugünkü Sırça Köşk programımıza. Niyetimiz bugün de hikayelerimizde yaşanmış olaylarla, manevi paylaşımlarımızla dikkatinizi çekebileceğine ve faydalanacağınıza inandığımız güncel haberlerle, kıssadan hisselerle ve tabii ki en güzel eserlerle Sırça Köşk'te yüreklerinize dokunabilmek, bizlere ayıracağınız zamanı en güzel, en faydalı şekilde değerlendirebilmek, ortamlarınıza, yüreklerinize bir nebze olsun huzur ve inşallah manevi anlamda silinmez izler bırakabilmek. Her zamanki gibi emek, özen, niyet bizden, ilgi ve beğeni siz kıymetli dinleyicilerimizden. O halde efendim bugün de yepyeni bir beraberliğimize, 7'den 70'e, Akra'ya, Sırça Köşk programımıza, yüreklerinizin, niyetlerinizin güzelliğince ne hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

Kıymetli dostlar, yaşadığımız hayatın, bize bahşedilen nimetlerin farkında olmak ve bu nimetlere teşekkür etmek yaşama gayemizi taçlandırıyor. Şükür duygusu, nimetlerin farkında olma konularına dair hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın Yaşam Gayemiz ve Nimetlerin Farkında Olmak konulu sohbetinden derlenen kıymetli bilgileri sizlerle paylaşarak Sırça Köşk'teki bugünkü yolculuğumuzu başlatıyoruz. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan şöyle diyor sohbetinde kıymetli dostlar. Biz şuna inanıyoruz ki hayat sadece bu hayat değil, bundan sonra, bundan çok daha uzun, devamlı, ona ebedi diyoruz, bir başka hayat var. Şu yeryüzünü, yer küreyi ve bunun çevresinde bulunan semaları halk etmiş, yaratmış olan Allah'a hamd olsun veya hamd ona, yerleri ve gökleri yaratmış olan Allah'a aittir. Hamd, övgü ama reel olan, elle tutulur, gözle görülür bir iyiliğin, bir nimetin, bir şeyin, vakanın karşısında nimetten dolayı, elde edilen şeylerden dolayı, ihsanlardan, ikramlardan dolayı yapılan bir sevgi. Kuru bir sevgi değil, diyerek hamd ve şükrün önemini şöyle anlatmaya devam ediyor kıymetli hocamız Mahmut Esat Coşan. Allah'ın üzerimizde nimetleri sonsuz olduğu için o nimetlerin karşısında insanoğlu da şükran duygularıyla dolduğundan tabii hamd edecek. Hatta sadece iyi durumlara değil, her hale hamd edecek. Kötü dediğimiz durumların içinde bile çeşitli güzellikler olduğu için, çeşitli hikmetler olduğu için hamd edecek. Her çeşit hamd, her çeşit övgü Allah'a gider. Gülü görürsün, koklarsın, mest olursun. Ne güzel koku dersin. Nereye gider? Övgü güle mi gitti, gülde mi kaldı? Hayır, gülü yaratana gider. Kara topraktan gül gibi bir çiçeği yaratana gider. Rengine bakarsın, yaprağının kadifeden daha güzel oluşuna bakarsın. Maşallah dersin. Biz mümin olduğumuz için öyle diyoruz. Ne güzel ya Rabbi diyoruz. Öyle demesen bile ne güzel dediğin zaman o sevgi yaprağa mı gidiyor? Hayır, yaprağı yaratana gidiyor. Hava ne güzel, havayı yaratana gidiyor. Güneş bugün ne kadar tatlı, güneşi yaratana gidiyor. Onun için elhamdülillah çok muazzam bir sözdür. Yerleri, gökleri dolduran bir sözdür. Bizim kitabımız Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile başlıyor. Yani ilk öğrenmemiz gereken şey, önce Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Allah'ın adıyla, ondan sonra Elhamdülillah duygusu geliyor. Demek ki kulda çevreyi inceleme, çevredeki güzellikleri anlama, kendisine yapılan iyilikleri sezme ve bu iyiliğin karşısında iyiliği yapana karşı bir bağlılık, bir sevgi, bir şükran duygusu duyma en önemli olay. İlk önemli iş bu. Bizim de hemen bu duygu içine girmemiz lazım. Çünkü münevver insanız, tahsil görmüşüz. Kimimiz doktoruz, kimimiz mühendisiz. Baktığımız zaman etrafı taş olarak, ağaç olarak görmüyoruz. Biliyoruz ki taşın molekülleri var, moleküllerin atomları var. İnce bir yapılaşmanın, bir düzenin sonucu olduğunu biliyoruz. Biz onun için hamd duygusuna erişmekte mutlu bir nesiliz. Çünkü münevver bir nesiliz, cahil değiliz, her şeyi dümdüz görmüyoruz. Derinliğini ilmen biliyoruz veya elimize mikroskop geçmişse müşahede yoluyla biliyoruz. Veya kitlesel büyüklükleri görebiliyorsak uyumu fark ediyoruz. Bizim hamd duygusuna sahip olmamız lazım. Yaratanımız olduğunu idrak etmiş insanlar olmamız lazım. Mümin insanlar olmamız lazım. Ondan bir adım öte, bizi yaratanın bize iyilik ettiğini anlamış olmamız lazım. Çeşitli iyiliklerinin içinde yüzdüğümüzü, varlığımızın onun iyiliklerinden kaynaklandığını, onunla devam ettiğini idrak içinde olmamız lazım. İşte hayatın
en mühim işi bu. Tahsil değil, kazanç değil, kazancını keyfince harcamak değil, keyif yapmak değil, en önemli duygu bu. Tahsilin de aslı esası bu, ilmin de aslı esası bu duyguya erişmek. Peki elhamdülillah derken nasıl demeli? Mahmut Esat Coşan hocamız bakın bunu nasıl açıklıyor. Diyor ki, güç kuvvet sahibi, sanat ve sonsuz bilgi sahibi, mühendislerin, doktorların, atom alimlerinin, filozofların, tarihçilerin bilgileri, her türlü bilgi lafta kalmamış, semavat ve arz meydana gelmiş. Karşınızda muazzam bir eser var, muntazam, tıkır tıkır çalışıyor. Üstelik tıkır tıkır yapmadan çalışıyor. Sesi bile yok, ses bile sıfıra indirilmiş. Güneşin dönüşünü hesaplıyorsunuz, ay tutulmasını, güneş tutulmasını, güneşin doğuş saatini, batış saatini, baharı, mevsimi hesaplayabiliyorsunuz. Çünkü nizam var, güveniyorsunuz. İşte bu nizamın bir tanzim edicisi var. Ortada bir düzen varsa, dizim varsa, bir dizi varsa, bir dize varsa bunun düzenleyicisi vardır diyerek etrafımızdaki güzellikleri fark edip yaratıcımıza her daim şükretmemiz gerektiğini bir kez daha bizlere hatırlatıyor. Ve şöyle devam ediyor. Yerleri ve gökleri yaratan Allah'a hamd edeceğiz. Niye hamd edeceğiz diye bir duygu içine düşerse yerlere, göklere bak. Yere bir bak, yüksek bir tepeye çık, Yuşa Tepesi'ne çık. Boğazın bir kuzey tarafına bak, bir de güney tarafına bak. Gör, gör Allah nasıl güzel yaratmış.

Allah-u Teala Hazretleri hayırlara muvaffak etsin, sevdiği kul olmayı, sevdiği kul olarak yaşamayı nasip etsin diyerek sözlerini noktalıyor. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yaşam gayemiz ve nimetlerin farkında olmak konulu sohbetinden sizler için derlediğim bir bölümünü bugün Sırça Köşk'te paylaştık. Rabbim inşallah himmetini üzerimize daim kılsın. Bu bilgileri sadece dinlemekle kalmayıp hayatımıza da tatbik edebilmeyi inşallah cümlemize muvaffak eylesin.

Değerli dostlar, gerçek olduğunu bilmese bile zihninde gerçek olduğuna inandığı birçok hayal taşır insan. Hayatımızdaki pek çok davranışımızın altında aslında içimizdeki inancın izleri hüküm sürer. Bir hasta, doktorun verdiği ilaçların kendine iyi geleceğine ne kadar inanırsa o kadar hızlı iyileşir. Veya bir öğrenci, ne kadar çalışmışsa o kadar kendinden emin olur üst notlardan birini alacağına. Bu da onu çalışmaya teşvik edip daha fazla motive eder. Veyahut inanan bir sporcu inancının mükafatını elbette başarısıyla alır. İnanma, insan psikolojisinin derin ve ayrılmaz bir parçası. Hayatımızdaki pek çok hüküm ve davranışlarımız bizim inançlarımıza dayanıyor. İşte efendim, Sırça Köşk'te şimdi inanmanın ve başarmanın gücünün neler yapabileceğine dair yaşanmış gerçek bir hikayeyi sizlerle paylaşıyorum. Hikayemiz şöyle efendim.

Yıllar, yıllar önce okulun birinde bir deney yapılmıştı. Okul müdürü 3 öğretmeni çağırıp şöyle demişti. Siz 3 öğretmen sistemdeki en iyi ve en başarılı eğitimciler olduğunuz için 90 tane seçkin, üstün zekalı öğrenciyi size vereceğiz. Bu öğrencilerin gelecek yılda aynı hızla çalışmalarını sağlamanızı ve elinizden geleni yaparak çok iyi bir eğitim vermenizi bekliyoruz. Bu 3 öğretmen, öğrenciler ve öğrencilerin anne babaları bunun çok iyi bir fikir olduğunu düşünmüşlerdi. O okul dönemi hepsinin özellikle hoşuna gitti. Öğretmenler gerçekten de ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Öğrenciler de öğretmenlerinin güvenini boşa çıkarmamak için azami gayret gösterdiler. Anne babalar da elbette bu süreçte çocuklarına yardımcı oldular. Öğretim yılı sonunda öğrenciler şehirdeki diğer öğrencilere göre %20, %30 daha başarılıydılar. Yıl sonu geldiğinde müdür 3 öğretmeni çağırıp onlara sizlere bir itirafta bulunmak istiyorum. En zeki öğrencilerin 90'ı sizde değildi. Onlar ortalamanın biraz üstünde olan öğrencilerdi. O 90 öğrenciyi listeden tesadüfen seçtik ve eğitmeniz için size verdik dedi. Bu gerçeği duyan öğretmenler, öğrencilerde görülen yüksek başarının kendi öğretme kabiliyetiyle ortaya çıktığını düşünmeye başladılar. Ama okul müdürü, durun bitmedi, bir itirafım daha var dedi ve şöyle devam etti. Siz de okulun en parlak öğretmenleri değilsiniz.

İsimlerinizi bir torbanın içine doldurduğum kağıtların arasından rastgele seçtim. Siz inandığınız için başarılı oldunuz. Öğrencileriniz de size inandığı için başarılı oldular. Gerçek, yaşanmış bir hikayeydi kıymetli dinleyiciler. Ne güzel dersler var içerisinde. İnsan inanırsa her şeyi başarabilir. Elbette Allah'ın inayeti ve yardımıyla. İddialı bir cümle ama tamamen doğru. İnancın insanın hayatını şekillendiren yegane güç olduğu artık su götürmez bir gerçek. Bu örneklere gerçek hayatımızda o kadar çok rastlıyoruz ki, başarabileceğimize ne kadar inanıyorsak başarma ihtimalimiz o kadar fazla. Yıldırım Beyazıt'ın çok güzel bir sözü vardır. Der ki, yenileceğinden korkan daima yenilir. Başarabileceğimize ne kadar az inanıyorsak o kadar çok çalışmak zorundayız. Hedeflerimize, hayallerimize giden yolda inancımızı hep diri tutabilmemiz, inşallah yılmadan, usanmadan, gayretle, azimle çalışabilmemiz duası ve temennisiyle.

Kıymetli dinleyiciler, son zamanlarda sadece ülkemizde değil, dünya üzerinde yaşanan afetler söz konusu olduğunda eminim ki hepimiz tek bir ağız, tek bir yürek halinde şu duayı ediyoruz. Rabbim cümlemizi bütün afetlerden korusun, sakınsın, saklasın. Peki bu olası afetlere karşı tedbir alıyor

Biliyor muyuz? Doğanın dışında ne yapmamız gerektiğini biliyor muyuz? Bugünkü Sırça Köşk programında sel felaketine dair yapabileceğimiz tedbirleri, sel nedir, sel sırasında ve sonrasında nelere dikkat etmeli, bu konuların başlıklarını biraz sizlerle paylaşmak istiyoruz. Meydana geldiği bölgede insan yaşamını ciddi şekilde etkileyerek can ve mal kaybına sebep olan doğal afetlerden biri olan sel, kısa süre içerisinde çok yağmur yağmasıyla birlikte akarsuların taşması sonucu oluşuyor. Aşırı yağışların beraberinde getirdiği seller şiddetli olduğunda çeşitli yıkımlara da sebebiyet verebiliyor. Peki sel sırasında veya sonrasında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ülkemizde de görülen sel ve taşkınların en büyük nedeni elbette değişen iklim koşulları. Kış mevsiminden yaz mevsimine geçerken eriyen kar sularına yağmurun da dahil olması, bütün bu etkenler birleşince ülkemizde sıklıkla sel oluşumuna neden oluyor. Akarsu, deniz, dere ya da okyanusların taşıyabileceğinden fazla su yüklenmesi sonucunda su kitleleri hareket etmeye başlıyor. Kendi sınırları olan yataklarından çıkarak taşkınlara ya da sellere neden oluyor. Özellikle karların erimesi veya fırtınalı yağmurların yağması sel oluşumunu tetikleyen faktörler. Zaman içinde ortaya çıkan seller olduğu gibi seylap adı verilen ani seller de görülmekte. Hangi çeşit sel olursa olsun yoğun su akışıyla birlikte kaya, çamur, ağaç ve enkaz gibi parçacıklar yaşam alanlarına geldiğinden yaşanan bu durum çok ciddi derecede zararların oluşmasına neden oluyor. Oluşum hızlarına göre yavaş gelişen, hızlı gelişen ve ani seller olarak sınıflandırmak mümkün. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de peş peşe gelen şiddetli sağanaklar veya uzun süren hafif yağışlar sonucu oluşan taşkınlıklarla birlikte sık sık seller görülebilmekte ve bunlardan dolayı can ve ekonomik kayıplar yaşanabilmekte. Sel anında ve sonrasına dair uzmanların yapmamız gereken konular hakkında paylaştığı bilgiler şöyle efendim. Evinizi şiddetli yağışlara hazırlamak için yapılması gerekenler. Su ve drenaj kanallarının yanı sıra çatınızı düzenli olarak kontrol edin, varsa ilgili bakımları yaptırın. Kapı ve pencerelerin suyu sızdırmayacak biçimde sağlam olduğundan emin olun. Su sızıntısının ilk belirtisinin badanadaki renk değişikliği veya halka biçimli görünüm olduğunu aklınızda bulundurun. Söz konusu durumu gözlemlemeniz halinde vakit kaybetmeden gerekli tadilat işlemini başlatın. Peki sel öncesinde nasıl tedbirler alabiliriz? Bu konuda da uzmanlar şu uyarılarda bulunuyor. Bölgenizin topografyasını öğrenin. Bölgenizdeki sel uyarı işaretlerini ve uyarı sistemlerini öğrenin. Eğer yağmur yağıyorsa veya su seviyesi yükseliyorsa su seviyesini izleyin ve tahliye planı yapın. Aile afete hazırlık planınızı tamamlayın. Uyarılar ve acil durum haberleri için televizyon veya radyo dinleyin. Mümkünse dış mekan mobilyalarını içeri alın. Önemli eşyalarınızı olası bir taşkından etkilenmeyecek bir yükseklikte muhafaza edin. Ev veya iş yerinizi boşaltmanız istenirse elektrik ve doğalgaz bağlantınızı kapatın. Bu çok önemli uyarılardan bir tanesi. Ve devam ediyorlar, tahliye uyarılarına dikkat edin. Herhangi bir su baskını ihtimali varsa hızlıca daha yüksek bir zemine geçin. Peki Allah göstermesin, sel sırasında neler yapabiliriz? Bölgenizde bir sel varsa daha yüksek bir zemine ulaşarak tehlike geçene kadar bekleyin. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa uzun ağaçların ve elektrik direklerinin altında durmaktan kaçının. Kanallar, bodrum ve alt geçit benzeri noktaların risk taşıdığını aklınızda bulundurun. Ne kadar derin olduğunu ve suyun altında size neyin zarar verebileceğini kestiremeyeceğinizden su altında kalan alanlardan geçmeyin. Hızla akan 15-20 santim derinlikteki suyun dahi yetişkin bir insanı devirebilecek güçte olduğunu unutmayın.
suda yürümek zorunda kalırsanız, mümkünse önünüzdeki zeminin sertliğini kontrol etmek için bir çubuk kullanın ve suyun hareket etmediği yerleri tercih edin. Yine çok önemli uyarılardan bir tanesi, asla akan suyu aracınızla geçmeye çalışmayın. Gerçekleşen ölümlerin %80'i araç içinde gerçekleştiğinden, sel suları arabanızın etrafında yükselirse aracı terk ederek daha yüksek bir zemine geçmeye çalışın. Aracınızdayken sel içinde kalırsanız mümkünse hemen aracı uygun bir yere durdurun ve aracı terk ederek yüksek bir yere çıkın. Ayak bileğini geçen su insanı, araç tekerleği hizasındaki su ise aracı sürükleyecek kadar güçlüdür. Dilerseniz bu cümleyi tekrar edeyim. Ayak bileğini geçen su insanı, araç tekerleği hizasındaki su ise aracı sürükleyecek kadar güçlüdür. Bu çok önemli bir tüyo. Islaksanız veya suyun içerisindeyseniz elektrikli ekipmanlara dokunmamaya gayret edin. Peki selden sonra yapmamız gereken şeyler var mı? Elbette, olmaz mı? Bu konuda da uzmanlar şu uyarıları bizlere hatırlatıyor. Evinize yalnızca yetkililer güvenli olduğunu söylediğinde geri dönün. Karanlıktaysanız mum yerine el feneri kullanın. Gaz sızıntılarına karşı tedbirli davranın. Gazın kapalı olduğundan ve alanın gerektiği gibi havalandığından emin olun ve bu alanda kullananlar için sigara içmeyin. Bir yetkili tarafından kontrol edilene kadar elektrik hatlarından uzak durun. Sel sularıyla temas etmekten kaçının. Çeşitli bulaşıcı organizmaların genellikle taşkın suyunda gelişerek insan sağlığını tehdit ettiğini aklınızda bulundurun. Taşkınla gelen çamur, lağım suyu ve kimyasal maddeler içerebilir. Sel suyuna temas etmiş olan her şeyi temizleyin ve dezenfekte edin. Demek ki sadece temizlemek de yetmiyormuş. Konserve dahil su ile temas etmiş bütün gıda malzemelerinizi sakın ola sakın kullanmayın, atmanızı ısrarla öneriyor uzmanlar. Su baskınlarının azaldığı alanların risk barındırabileceğini unutmayın. Mesela hasar görmüş yollar araçların ağırlığı altında çökme tehlikesi oluşturabilir. Rabbim hiçbirimize yaşatmasın ama bir sel afetiyle karşı karşıya kaldığımızda, öncesinde, sel afeti anında ve sonrasında nasıl tedbirler almamız, neler yapmamız gerektiği konusunda uzmanların önerilerini siz kıymetli Akra dinleyicileriyle Sırça Köşk programında bugün paylaştık. İnanıyorum ki faydalanmışsınızdır efendim.

Kıymetli dinleyiciler, elbette hepimizin gerek dünyevi gerekse uhrevi duaları, Rabbimizden istekleri, niyazları var. Sadece şahsi istekler değil, birbirimiz için, İslam ümmeti için, dünya insanları için de inşallah dualarımızı eksik etmiyoruzdur birbirimizin üzerinden. Peki dua ederken duanın kabul olması için neler yapmalıyız? Duanın özü nedir? Faziletleri nelerdir? Duanın kabul olması için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Dilerseniz bütün bu soruların cevabını sizlerle paylaşarak Sırça Köşk'teki yürek yolculuğumuzu sürdürelim.

Dua, insanların gerçekleşmesini beklediği olayları Allah'tan istemesidir. Allah'ın kullarına sunduğu bir fırsattır. Dua, kulların aczini itiraf etmesi, muhabbet ve tazim duyguları içinde Allah'ın lütuf ve yardımını istemeleri için sunulmuş ne kadar büyük bir nimettir. Duanın kulluğun bir gereği olduğunu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Resulüm, de ki dua ve ibadetiniz olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Dua ne kadar önemli, kıymetli dostlar. Bir başka ayet-i kerimede, ey iman edenler, sabır ve namaz, dua ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir buyuruluyor. Ayet-i kerimede geçen sabır ve namaz, karşılaşılacak güçlüklerin çözülmesi için Allah-u Teala'nın yardımını sağlayacak bir vesiledir. Sabır, cesaret, zorluklara göğüs germek, direnmek anlamında da ahlaki bir disiplindir. Namaz, gönlünde Allah sevgisi olan, ona saygı duyan ve onun huzuruna çıkacağına inanan kimsenin iman ve itaatinin bir göstergesi, dinin direği ve kulu Allah'a yaklaştıran bir ibadettir. Dua, kulun Allah'a olan kulluğunu bilmesi, onun dergahına gelmesi ve kalben onunla irtibat kurmasıdır. Peygamber Efendimizin de sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere, dua ibadettir. İbadetin iliği ve özüdür. Allah katında ona dua etmekten daha kıymetli bir şey olamaz. Allah, kendisinden bir şey istemeyeni, dua etmeyi kendisine yediremeyeni azaba uğratır. Sıkıntı ve darlık zamanında duasının kabul olmasını isteyen kimse, bolluk ve rahatlık zamanında da duayı bol yapsın. Rabbiniz Hayyu Kerim'dir. Bir kul elini açınca onu boş bırakmaz. Kime ki dua kapıları açılmıştır, ona hikmet kapıları açılmış demektir. Dua, rahmet kapılarının anahtarı, müminin silahı, dinin direği, göklerin ve yeryüzünün nurudur. Peki efendim, dualarımızın kabul olması için

nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hacet dualarının Resulullah'ın öğrettiği bir şekil ve adabı vardır. Kimin Allah'tan veya insanlardan bir ihtiyacı varsa, iki rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye yönelmiş olarak avuç işleri semaya bakacak şekilde ellerini birleştirmeden omuz istikametinde kaldırır, Allah-u Teala'ya hamd, Resulüne salat ve selam getirdikten sonra Allah'a tam teslimiyetle, huşu içinde ve yavaş, hafif sesle meşru olan şeyleri ondan ister ve yardım diler. Gerektiğinde bütün müminler de duaya dahil edilir. Böyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve devam ediyor. Duadan önce tövbe ve istiğfar edilmeli. Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam ellerini semaya kaldırarak "Ya Rabbi, Ya Rabbi" diye yalvarıyor. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birisinin duası nasıl kabul olur?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinden yola çıkarak tövbe ve istiğfarın duanın kabulü için ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Duadan önce de Allah'a hamd edilmeli, Peygamberimize salavat getirilmeli. Fudale bin Ubeyd radıyallahu an şöyle demiştir kıymetli dinleyiciler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturmakta iken bir adam geldi, namaz kıldı, sonra şöyle dua etti. Allah'ım beni bağışla, bana acı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey namaz kılan, acele ettin. Namazı kılıp oturduğun vakit Allah'a layık olduğu şekilde hamd et. Sonra bana salat ve selam et. Sonra da yapacağın duayı yap. Bundan sonra başka biri namaz kıldı. Namazdan sonra Allah'a hamd etti. Peygamber'e salat ve selam getirdi. Başka bir şey yapmadı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye, ey namaz kılan kimse, dua et, duan kabul edilsin, dedi. Ve kıymetli dinleyiciler, dua içten, tevazuyla, yalvararak yapılmalı. Araf suresinde şöyle buyurulmuştur, Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin, çünkü O haddi aşanları sevmez. Duanın kabul edilmesi konusunda aceleci yaklaşım Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından hoş karşılanmamıştır ve bu konuda şöyle buyurmaktadır. Sizden herhangi biriniz dua ettim de kabul olunmadı diyerek acele etmediği sürece duası kabul olunur. Kur'an-ı Kerim'de yine şöyle buyurulmuştur. Gerçekten bunların hepsi hayır işlerinde yarışırlar. Umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Onlar gerçekten bize karşı derin saygı gösterenlerdi. Demek ki umut ve korku içinde dua etmemiz gerekiyor. Dua ederken zaman seçimi önemli mi? Evet efendim, zaman seçimine de dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı vakitlerde edilen dualar duanın daha çabuk kabul edilmesini sağlıyor. Mesela en çok bildiğimiz seher vakti bu vakitlerden birisidir. Yine Allah-u Teala geceleri dua, ibadet ve istiğfarla meşgul olanları Kur'an-ı Kerim'de övmekte ve ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Onlar ibadet etmek için ancak gecenin az bir kısmında uyurlar, seherlerde dua edip istiğfar ederlerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, hangi dua daha makbuldür diye sorulunca, gece yarısı ve farz namazlardan sonra yapılan duadır cevabını vermiştir. Allah'ın biz aciz kullarına sunduğu bu güzel imkan, bu nimet çabalanarak değerlendirilmeli. Bunun için de duanın kabul edilmesi için gereken hususlara biraz dikkat etmemiz gerekiyor kıymetli dostlar. Rabbim inşallah cümlemizin dualarını en hayırlı şekilde kabul buyursun. Tekrar tekrar söylemek istiyorum ki birbirimiz için, İslam ümmeti için, dünya insanları için dua etmeyi de inşallah ihmal etmeyelim. Dualarımızla efendim.

Değerli dinleyiciler, Sırça Köşk'ün bu bölümünde Türkiye'nin değil sadece dünyanın dört bir yanından WhatsApp hattımıza ulaşan mesajları siz kıymetli dinleyicilerimizle paylaşarak yolculuğumuza devam ediyoruz. Akra WhatsApp hattımız 0501 630 30 30. Teşekkür ediyorum tekrar tekrar özeniniz için. Hangi konuda özen? Mesajınızın başına Sırça Köşk yazdığınız isminizi, soy isminizi ve bizi nereden dinlediğinizi mesajlarınızda belirttiğiniz için bu ayrı bir özen. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Sessiz kalan siz kıymetli Akra dinleyicilerimizden de Sırça Köşk'e o güzel mesajlarınızı, selamlarınızı, duygu ve düşüncelerinizi bekliyoruz. Hemen efendim paylaşılmayı bekleyen mesajlara devam edelim. 0501 630 30 30 Akra WhatsApp hattımıza gelen mesajlarımızın bir tanesi şöyle. Bugün diyor öyle gönüllere girdi ki Sırça Köşk hikayelerle, hepinizden Allah razı olsun. Amin efendim cümlemizden inşallah. Dua ediyor, dua bekliyorum. Çocuklarıma da dua istiyorum. Şu mübarek günler yüzü suyu hürmetine rahmet nazarıyla baktığı kullardan eylesin. Mesajında da yazmaya devam etmiş. Amin diyerek böyle uzatarak yürekten, içten. Bazı mesajlar var ki ya da bazı kelimeler var ki ben öyle hissediyorum. Hani sanki siz sesinizle hitap ediyorsunuz. Ben oradan o ellerin semaya kalktığını, o yüreklerin nasıl titrediğini, nasıl bir sevgiyle, nasıl bir özveriyle yazıldığını gerçekten görüyor gibiyim. Bunu bana hissettiren de sizlersiniz. Varlığınız inşallah katlanarak, çoğalarak daim olsun. Ben diyor Burdur Bucak'tan Havva Eğilmez Demirel. Devamını bekliyoruz diye de söylemiş. Rabbim sağlık sıhhat verdiği müddetçe inşallah Akra'da sizlerle Sırça Köşk programlarında buluşmaya devam edeceğiz. Umalım ki nasibimiz çok olsun. Selamıyla başlıyor ve aleyna ve aleyküm selam diyerek mukabele edelim. Kim? Antalya'dan Ekrem Kara. Akramız açık, yolumuz açık elhamdülillah diyor. Bugün işlediğim konular hem hamdtı hem de duanın nasıl kabul olduğuna dair yapmamız gerekenlerdi. Mesajlarımız da öyle güzel tamamlıyor ki bu konuları. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Dualarımız karşılıklı. Sağlık ve afiyetler dilerim. Sırça Köşk'e selamlar diyor mesajında Antalya'dan Ekrem Kara. Sevgi ve saygılarımızı biz de sizlere iletiyoruz efendim. Necati Onur Bağlı Amasya Merzifon Şehzadeler Beldesi'nden diye yazmış. Ne kadar güzel. İsim, soy isim, Sırça Köşk program yayınına diye hemen mesajın başında da belirtmiş. Bütün bilgiler tas tamam. Dostluğa ait biraz oldukça uzun bir yazıydı. Onu ben okudum. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Hemen sonunda gerçek dostu en kısa zamanda bulmanız ve unutmamanız temennisiyle uzun yıllardır sesiyle, varlığıyla bize dost olup vaktimize eşlik eden Radyo Akra, dostluğunu unutmamak ve takip etmek, hayra vesile olanları hatırlamak duasıyla. Akra'yı gerçek bir dost olarak hem kendisi hissedip hem de bize öyle hissettiriyor ve ardından da dostu vefayla beraber unutmadığını bu güzel mesajında belirtiyor. Çok hoş, çok özel mesajlardan bir tanesiydi. Teşekkür ediyoruz efendim. Var olun, sağ olun. Amasya'ya, Merzifon'a, Necati Onur Bağlı Beyefendi'ye ve bütün ailesine, sevdiklerine selamlarımızı iletmiş olalım. Hemen bir başka mesaja geçelim. Aksaray'dan Erdal Darılmaz. Erdal Bey sıklıkla mesajlarıyla Akra'da selamını eksik etmeyen dostlarımızdan bir tanesi. Çok teşekkür ediyoruz. İlimiz Aksaray'a da selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Sırça Köşk öyle güzel konuları, öyle mana dolu, öyle edebi cümlelerle aktarıyorsunuz ki bizlere sadece sağ olun veya amin demek düşüyor. Sağ olun, var olun demiş. Efendim sizin duanızda yer almak, var olun da bir dua, o da bir temenni, hem de çok özel bir temenni. Bunları hissettirebilmeniz, bunları bizim için düşünebilmeniz zaten bizim en büyük ödülümüz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar özenle, ilgiyle takip ettiğiniz, benimsediğiniz ve gerçekten hayatlarınıza kattığınız için hem Akra'yı hem Sırça Köşk'ü.
Sevim Afaruz, Gönen Balıkesir. Rabbim başarılarınızı daim eylesin, iyi ki varsınız diyor. Sizler de tarifsiz bir şekilde iyi ki varsınız efendim. Var olmaya da inşallah devam edin. Balıkesir'e, Gönen'e sevgi ve selamlarımızı iletmiş olalım. Merhaba Sırça Köşk, Bursa'dan Cem Çevik. Sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. İyi ki varsınız. Akra Üniversite diyor. Akra'yı o kadar çok dinleyicimiz okul olarak, bilgi hazinesi olarak, üniversite olarak, hatta geçen bir mesajda sesli kitap demişti. O kadar güzel ifade ediyorsunuz ki, var olun, sağ olun efendim. Bunları gerçekleştirebiliyorsak, bunları size bu şekilde yansıtabiliyorsak ne mutlu bizlere. Evet, Akra bir üniversite, bizler de bu hayat yolculuğunda hep öğrenmeye hevesli, öğrenme gayesiyle, azimle yolumuza devam ediyoruz. İşte acizane öğrendiklerimizi de, sizin için araştırdıklarımızı, size layık olduğuna inandığımız paylaşımları da aktararak programlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bursa'ya, o güzel diyara da selam ve sevgilerimizi iletmiş olalım. Müberra Atar. Ama ben başka mesaja geçmişim. Cem Bey'in mesajını öbür mesajla birleştirdim. Müberra Atar, Bursa'dan selamlar. Yolumuzu Akra ile devam ediyoruz diyor. Yolunuz o zaman her daim açık inşallah. Manevi güzelliklerle dop dolu. Ne mutlu size. Ben Zonguldak Çaycuma'dan Seher. Zonguldak'a da selam olsun. O kara elmas şehrine. Annemden miras olan mutfakta Akra dinlemek adetini devam ettiriyor. Bazı mesajlar öyle güzel gülümsetiyor ki, çok teşekkür ediyorum, ne güzel anlatmış. Oğullarıma güzel örnekler duyuruyoruz sayenizde elhamdülillah. Her birinizin emeklerine sağlık, dua eder, dua isteriz. Sırça Köşk kalpten dinleyicilerinden olmak ayrıcalıktır diyor. Ya Seher Hanım'ın mesajının devamı ya da bir başka dinleyicimiz bu şekilde mesaj çekmiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Rabbim sizin oğullarınıza da, hepimizin evlatlarına da, torunlarına da, ailesine, sevdiklerine hep güzel örnekler duyurabilmeyi, bizzat yaşantımızla örnek olabilmeyi inşallah nasip eylesin. Evet, birçok hanımefendi özellikle akşam saatlerinde Sırça Köşkü mutfakta yemek hazırlarken, sofra kurarken dinliyor. Yolda da tabii ki Akra'mız her zaman açık. Rabbim bizleri ayırmasın sizin bu güzel sevginizden, içtenliğinizden, dualarınızdan. Zonguldak Çaycuma'ya tekrar selamlarımızı iletmiş olalım. Sırça Köşk, Sami Demirel, Niğde. İşte ne güzel, bütün bilgiler tamam yine bu mesajda da. 15 yıl önce tevafuken açtığım ve şimdi başucu radyomuz olan Zira Akra benim için bir sesli kitap gibidir. İşte biraz önce söylemiştim, dinleyicilerimiz sesli kitap benzetmesi de yapıyor Akra'ya. Akra FM'e, bunun yanında edebi bir program örneği olan Sırça Köşk'e iyi akşamlar dilerim, hayırlı akşamlarınız olsun demiş Sami Demirel. Niğde'ye de selamlarımızı iletelim, Sami Bey'e de. Benim iki tane dayım var, Allah cümlemizin sevdiklerini bağışlasın. Küçük olan en sevdiğim dayım, büyük olan duymasın. Onun ismi de Sami, o yüzden Sami ismi benim gönlümde de ayrı bir yeri vardır. Selam olsun efendim, var olun, sağ olun. Bir başka mesajımız, Sırça Köşk, ben Hatice Olgun, sizi Küçükçekmece'den dinliyorum. Görme engelli dinleyicinizim. 23 yıldır Akra dinleyicisiyim. Sizinle aydınlandım. Allah razı olsun. Sizi çok seviyorum. Selamlar. Şimdi bence bu mesajın üzerine başka hiçbir mesaj okunmaz. Sevgili Hatice Hanım, ne kadar güzel bir aydınlık yolu seçmişsiniz. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın. Siz belki Rabbimiz tarafından görme engellisiniz. Belki sonradan herhangi bir olay karşısında görme engelli oldunuz ama emin olun ki bu duyarlılığınızla, bu hissiyatınızla, bu kadar güzel bir yolu seçmenizle birçok gördüğünü zanneden insandan çok daha iyi görüyorsunuz. Rabbim hiçbirimizi yürek engelli yapmasın, vicdan engelli yapmasın, adalet engelli yapmasın, merhamet engelli yapmasın, sevgi engelli yapmasın. Bütün bunlar çok ama çok daha zor engeller. Rabbim inşallah yolunuzu, içinizi, yüreğinizi, dünyanızı aydınlık kılsın. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu güzel mesajla varlığınızdan haberdar ettiğiniz için. Hatice Hanım,
Hangi yaşta olursanız olun, sizin ellerinizden, yüreğinizden öpüyorum efendim. Akraba hesabımız 0501 630 30 30. 0501 630 30 30. Böylesine güzel, böylesine emek dolu, yürek dolu mesajlarınız geldikçe bizler de paylaşmaya devam edeceğiz.

Değerli dinleyiciler, Sırça Köşk programımızın bu bölümünde şimdi sizlere nakledeceğim ibretli hikaye benim çok kadim bir, çok yakın bir dostumdan geldi. Ben de siz kıymetli dostlarımızla paylaşacağım. Çünkü paylaşmaya değer bir hikaye. Hikayemiz şöyle efendim. Eski zamanlarda bir medresede eğitim gören çok samimi üç arkadaş medreseden mezun olduktan sonra birbirlerinden ayrılmaları çok zor olmuş. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen bu üç samimi arkadaş nerede, hangi işte ve hangi görevde olurlarsa olsunlar birbirleriyle irtibatı asla kesmeyeceklerine, doğru yoldan, adalet ve hakkaniyetten ayrılmayacaklarına, dine ve vatana hizmet davasından hiçbir zaman geri kalmayacaklarına dair birbirlerine söz vermişler. Aradan yıllar yıllar geçmiş, birbirleriyle irtibat kuramamışlar. Çünkü o dönemde malum iletişim araçları sınırlı. Bunu bilen arkadaşlar, zaman hepimizi yıpratır, yaşlanırız, şeklimiz şemalimiz değişir, ileride karşılaştığımızda birbirimizi tanımakta zorluk çekebiliriz. Onun için aramızda bir şifre belirleyelim, oradan birbirimizi tanırız diye şifre belirlemeye karar vermişler. Çok kısa ve çok hatırda kalıcı bir şifrede anlaşmışlar. O da şuymuş kıymetli dinleyiciler, ben oyum. Gerçekten de çok kısa ve hatırda kalır bir şifre. Ben oyum. Aradan yine uzun yıllar geçmiş. Bizim üç idealist dava arkadaşlarının her biri bir köşeye savrulmuş. Biri müderris yani hoca olmuş. Diğeri sayılır bir tüccar. Bir diğeri de mutasarrıf yani vali olmuş. Tüccar olan şehir şehir dolaşırken bir şehirde arkadaşının o şehrin valisi olduğunu öğrenir. Hemen kadim dostu ve dava arkadaşını ziyaret ve tebrik etmek ister. Kapıya varır, görüşmek ister fakat güvenlik ve bürokrasi çarkını aşmak kolay olmaz. Görevlilere kendini tanıtıp vali beyin çok uzun yıllar öncesinden medrese arkadaşı olduğunu, çok öncesinden tanıştıklarını anlatmışsa da fayda etmez, sırasını beklemek zorunda kalır. Vakit geçmiş, lakin kendisine hala bir türlü sıra gelmemiş. Nice zaman sonra bizim tüccarın aklına mezuniyet gününde belirledikleri o şifre gelmiş. Derhal küçük bir kağıt parçasına ben oyum diye yazmış ve görevliye uzatarak bunu vali beye iletmesini istirham etmiş. Onun bu ricasını biraz da isteksizce yerine getiren görevli az sonra geri dönüp aynı kağıdı tüccara uzatmış. Bizimki şaşırmış ama asıl şaşkınlığı kağıdın arkasını çevirince yaşamış. Kağıdın arkasında sen o olabilirsin ama ben o değilim yazmaz mı?

Efendim, bu kıssa günümüz insanlarını aslında ne kadar da güzel anlatmıyor mu? Hakikat şu ki, nice arkadaşlar makamla, parayla, şöhretle tanışıp farklı farklı imkanlara sahip olunca adeta tanınmaz hale geliyorlar ve aynı işte bu hikayede dile getirdiğimiz gibi ben o değilim çizgisine savruluyorlar. Çünkü bu insanlar ulvi ideallerle yola çıktıkları halde amaca ulaşmak için yolda bulduklarını yola çıktıklarına değişen ve amacına ulaşmak için her yolu mübah gören zayıf insanlardır. Kıssamıza uygun bugün şöyle bir düşünelim bakalım. Ben oyum diyebilen kaç gerçek dost ve arkadaş var hayatımızda. Öte yandan ben o değilim diyenler dünyaya sultan olsa ne yazar? Bu hikayeyi bana gönderen dostum yazının sonuna ben hala oyum diye de not düşmüştü. Var olsun daima. Gerçek dostlarımızın çoğalması, olanların da gerçek yolda bizlere rehber olabilmesi temennisiyle efendim.

Kıymetli dostlar, birbirinden güzel eserler eşliğinde manevi paylaşımlarımızla, kıssadan hisselerle, faydalanacağınıza inandığımız hayatın içinden haberlerle, paylaştıkça çoğaldığımız Bir Sırça Köşk programının daha sonuna geldik. Akrada saatler Sırça Köşk için bir veda vaktini daha gösteriyor. Efendim, umarım emek vererek özenle hazırladığımız paylaşımlar kulaklarınızdan öte yüreklerinize ulaşmıştır. Sırça Köşk programına ve tüm diğer programlarımıza aramızdaki gönül köprüsünü oluşturan kıymetli mesajlarınızı, duygularınızı, düşüncelerinizi, önerilerinizi, size özel paylaşımlarınızı bizlere akrawhatsapp hattımız üzerinden ulaştırabilirsiniz. Vedamızda da bir kez daha numaramızı hatırlatalım. 0501 630 30 30 0501 630 30 30 dilediğiniz zaman bizlere ulaşabileceğiniz Akra WhatsApp hattımız. Mesajlarınızda Sırça Köşk diye yazıp isminizi, soy isminizi ve bizleri nereden dinlediğinizle paylaşırsanız çok mutlu olacağız. Her zaman yaptığımız gibi inşallah efendim ilerleyen günlerdeki programlarımızda sizin o güzel ve özel sevgi dolu mesajlarınızı da keyifle dillendirmeye, siz kıymetli dinleyicilerimizle paylaşmaya devam ederiz. Saatler Akrı'da yeni bir Sırça Köşk programını gösterinceye kadar her şeyin gönlünüzce, dualarınızca en hayırlı şekilde gerçekleşmesini diliyorum. İnşallah bizleri de dualarınızdan unutmayın. Kalbinizin sahibine emanet olun.

Sırça Köşk. Keyifli, huzurlu ve ümit dolu ufak molamız Sırça Köşk bugünlük sona erdi. Bir sonraki molada görüşmek üzere.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

0: Andan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi rabbil alemin vel afiyet müttekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل كل يوم خمس مرات ما يبقي من درنه صدق الله فيما قال عن أبي هريرة سلم أبودات محمد مصطفى راه صلوات سيد السادات محمد مصطفى راه صلوات حبيب هدى محمد مصطفى راه صلوات bu kılmış olduğumuz namazda hakkında Cenab-ı Peygamber Efendimiz bize şöyle bir irşatta bulunuyor. Bu beş vakit namaz sizin birinizin evinin önünden akan dere gibi. Ki siz o dereye günde beş defa girer yıkanırsanız, sizin üzerinizde nasıl kir kalmayacağı belli ise, bu beş vakit namazı kılan insanın üzerinde de günah denilen bir şey kalmaz demek. Bu namaz kılma, insanları biraz belki namazı kılamayanlar, şöyle Müslüman oldukları halde namazda tembeli gelenler, diyeceğim ki bu namazın her bir rikatında, her bir duruşta, her bir tekbirde sayılamayacak kadar hikmet vardır. Yani bilemediğimiz, bildiklerimiz başka da, bilemediklerimiz de bir sürü hikmetler vardır bu namazda. Cenab-ı Hak bu namazı bize emretmiştir. Bu hikmetlerle dolu olan namazın içerisinde maddi ve manevi çok tabayet vardır. Bunu insan artık şu veya bu dünyanın sitesi belisi için terk etmek değil, tehir etmek bile çok büyük hatadır yani. Namazın hikmeti çok geniş, çok büyüktür. Kıymeti de o nispetle büyüktür. Onun için namaza çok dikkat etmek lazım. Her namazda bir hac sevabı var yani. Her namazda bir hac sevabı var. Ne kadar çok kılarsan o kadar çok fayda bulursun. Haccın fevaidini de bildirmeye insanların gücü yetmiyor. Maddi manevi şu kadar fayda var diyorlar. Bu namazda olmaz mı hiç o fayda? Onun için Cenab-ı Hak içlerimize bunun biz faydasında değiliz. Faydası Cenab-ı Hak verir başka. Fakat asıl iş Allah-u Teala'nın emrini tutmak. Bunun emrini tutmak, sözünü tutmak. Kıl mı diyor? Kıl ama zarar var. Zarar olsa da kılacak. Çünkü emir onun. Ama zarar olur mu? Olmaz. Haşa. Fayda dolu. Binaenle insana yakışan evamir-i ilahiyeye ne pahasına olursa olsun imtisal etmekten ibarettir. Kulun vazifesi. Onun için ahlak açana Allah-u Teala'nın işine razı olmak. Allah-u Teala'nın kulu hakkındaki işine kulun razı olması. Fakirlik mi, zayıflık mı, zenginlik mi, hastalıklı mı, sağlıklı mı? Çeşit haller geçiriyor ya insan. Bu insan geçirmiş olduğu hallere razı olması. İyi veya kötü. İnnemâ bu istu hatimen fatihan ve utitu cevami'al kelime ve fevâtihahu ve ihtusile liyel hadis ihtisaren felâ yuhlikennekümül mütehevvikûn. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk peygamberdir. İlk peygamber Cenab-ı Peygamber Efendimiz'dir. Sen diyeceksin ki ilk peygamber Adem aleyhisselam'a ilk halk olunan nur Peygamber Efendimizin nurudur. Peygamberliğiyle beraber yaratılmıştır. Diğer peygamberlerinki böyle değil. Diğer peygamberler dünyaya geldikten sonra peygamberlikleri verilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliği ise daha ilk yaratılışındaki hılkatiyle beraber, kainatta hiçbir şey yok. İlk yaratılışında peygamberliğiyle beraber yaratılmıştır. Onun için Fatiha'n diyor. İlk şey onundur. Hatim en sonucu da yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de nihayet bulmuştur. Bununla beraber utitu cevami'al kelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mektepte okumamıştır. medreseden, fakülteden çıkmış değildir. Fakat bununla beraber gayet muhtasar ve manalı kelamlar söylemeyi Cenab-ı Hak buna vermiştir. Kısa söyler fakat manası çok geniş. Altından çıkılamaz söylediği sözdür manasının altında. Bunu da Cenab-ı Hak buna ihsan bulmuş. Bu hutu ediyor. Allah tarafından verilmiştir kendisine. فَحْتُسْرَ لِيَ الْحَدِيثِ اِخْتِسَارًا Efendimiz sözleri gerek hutbalarında olsun. Efendimiz hutbalarını okuyacak olursa gayet kısadır. Veciz az sözlü fakat çok manalı. Özlü, az sözlü, gayet kısa söylerler. Fakat manası çok derin ve geniş. Öyleyse فَلَا يُهْلِكَنَّكُمُ الْمُتَهَوِّكُونَ Şimdi masiyete cüret edenlere ki insanlar tabii muhtelif sinetle yaratılmış olduğundan bir takım insanlar vardır ki masiyetten yani günahtan sakınmaz ve korkmazlar. Ahiret yokmuş gibi veyahut bir hesap yokmuş gibi bir şey tanımadan boyuna yapacakları fenalıkların hepsini yaparlar. Binaenaleyh siz de onlara bakıp da aldanıp da onlar gibi siz de helake kendinizi atmayın. Siz de onlara bakıp da onlar gibi günahlara cüret etmeyiniz. Onun için insan çok da aciz bir mahluktur yani. Şöyle bakarsın da bir adam insan kendini bir şey zannediyor da işte aya da gidiyoruz ya diyor. Daha bizden de üstün mü olacak? Çok mükemmel bir insan ama çok da aciz bir insandır. Yani bu ufacık şeytanın, ufacık nefsin elinde oyuncak gibi oluyor adeta. Bir nefse hakimiyet elinden gelmez, bir şeytana hakimiyet elinden gelmez. Duvranır dur iki tarafına. Yaşlısında da bu, gencinde de bu. Yaşlı oluyor insan. Hala o nefis onun yakasını bırakmaz. Şeytan da bırakmaz. Onun için daima Cenab-ı Hakk'a yalvarıp, yakarmak, tedarru niyazda bulunmak en büyük vazifelerden birisidir. Allah bu yoldan hiç yürümüzü de ayırmasın. İnnemâ semmeytü binti Fatıma liennallâhe fatamahâ ve mühibbîhâ alennâf. Peygamber Efendimiz'in kızlarından birisi Hazreti Ali Efendimiz'in hanımı Hazreti Hasan ve Hüseyin'in de anneleri olan Fatıma'ya, Fatıma radıyallahu anh validemize diyor ki ben Fatıma adını verdim. Doğduğu vakitte ona Fatma adını verdim. Biz Fatma diyoruz ya, adı Fatıma. Fatma, Fatıma men edici. Hazreti Fatıma ve evlatlarını sevenleri men edicisinden endukulinnar demek. Cehenneme girmekten onları men edici. Yani onlara şefaat edecek, koruyacak. Ya Cenab-ı Hak'tan şefaat isteyecek. Atladıkları ya Rabbi bunlar beni seviyor diyerekten. Demek ki insan Allah'a sevmek için Resulünü sevecek. Resulünü sevdiği vakitte Resulünü sevdiğimi de sevecek. Resulünün sevdikleri kimlerdir? Elbette evladı ve eshabı ve mümin muvahhidler. Bunların sevdiklerini de Cenab-ı Hak bu gibi fadaili ihsan buyurur. Cenab-ı Hak cümlemizi bunları sevenlerden eylesin. İnnemâ sümmiyel bîd l'en âdeme lemmâ ühbita ilel ard ahrekat hüşşems tesbedde فَاَوْحَ اللّٰهُ اِلَيْهِ اَنْ سُنْ وَالْب۪يدَ فَصَامَ اَوَّلَ يَوْمٍ فَبْيَضَّ سُلْهُسُ جَسَدِهِ فَلَمَّا صَامَ الْيَوْمَ الثَّانِي يَضَّ سُلْهُسَا جَسَدِهِ فَلَمَّا صَامَ الْيَوْمَ الثَّالِسَ اِبْيَضَّ جَسَدُهُ كُلُّ فَسُمِّيَ الْب۪يدُ Eyyam-ı Bid diye ayın 13, 14, 15'ine hat veririz. Eyyam Bid. Beyazlatan günler demek. Beyazlatan günler. Bunun bu tesmiyesi sebebi yani bu neden buna Eyyam-ı Bid beyaz günler diye böyle beyazlatan günler diye adlandırılmış. Çünkü Adem Aleyhisselam dünyayı Cenab-ı Hak gönderdiği vakitte dünya, bu cennet gayet güzel. Cennette fazla hararet yok. Sıcaklık yok. Mutedil bir hal üzerinde. Gecesi gündüz hep daima bir. Şimdi oradan çıkıp bu dünyaya gelince Arabistan hayatı mesela sıcak nasıl oraya biz bile gidince 5-10 gün içerisinde karar veriyoruz. O dünyaya gelince ahrakatü şems fesmedde. Güneş yaktı ve karardı. Güneşin yakmasıyla karardı. Sonra Cenab-ı Hak ona emretti ki eyyam bizi oruç tut. İlk gününde bedenin 1/3 ağırdı. İkinci günün orucunda 2 ağırdı. Üçüncü gün orucunda bütün vücut eski haline geldi. Onun için ona eyyam bit tesmiye dediler. Kararısı 2 oluyor. Bir ceset itibariyle kararma oluyor. bir de ruh itibariyle iç karartısı dediğimiz, gönül karartısı dediğimiz iç karartısı oluyor ki nasıl bedenin karartısını bu oruçlar götürüp kaybediyorsa içteki karartıyı da yine götürür. Onun için eyyam biz dinlen oruçtan tutulduğu vakitte ya Rabbi sen bu oruçtan dolayısıyla benim kararan kalbimi de içimi de pak eyle, ak eyle, nurla eyle deydi. Tedarruh niyaz edersek elbette inşallah bunlar da bizim gönlümüzün aklını, beyazlığını ve güzelliğini temin ederler. Onun için unutmayalım da 13, 14, 15'i ayda 3 gün oruç tutmayı adeta Ramazan orucunu tutmak borç nasılsa bunu da böylece borç bilelim. Çünkü sünnet-i seniyyeler, bunlar sünnetlerdir. Sünnet-i seniyyeleri adeta farz gibi büyük. Farz değil ama yani kaçırmamak için. Farza nasıl dikkat edersek bunlara da böyle dikkat edersek havaidine nihayet yoktur. Çok faydalar buluruz. Mesela Efendimiz pazartesi tutardı. Perşembeyi tutardı. Bazen ayın ilk günlerini tutar. Bazen ayın son günlerini tutar. Bazen de o kadar çok oruç tutardı ki biz zannederdik ki herkes ah peygamber artık yemeyecek. Bütün gün oruç tutar. Bazen de yemelerine devam ederlerdi. 13, 14, 15'i muhakkak tutarlar. İnnemâ yahrumu alennâr küllü heynin leynin garibin seh. Sadık Resulullah'ın Allah'ın. İbn-i Mesud'den bu. Cehenneme haram kılınmıştır. Bu insanlar ki heyin, leyin, karib, seh. Yani heyin, yumuşak deve gibi. Devenin nasıl ayakları yumuşacıktır. O da öyle yumuşacıktır. Deveyi bir çakıl

0: Eli kısır herkese. Eğri kısır yapar, sol el kısır. Fakat bu yumuşaklık, leyinlik, kolaylık hep yerinde ve adamına göredir. Yoksa bir insan suy istimal eder de düşmanına karşı da yumuşak davranırsa düşmana karşı yumuşaklık olmaz. Yumuşaklık müminlere karşı, Müslümanlara karşı, hem cinsine karşı. Estağfirullah Muhammedur Resulullah. وَالَّذ۪ينَ مَعْهُ اِشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ Küffara karşı çok şiddet. Rahama beyni. Ama birbirlerine gelince merhametle doldu her tarafları. Müslümana yakışan da böyle olması lazım. Ha, yumuşaklık iyidir diyerekten herkese karşı değil. Müslümanlara karşı. اِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ لِاَجِدَّاءَةِ اللَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ فَكُلُوا فَتَصَدَّقُوا Bir kurban bayramıymış. Cenab-ı Peygamber kurban etlerinin yenmemesini, kurban etlerinin yenmemesini ve bunların doğrudan doğruya askere verilmesini tavsiye vermişler. Sonra bir başkasına da yine giymeyelim mi demişler de yok demiş. O zaman ihtiyaç vardı askerin lidasına, teçhizine. Onun için onu demiştim. Şimdi bu ihtiyaç yoktur. Giyiniz ve istediğiniz gibi tasattık da ediniz buyurmuşlar. Ve saklayınız da demiştir. Saklayınız demek yani bizim kurban etlerinden kurutup saklanan bazı kısımlar için. İnnemâ bakiye mineddünyâ belâun ve fitnetin. اِنَّمَا مَسَلُ عَمَلِ اَحَدِكُمْ كَمَسَلِ الْوِعَاءِ اِنْ اِذَا طَابَ اَعْلَاهُ طَابَ اَسْفَلُهُ وَاِذَا خَبْسَ اَعْلَاهُ خَبْسَ اَسْفَلُهُ Sadıkan Resulullah'ın makal. Dünya, tabi kim bilir ne zaman kurulmuştu âlâ. Allah'tan başka kimse bilmez. Fakat dünyanın ilk devirleri kimse yok. Tenhalık, her şey yolunda. Efendim, güzel dedi. Fakat sonra insanlar kalabalıklaşmış. Fitne, fesat ortalığa yayılmış. Yok, innemâ bakîmine dünya velâ umvâfitne. Artık dünyada bela fitneden başka bir şey kalmadı. O zaman. Binaenli sizin birinizin misali, sizden her birinizin misali. Şu kaba benzer ki, bu kabın üst tarafındaki neyse, su veyahut yemek. Bu eğer iyiyse, üstü iyiyse, bunun altı da iyidir. Eğer üstü bozuksa, altı da bozuktur. Yani amelleriniz iyi olursa, buna göre ahirette hesap olmuşsunuz. Amelleriniz bozuk olursa, ahirette de hesabınız ona göredir demek. İnnemâ meselü ümmeti kemeseli mâin أَنْزَلَهُ اللّٰهُ مِنْ السَّمَعِ لَا يُدْرَى الْبَرَكَةُ ف۪ي اَوَّلِهَا اَوْ ف۪ي اَقْلِهَا Benim ümmetimin misali, şu yağmur misalidir ki, Allah-u Teala onu gökten indirir. Bilinmez ki bereket onun evvelinde midir, yoksa sonunda mıdır? Evveli peygamberlerle gelmiştir bu ümmetin, ahiri de Mehdi ve Akkaplarla gelecektir. İkisi de hayırlıdır inşallah.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kullardan zümlesine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden istediği şeyin hayrından biz de istiyoruz. Ve Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şeyin şerrinden biz de sana sığınıyoruz. Yardımına müracaat edilen tek kapı sensin. Eninde sonunda sana ulaşacağız. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur, ancak tüm güçler senin elindedir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Çekut'tan yangın bölgelerine 50 bin zeytin fidanı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Akdeniz, Ege ve Marmara'da yangınlardan zarar gören tarım alanlarının yeniden üretime kazandırılması ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla 50 bin zeytin fidanını toprakla buluşturmayı hedefliyor. 2022 yılından bu yana sürdürülen Çiftçiye Hayat Olsun projesi kapsamında başlatılan kampanyayla yangınlardan etkilenen bölgelerde ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen üreticilere zeytin fidanları ücretsiz ulaştırılacak. Çalışmayla hem tarımsal üretimin yeniden canlandırılması hem de çiftçilerin uzun vadeli gelir kaynaklarının desteklenmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 20 bin çiftçiye zeytin, Antep fıstığı, ceviz ve badem gibi ekonomik değeri yüksek meyve fidanları ulaştırıldı. Zeytin fidanıyla yeşeriyoruz sloganıyla yürütülen kampanyaya destek olmak isteyenler dijital bağış platformu üzerinden diledikleri sayıda zeytin fidanı bağışlayabiliyor. Bir fidanla siz de destek olabilirsiniz. Zeytin fidanıyla yeşeriyoruz sloganıyla duyurulan kampanyaya destek olmak isteyenler dijital bağış platformu üzerinden diledikleri sayıda zeytin fidanı bağışlayabiliyor. dikilagimvar.com adresinden siz de bir fidan bağışlayabilirsiniz. Doğayla uyumlu bir geleceği birlikte inşa etmek. Plastik atıklar doğaya ulaştıktan sonra güneş ışığı, dalga ve mekanik aşınmayla parçalanarak mikroplastik ve nanoplastiklere dönüşüyor. Gözle görülebilen bir atık zamanla deniz ekosistemine yayılan görünmez bir tehdide dönüşebiliyor. Son haftalarda Ege ve Akdeniz kıyılarında yapılan incelemelerde Antalya, Mersin, Adana ve Muğla gibi bölgelerde mikroplastiklere rastlanması tehdidin Türkiye'nin kıyılarının tamamını ilgilendirdiğini ortaya koyuyor. Mikroplastik yoğunluğu, akıntılar, nehir ağızları, kentleşme, sanayi, tarım, turizm ve atık yönetimi gibi birçok faktöre göre değişiyor. Türkiye denizlerinde 428 noktada düzenli çevresel izleme yapılması ise kirliliğin takibi açısından önem taşıyor. Uzmanlar mücadelenin yalnızca denizlerin temizlenmesiyle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Ambalaj ve tek kullanımlık ürünlerin yanı sıra tekstil lifleri, sentetik halılar, lastik aşınması, balıkçılık ekipmanları ve bazı sanayi faaliyetleri de mikroplastik kirliliğine neden oluyor. Çözüm için tek kullanımlık plastiklerin azaltılması, yeniden kullanımının artırılması, ürünlerin kullanım ömrünün uzatılması ve geri dönüşüm altyapısının güçlendirilmesi öneriliyor. Biyo bozunur ve kompostlanabilir ürünlerin ise uygun toplama ve işleme sistemleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Mikroplastiklerin balık, midye ve diğer deniz canlıları tarafından besin olarak alınarak gıda zincirine ulaşabildiğine dikkat çekilirken, içme suyu, gıda ve deniz tozunda da mikroplastiklerin tespit edilmesi konunun insan sağlığı ve gıda güvenliği boyutunu ortaya koyuyor. Bilimsel araştırmalar sürerken, plasenta ve kordon kanında mikroplastik parçacıklarının tespit edilmesi de ihtiyatlı hareket edilmesi gerektiğine işaret ediyor. Haberimizin detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Ailelerin çocuk giyiminde yaşa uygun kıyafet arayışı. Son yıllarda crop tişört, ultra mini etek, transparan parçalar ve yetişkin modasına ait tasarımların çocuk reyonlarında daha fazla yer alması ailelerin tepkisine neden oluyor. Çocuklarının yaşına ve gelişimine uygun daha ölçülü kıyafet seçenekleri bulmakta zorlandıklarını belirten aileler, mağazalarda karşılaştıkları ürünlerin çocukların talepleri üzerinden aile içinden de çatışmalara yol açabildiğini ifade ediyor. Sosyal medyada giderek daha fazla gündeme getirilen konuya ilişkin bir vatandaş 4 kız çocuğu olduğunu ve alışveriş sırasında yaşlarına uygun kıyafet bulmakta zorlandığını belirterek ölçülü, normal bir kıyafet bulmak oldukça zor, artık sıradan bir tişört, dizaltı bir elbise bulmak imkansız hale geldi dedi. İki kız bir erkek annesi ve çocuk giyim sektöründe çalışan bir başka vatandaşsa kendi çocukları dahil birçok ebeveynin benzer sorunları yaşadığını söyledi. Sosyal medyada açık kıyafetlerin öne çıkarılmasının ve bazı markaların bu anlayışa uygun ürünler sunmasının ebeveynleri rahatsız ettiğini belirterek ailelerin şikayetlerinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Moda Tasarım Program Başkanı Öğretim Görevlisi Sultan Çetinkaya ise çocuk giyimindeki değişimin moda sektöründe son yıllarda yaşanan dönüşümlerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirtti. Çetinkaya, cinsiyetsiz tasarım, kapsayıcılık ve özgürleştirme anlayışının yetişkin modasında oluşturduğu görsel dilin zamanla çocuk modasına da yansıdığını söyledi. Bazı markaların çocuklara yetişkin dünyasına ait sembolü

0: Ve yetişkin modasındaki kalıpları taşıyan tasarımlar sunduğunu belirten Çetin Kaya, bu durumun arkasında moda sektörünün uzun yıllardır oluşturduğu ticari ve sosyolojik bir yapı bulunduğunu ifade etti. Çetin Kaya, çocukların gelişim hakkının ticari kaygıların önünde tutulması gerektiğini vurgulayarak, çocuk, çocuk gibi yaşamalıdır anlayışına dönülmesi gerektiğini söyledi. Ebeveynlerin de çocukları birer stil objesi veya sosyal medya vitrini olarak görmekten kaçınması gerektiğini belirten Çetin Kaya, çözümün yetişkin modasının kodlarını çocukları taşımak yerine çocukluğun sadeliğini ve doğallığını korumaktan geçtiğini ifade etti. Kırtasiye alışverişinde sağlık uyarısı. Veliler çocuklarının kırtasiye alışverişini tamamlarken bu ürünlerin içerdiği görünmeyen sağlık risklerini göz ardı edebiliyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman doktor Günay Cantürk, okul alışverişinde dikkat edilmesi gereken önemli noktaları anlattı. Okul alışverişi yaparken çocukların okul kıyafeti, çanta ve kırtasiye malzemeleri konusunda özenli olunması gerektiğini ifade eden Cantürk, özellikle kalitesiz, ucuz ve markası belli olmayan ürünler çocukların sağlığı açısından ciddi tehlike oluşturabilir dedi. Kalitesiz ürünlerin içindeki ağır metaller ve zararlı kimyasallar bulunabileceğini belirten Cantürk, bu maddeler çocuklarda metabolik ve endokrin bozukluklara, alerjilere, zehirlenmelere hatta uzun vadede kansere yol açabilir. Bu yüzden aldığımız ürünlerin üzerinde mutlaka kalite standartları enstitülerinin damgası ya da işaretinin olmasına dikkat etmeliyiz diye konuştu. Cantürk, ağır metaller ve boya maddeleri içeren ürünler hem ağız yoluyla hem de cilt temasıyla çocukların sağlığını tehdit edebilir diye ekledi. Sosyal medya kullanımı için ulusal güvenlik uyarısı. İletişim uzmanı Profesör Doktor Serhat Ulağlı, ABD'de gençlerin sosyal medya kullanımına yönelik getirilen kısıtlamaların Türkiye'de de uygulanması gerektiğini söyledi. Ulağlı, yoğun sosyal medya kullanımının bireylerde psikolojik ve fizyolojik sorunlara yol açabildiğini, özellikle gelişim çağındaki çocuk ve gençlerin ruh sağlığı, algılama yeteneği, analitik düşünme ve karar verme mekanizmalarının olumsuz etkilenebildiğini belirtti. Yoğun sosyal medya kullanımının kimliksizleşme, cinsiyetsizleşme ve milli manevi değerlerden uzaklaşma gibi sonuçları tetikleyebileceğini ifade eden Ulağlı, şiddet ve suç eylemlerinin artmasına da zemin hazırlayabileceğini kaydetti. Sosyal medya platformlarının video içerikleri aracılığıyla toplumsal algı üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu belirten Ulağlı, sosyal medya fenomenlerine benzeme ve fark edilme isteğinin de giderek arttığını söyledi. Ulağlı, sosyal medya ve dijital içeriklerin yönetilmesinin artık yalnızca bireysel bir tercih olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak konunun ulusal güvenlik meselesi olacağını söyledi. Şekerli içecekler saçı etkiliyor. Saç dökülmesi sadece genetiğe bağlı değil. Hormonal değişiklikler, stres ve beslenme alışkanlıkları da saç sağlığını etkiliyor. Yayınlanan araştırmaya göre haftada 3,5 litreden fazla şekerli içecek tüketmek, özellikle erkeklerde saç dökülmesini hızlandırabiliyor. Fazla şekerin saç derisinde yağ üretimini artırarak iltihaf ve tahrişe yol açtığı, bunun da saç köklerini zayıflattığı belirtildi. Bu süreçlerin saç köklerini yıprattığı, aynı zamanda saç rengini belirleyen melanin üretimini de zedelediği ifade edildi. İncelenen farklı çalışmalarda da D vitamini seviyelerinin yüksek olmasının saç dökülmesini azalttığı ve yeni saç büyümesini desteklediği gözlemlendi. Demir, protein, soya ürünleri, brokoli ve lahana gibi sebzelerinde saç sağlığına olumlu katkı sunduğu aktarıldı. Sivil Savunma Derneği SİSAT'tan boğulma vakalarına karşı hayati uyarılar. Yaz aylarında deniz ve havuz kullanımının artmasıyla boğulma riskine karşı alınması gereken önlemler önem taşıyor. SİSAT, sosyal medya hesaplarında güvenlik maskotu Sismik ile hazırladığı bilgilendirmelerde çeken akıntıdan tehlikeli su alanlarına ve yanlış kurtarma müdahalelerine kadar birçok konuda vatandaşları uyarıyor. Denizde çeken akıntıya kapılan kişilerin paniğe kapılarak kıyıya doğru yüzmeye çalışmaması gerekiyor. Akıntıya karşı yüzmek kısa sürede gücü tüketebiliyor. Bu durumda sakin kalmak, su üzerinde durmaya çalışmak ve mümkünse kıyıya paralel yüzerek akıntıdan çıkmak, ardından kıyıya yönelmek gerekiyor. Baraj, gölet ve sulama kanalları da sakin görünmelerine rağmen ani derinleşme, güçlü akıntı, girdap, çamur ve su altındaki bitkiler nedeniyle ciddi risk taşıyor. Bu alanlarda yüzülmemesi, yalnızca güvenliği sağlanmış ve can kurtaran bulunan bölgelerin tercih edilmesi önem taşıyor. Boğulmanın her zaman çırpınma veya bağırma şeklinde gerçekleşmediğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle çocukların suda sürekli ve yakından gözetilmesi gerektiğini belirtiyor. Tehlikedeki kişiyi kurtarmaya çalışırken ikinci bir kazaya neden olmamak için eğitim almamış kişilerin suya girmek yerine profesyonel yardım çağırması ve mümkünse can simidi veya ip gibi yüzer bir cisim uzatması öneriliyor. Sudan çıktıktan sonra devam eden öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı veya olağan dışı halsizlik gibi belirtiler görülmesi halinde ise tıbbi değerlendirme geciktirilmemeli. SİSAT, suda güvenliğin temel şartının tehlikeyi önceden fark etmek olduğunu vurguluyor. Nepal'deki selin nedeni buzul çökmesi. Nepal'de 389'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 800'den fazla kişinin de kayıp olduğu heyelan ve sel felaketinin nedeninin deprem değil, Himalayalardaki dev bir buzul kütlesinin çökmesi olduğu belirlendi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin yaptığı incelemelerde bölgede deprem meydana gelmediği tespit edildi. Yakındaki sismik istasyonlardan alınan veriler ve uydu görüntülerine göre buzullardan kopan büyük kütlenin kaya ve enkazı beraberinde sürükleyerek nehir sistemine ulaşması aşağı kesimlerde yıkıcı sel ve heyelanları tetikledi. İlk açıklamalarda bölgede meydana geldiği belirtilen bir depremin heyelanı tetiklediği ve nehrin tıkanmasıyla biriken suyun aşağı kesimlere ilerlediği ifade edilmişti. Nepal makamları felaketin üzerinden 24 saatten fazla geçmesine rağmen 823 kişiyle hala bağlantı kurulamadığını açıkladı. Kayıpların en az 579'unun Nepalli ve yabancı turistlerden oluştuğu bildirildi. Kayıplar arasında Hindistan, Ukrayna, Malezya, İngiltere ve Güney Afrika vatandaşları da bulunuyor. Öte yandan Tibet özerk bölgesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Birset Gölü'nün taşma riski nedeniyle 5. seviye sel alarmı verildi.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle, Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çorum, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Yol durumu.
0: Seydişehir-Aksaki-Manavgat yolunun 7 ila 31. kilometrelerinde, Aydın-Denizli otoyolunun 4 ila 5, Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometreleri arasında, Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16-19. kilometrelerinde, Adana-Osmaniye yolunun 12-13, Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ila 73, Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometreleri arasında, Bingöl-Solhan yolunun 5 ila 6, Antalya-Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin.
2: Peygamber Efendimiz daha peygamberlik ile görevlendirilmeden evvel alametleri belirmişti. Akşam ne rüya görür sabahleyin, farak-ı subah gibi, sabah aydınlığı gibi o rüya aynen çıkardı. Dün gece gördüm ben bunu, aynen çıkardı. Olağanüstü insan, insanların en güzeli. Seyyidi, veledi Adem, Adem oğullarının efendisi. Eşrefül mürselin, peygamberlerin en şereflisi. Olağanüstü insan. Cenab-ı Hak sevmiş, yaratmış, övmüş, methetmiş. Peygamber Efendimiz'e Allahu Teala Hazretleri salatü selam ediyor. Habibullah seçmiş kendisine. Tabii o zaman ağaçta Esselamu Aleyke Ya Resulallah diyecek. Taşta Esselamu Aleyke Ya Resulallah diyecek. Tabii güvercin de gelecek oraya yumurtlayacak. Tabii örümcek de gelecek oraya ağ gelecek. Mağaranın önüne düşmana Resulullah'ı göstermeyecek. Resulullah dua ettiği zaman tabii çölden aslan gelecek. Efendim müşrik herifi 10 tane 15 tane arkadaşı arasında koklaya koklaya koklaya bu değil, bu değil, bu değil, bu değil parçalayacak. Çünkü Resulullah açmış elini, sen zulmettin Müslümanlara, çok eza cefa ettin. Efendim çok edepsizlik eyledin. Allah sana kendisinin canavarlarından birisini musallat eylesin demiş. Tamam mı? Babası diyor ki, evladım sen buralardan kaybol. Müşrik ama Peygamber Efendimiz'in ciddiyetini biliyor. Sen buralardan kaybol diyor. O sana böyle dediyse başına bir hal gelir. Al adamlarından 10-15 kişi. 10-15 kişiyi alıyor, Mekke'den ayrılıyor. Allah'ın arslanlarından sanki başka diyarlar haliymiş gibi, sanki sadece Mekke'deymiş gibi. Mekke'den çıkıyor 10-15 kişi, çöllere, Taif'e, ne tarafa doğru gidiyorsa, bağlık bahçelik mülklerinin olduğu yerlere doğru gidiyordur. Taif uzak bir yer değil. Arafat'tan biraz gidiverdin mi Taif'e geliyorsun. Orada bağlar var, bahçeler var, üzümler var, narlar var. Efendim dünyanın en güzel narları, ince çekirdekli, efendim ağzında eriyip gidiyor. Çekirdek gibi bir şey yok. Güzel bağlık bahçelik yer. Oraya bir yerlere doğru gidiyor işte artık hesapladı. Yolda mola veriyorlar. Çünkü ne de olsa hayvan gücü, insan gücü, öyle mesafeler şimdiki gibi atla uçağa git, efendim Kuala Lumpur'a, oradan atla uçağa git, ciddi öyle yağma yok. O kadar kolay değil. Çölde mola veriyorlar, yatıyorlar. Kendi usullerine göre efendim yatıyorlar. Geceliğin bir canavar geliyor. Resulullah dua etti ya, çölden bir aslan yırtıcı şey geliyor. 15 kişi yatmışlar. Örtüleri çekmişler. Çölün rutubetinden korunmak, üşümemek için burunlarını örtmüşler filan. Onu kokluyor, onu kokluyor, onu kokluyor, onu kokluyor. Resulullah'ın beddua ettiği herifi parçalıyor. Bir şey de yapamıyorlar. Çünkü kim kıpırdasa ona saldıracak. Biliyorlar vaziyeti. Eyvah yakalandık. En iyisi hiç kıpırdanmamak filan. Dur bakalım bu koklayıp koklayıp ne yapacak filan diye. Kalksa ilk hareket edene saldıracak. Efendim parçalıyor. Bitti. Resulullah. Onun bir başka şey okuyalım. Mesele iyi anlaşılsın diye. Lemma ezinallahu li Musa biddua'i ala Firavun. Emmenettil melaiketu. Fekalallahu kad istecebtu leke ve dua'e mücahidin fi sebilillah. Sümme kâle aleyhissalatü vesselam, ittekullah ezel mücahidin fe innallâhe yagdabu lehum kema yagdabu lirrusulü ve yestecibu lehum kema yestecibu lehum dua er rusul. Bu hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, lemma ezinallahu li Musa biddua'i ala firavun. Lemma o zamanki manasına. O zamanki Allah-u Teala Hazretleri izin verdi li Musa, Musa Aleyhisselam'a izin verdi. Biddua'i ala firavun. Firavun'un aleyhine dua etmesine izin verdi. Dua'un lehu, bir kimsenin lehine dua etmek demek. Üd'uli, benim için dua ediver. Mekke'ye gidiyorsun, hacca gidiyorsun. Üd'uli, benim için dua ediver. Li ile kullanılırsa, lam harfi ile kullanılırsa, lehe dua etmek demek. Güzel dua etmek demek. Aleyhi olunca, ala firavun. Ala ile gelince, aleyhine demek. Yani, beddua etmek demek. Aleyhine dua etmek ne demek? Beddua etmek. Gözün çıksın, boynun devrilsin, efendim, kafan kırılsın inşallah filan, hani böyle, işte bunlar beddua. Şimdi Musa Aleyhisselam'a Allah Firavun'un aleyhine dua etmesine müsaade ettiği zaman, o da dua etti. Firavun çünkü çok zalim. Musa Aleyhisselam da celalliymiş. Asabi, celalli bir kimse. Efendim, duayı yaptı aleyhine Firavun'un. Firavun, Mısır'ın hükümdarı. Ne olacak şimdi? Musa Aleyhisselam da işte bir mazlum taifenin başındaki bir insan. Ne olacak vaziyet? Devletin reisi. Orduları var. Sarayları var. Altınları var. Ehramların üstü altın kaplıymış ilk yapıldığı zaman. Dile kolay. Nereden buldular bu eski Mısırlılar bu kadar altını ya? Müzeleri altın dolu. Altından yapılmış firavunlar zamanında kalma eşyalar, büstler, şeyler, her taraf altın, altın, altın. Nereden buldular? Mısır'ın altı altın mıdır? Neyse. Emmenetil melaike. Melekler de amin dediler. Bir peygamber dua veya beddua ederse, melekler de amin derse, devlet reisi falan olmak para etmez. Firavun hapı yuttu mu şimdi? Şimdiden hapı yuttu. Daha sonucu efendim sonra çıkacak ortaya, ama o bedduayı aldığı zaman Firavun'un orduları filan para etmeyecek artık. Nitekim de para etmedi. Boğuldu. Suyun içine kadar Allah onu dıgıdık dıgıdık Musa Aleyhisselam'ı kovalattırdı. Ortada sular kavuştu birbirine. Suyun içinde başladı debelenme, bocalanma ordusuyla. O zaman aklı başına geldi. Ben de Musa'nın tanrısına inandım. Ben de Müslümanlardanım. Geçmiş o da. Geçti vakit. Ha, o zaman Fekalallah, aziz ve celil olan Allah-u Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam dua edip de melekler amin deyince, kad istecebtü leke, ben ya Musa senin duanı kabul ettim, bedduanı, Firavun'a, Firavun aleyhine yaptığın duayı kabul ettim dedi, buyurdu Allah-u Teala Hazretleri. Evet, Allah bizi cehenneme düşmeden, hesaba uğramadan, hesapsız, kitapsız, sorgusuz, sualsiz, azapsız, doğrudan doğruya cennete girenlerden eylesin. Bi hürmeti Habibihi Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
0: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Dibace. Klasik edebiyatımızda bir eser sadece bir metin yığını değil, belirli bir nizamla inşa edilmiş bir yapıdır. Bu yapının en görkemli kapısıysa dibacedir. Farsça diba, yani ipekli süslü kumaş kökünden gelen bu terim, bir kitabın sadece başlangıcını değil, onun en kıymetli yüzünü temsil eder. Bugün ön söz diyerek hızlıca geçtiğimiz o ilk sayfalar, eski edebiyatımızda eserin ruhunu ve yazarın zihin haritasını barındıran muazzam birer manifesto niteliğindedir. Bir dibaceyi okuduğunuzda yazarın sadece kalemini değil, o eseri hangi dünya görüşüyle yazdığını da görürsünüz. Genellikle Allah'a hamd ve peygambere selamla başlayan bu metinler, ardından gelen sebeb-i telif bölümüyle asıl meseleye odaklanır. Bu eser neden yazıldı? Şair burada eserinin varlık nedenini açıklar. Bazen bir dostun ricasını, bazen de sanatsal bir kaygıyı dile getirir. Özellikle divanların başındaki dibaceler, şairin kendi sanat felsefesini, yani şiir nedir ve nasıl yazılmalıdır sorusuna

0: Dibace, okuru metnin derinliklerine hazırlayan bir eşiktir. Bir esere dibacesini anlamadan girmek, pusulasız bir yolculuğa çıkmaya benzer. Çünkü dibace, kitabın sadece girişi değil, o kitabın neyi hedeflediğini ve yazarın ustalığını ilan ettiği en rafine aynadır.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur.

enfes bir şahsiyeti vardı Peygamber Efendimiz'in, ama bizim içimizden bizim gibi bir beşerdi. Tabii Allah niye bir melek peygamber göndermedi diye müşrikler zaman zaman sormuşlar. Yani bu niye böyle beşer insanoğlundan, Ademoğlundan bir peygamber geldi? Niye melekten bir peygamber gelmedi? Gökten kanatlarıyla inseydi gelseydi. Yeryüzünde insanlar yaşadığı için ve ahkam insanlara indirilmiş olduğu için ve örnek insan onlardan olacak ki ötekiler onun hayatına bakarak kendi hayatlarını tanzim etsinler. O bakımdan beşerden bir beşeren Resul'a, beşerden bir peygamber göndermiştir Allah-u Teala Hazretleri. Bizim gibi nefsi olan, bizim gibi gözü kaşığı olan, bizim gibi kalbi olan, bizim gibi duyguları olan, sevinmesi, üzülmesi olan, bizim gibi efendim yemesi, içmesi, uyuması, yorulması olan bir kimse. Ama bu şartlarla Allah'a en güzel kulluk nasıl yapılabilir onu göstermek için beşerden bir peygamber gelmiştir.

Sağlık Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

0: Bir mucit, bir icat.
1: Ahmet bin Musa ve Mekanik. Asıl adı Ebu'l-Kasım Ahmet bin Musa bin Şakir.

0: fikirdir. Devrinin önde gelen ilim adamlarından olan ve Halife Me'mun'un sarayında astronomiyle uğraşan Musa bin Şakir'in üç oğlundan biriydi. Bağdat'ta doğup yetişti, doğum ve ölüm tarihleri bilinmiyor. Baba Musa bin Şakir genç yaşta vefat edince Halife Me'mun onun oğullarının yetişmesini sağladı. Kendi çocuklarından daha çok bu üç genci de Beytül Hikme'ye yani ilim akademisine gönderdi. Gençler burada Yahya bin Ebi Mansur'dan ilim öğrendiler ve matematik, mekanik, geometri, tıp, fizik ve diğer ilimlerde değerli çalışmalar yaptılar. Ahmet bin Musa, dünyanın çevresini ölçen heyette bulunan astronomi, matematik ve fizikte isim yapmış bir İslam bilginidir. Ayrıca ilim tarihine sistem mühendisliğinin öncüsü olarak geçmiştir. O, daha ziyade astronomi ve teknolojik konulardaki çalışmalarıyla tanınmış bir ilim adamıdır. Önemli bazı yıldızların günlük doğuş ve batışlarını, değişikliklerini hesaplamıştı ve çalışmalarını bir cihaza uyguladı. Bu cihaz başka bir örneği olmayan, tekniğin emsalsiz bir harikasıydı. Ahmet bin Musa, matematik ve astronominin dışında teknik alanda özellikle mekanikle ilgili çalışmalarıyla tanınmıştır. Onun elde ettiği neticeler zamanına göre gerçekten bir harikaydı. Otomatik alanında yapmış olduğu aletler, insanın ihtiyaç duyduğu bütün alanlarda kullanılabilen türdedir. Ahmet bin Musa, yapmış olduğu mekanik aletlerini genişçe Kitabul Hiyel adlı eserinde tarif eder. Ahmet bin Musa'nın mekanikle ilgili konuları içeren bu eseri, günümüzdeki sistem mühendisliğine yakın bir anlayışla kaleme alınmış ve kendi alanında yazılmış ilk eserdir. Eser, günümüz otomatik kontrol sistemi konusu açısından son derece önemli bir eser kabul edilir.
1: Bir mucit, bir icat.

yarattıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Yarattıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekilerin sayısınca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekiler dolusunca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Her şeyin sayısınca Allah'a hamd ederim. Her şey dolusunca Allah'a hamd ederim. Bir o kadar da Subhanallah der, Allah'ı tesbih ederim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Duygusunu fark etmek, işte çocuklarla da bu yönde çalışıyoruz ama yetişkinlere bile şeyi soruyoruz. Yani sizi ne sevindirir? Ne üzüntü hissettirir size? Hangi olaylarda öfkelenirsiniz? Hangi olaylar sizi heyecanlandırır, meraklandırır, telaşlandırır ya da heyecanlandırır? Hocam hiç düşünmedim bunları der mesela bazen. Ne size iyi geliyor? Bilmiyorum diyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Kendimizi dinlemeden bazen büyüyebiliyoruz. Bizim adımıza hep başkaları karar verdiği için ha ben neyi severim? Bilmiyorum ki annem ne yaparsa onu yerdim ben. Ya da işte babam ne alır gelirse onu giyerdim gibi. Bizim adımıza başkalarının karar verdiği hallerde kendi duygularımıza dönüp bakmayı çok bilemiyoruz. Ya da mesela çocuk çok öfkelendi. Onun yerine biraz hani daha çok bağırıp biz onun öfkesini bastırıyoruz ve o çocuk orada susmayı öğreniyor ve kendisini sakinleştirmeyi beceremiyor. Mesela çocuk işte çok kızgın, çok ağlıyor. Biz hep evet hemen gidip diyoruz ki ağlama, bağırma. Halbuki orada biraz beklemek lazım. Çocuğun da kendi kendisini sakinleştirmeyi öğrenmesi lazım. Yani çocuk hemen bir davranış gösterdiğinde anında biz oraya olumlu ya da olumsuz bir şey gösterdiğimizde ne yapıyor? Yetişkine dayalı yaşamaya çalışıyor. Halbuki istediğimiz ne? Kendi iç denetimi ve öz denetimi olan çocuklar olsun. Öz denetime sahip olmak nasıl oluyor? İşte kendini fark etmek. Yani dışarıdan birisi bana kızdığında olayı yapmamak değil. O olayın bana zarar vereceğini bildiğim için çekinmek. Bunun için de daha önce bunu denemiş olmalıyım. Yani düşmüştüm. İşte bacağım biraz acımıştı ama kalktım sonra geçti ve orada işte ebeveynim geldi beni sevdi kucakladı ya da kendi kendime kalktım orayı biraz böyle yıkadım iyi geldi ve anladım ki aa evet düştüm ve bir şey olmadı hata yaptım ama bir şey olmadı. Dolayısıyla çocuk orada ne yaptı? Sorumluluğunu aldı. Evet başına bir iş geldi kalktı ve onu tekrar rutine döndürecek şekilde kendisini regüle edebildi. Bu çok önemli bir şey. Çocuğun karşılaştığı travmayı hayra çevirmesi gibi düşünün. Yani travma bizi büyütür diyoruz ya bazen. Acıttığı kadar da büyütür. Eğer büyümesine izin verirse yetişkinler çocuk halindeyken. Onu büyüdüğü halde de zaten kendi yaşantısına çekecek. Daha kararlı, daha güvenli, verdikleri kararların arkasında olmak böyle bir şey.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki eksir min kavli la havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah sözünü çokça söyle, çok söyle. Çünkü o cennetin hazinelerinden bir hazinedir. Cennetin hazinelerinden bir hazinedir. La havle ve la kuvvete illa billah cümlesi. Siz de biz de inşallah bunu çok söyleyelim. Bu la havle ve la kuvvete illa billah sözünün de birçok tesirleri vardır. Yani söyleyen insanın üzerinde manevi bir takım tesirler meydana getirir bu cümle. Bu la havle ve la kuvvete illa billah sözü ve en aşağısı iç sıkıntısı olmak üzere birçok derde sıkıntıya çare olur. Hadis-i şeriflerden biliyoruz. Hem arşın hazinelerindendir, cennetin hazinelerindendir. Hem de insanın sıkıntılarını def eder, dertlerine deva olur. Onun için bu la havle ve la kuvvete illa billah sözünü çokça söyleyin. Sizler de söyleyin. O zata da Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş. Manası şudur. La havle ve la kuvvete illa billah. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Hepsi Allah'ın elindedir. Onun dışında başka bir güç kuvvet sahibi yoktur. Ne dilerse Allah onu yapar. İstediğini ihsan eder, duayı kabul eder gibi manası var. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu imanın temellerinden biridir. Yani cennetin hazinesi olması ondan oluyor. Biz mümin kullar olarak buna inanacağız. Ve inancımız bu sağlam temele dayanıyor olacak. La havle ve la kuvvete illa billah. Hiç kimse bir şey yapamaz. Evelallah. Cümle cihan halkı gelse bana bir şey yapamazlar. Çünkü gücü kuvveti efendim yapan yaptıran Allah-u Teala Hazretleridir. Güç kuvvet onun elindedir. Efendim ben ona iltica ettim mi düşman zarar vermez diye öyle sağlam duracağız. Yapacağımız hayrı yapacağız. Hayırdan geri durmayacağız. Korkmayacağız. Düşmandan çekinmeyeceğiz. Sakınmayacağız. Başımıza bir dert, bir üzüntü gelir diye efendim ürkmeyeceğiz. Yapmamız gereken vazifeyi korkmadan yapacağız. La havle ve la kuvvete illa billah deyip Allah'a tevekkül edip. İmanın temellerinden birisidir. Hepimizin bu zihniyette olmamız lazım.
0: Dostça bir tavsiye.
3: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğiklik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçü ile faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat O, önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın İslam süvarileriyle birlikte Cirane'ye gidişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Taif'ten ayrılarak Dahna'yı tuttu. Dahna, Taif şehrinin sancaklarından olup rivayete göre toprağından Adem Aleyhisselam'ın yaratılmış olduğu yerdir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Dahna'dan sonra vardığı yer Karn-ı Menazil idi. Karn-ı Menazil, Necdilerin ihrama girme yeridir. Ebu Züratül Cüheni der ki, Resulullah Aleyhisselam Karn-ı Menazil'den ayrılmak ve hayvanına binmek istediği zaman devesi Kasva'yı Resulullah'ın önüne hazırladım. Kasva'nın yularını elimde topladım. Resulullah Aleyhisselam onun üzerine binince Kasva'nın yularını Resulullah Aleyhisselam'ın eline verdim, ben de terkisine bindim. Resulullah Aleyhisselam yürütmek için devenin arkasına kamçıyla vurdu. Kamçıyı deveye her vuruşunda kamçı bana değiyordu. Sonra bana dönüp, ''Yoksa kamçı sana mı değiyor?'' diye sordu. ''Evet, babam anam sana feda olsun.'' dedim. Cirane'ye inince bir köşede davarlar bulunuyordu. Ganimet malları memurundan onlar hakkında bir şeyler sordu. Memur da sorulan şeyi haber verdi. Fakat şimdi onu hatırlamıyorum. Bundan sonra Resulullah Aleyhisselam ''Ebu Züra nerede?'' diye seslendi. ''Ben işte buradayım.'' dedim. Resulullah Aleyhisselam ''Al şu davarları, akşamleyin sana değen kamçılara karşılık.'' buyurdu. Saydığımda o davarın 125 adet olduğunu gördüm. Benim edindiğim ve yararlandığım en çok malım bunlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam Karn-ı Menazil'den sonra Nahle'ye geldi. Nahle'den sonra Cirane'ye doğru yol almaya başladı. O sırada Ebu Rühmül Gıfari, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında devesinin üzerinde gidiyor, ağır ayakkabısı da ayağında bulunuyordu. Ebu Rühm'ün devesi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın devesinin yanına yaklaşıp sıkışınca, Ebu Rühm'ün ayakkabısının ucu Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bacağına çarptı ve çok acıttı. Peygamberimiz Aleyhisselam kamçısıyla onun ayağına vurup ''Çek ayağını, canımı acıttın.'' buyurdu. Ebu Rühm der ki ''İşlediğim suçtan dolayı sanki geçmişte ve gelecekteki her şey beni tutup sıktı. İşlediğim büyük suç hakkında Kur'an'da ayet ineceğinden korktum. Cirane'de sabahladığımız zaman yük binek hayvanlarını otlatmak sırası bendeydi. Resulullah Aleyhisselam beni aratmış. Bana Resulullah Aleyhisselam seni arıyor dediler. Çekine çekine kendisinin yanına vardım. Bana sen ayağınla çarpıp benim canımı acıtmıştın. Ben de geri çek diyerek ayağına kamçıyla vurmuştum. Bu vurmama karşılık olarak al şu davarları buyurdu. Resulullah Aleyhisselam'ın benden hoşnut olması bana dünyada ve dünyadakilerden daha sevgili ve makbuldü. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Ebu Rühm'e verdiği 80 koyundu. Süraka bin Cuşum'un Peygamberimiz Aleyhisselam'la buluşması ve Müslüman olması. Süraka bin Cuşum der ki, Taif'ten Cirane'ye doğru indiği sırada Resulullah Aleyhisselam'la buluştum. Müslümanlar Resulullah'ın önünde aralıklı, birbirlerinin ardı sıra takım takım gidiyorlardı. Ensardan 30-40 kişilik bir süvari birliğinin arasına girdim. Süvariler saplamak için mızraklarını bana çevirdiler ve ''Sen nereye gidiyor ve ne yapmak istiyorsun?'' dediler. Beni tanımadılar. Resulullah Aleyhisselam'ı görünce tanıdım. Sesimi işitecek kadar yanına yaklaştım. Hicret sırasında Ebu Bekir'in benim için yazmış olduğu yazıyı iki parmağımın arasında tutarak kaldırdım. ''Ya Resulallah, bu benim için yazdırdığın yazıdır. Ben Süraka bin Cuşum'um.'' dedim. Resulullah Aleyhisselam, ''Bugün verilen sözü yerine getirme ve iyilik yapma günüdür. Onu yanıma yaklaştırınız.'' buyurdu. Yanına yaklaştırıldım. Müslüman oldum. ''Ya Resulallah, kendi develerim için doldurduğum havuzlarımın başını yitirilmiş develer sararlar. Havuzdan onları suvarırsam, bana ecir ve sevap var mıdır diye sordum. Resulullah aleyhisselam, evet, her ciğeri olanı suvarmakta ecir ve sevap vardır buyurdu. Kendisine bundan başka bir şey sormadım. Sonra mallarımın yanına döndüm. Mallarımın zekatını ayırıp Resulullah aleyhisselama gönderdim. Peygamberimiz aleyhisselamın Cirane'ye gelişi ve orada konaklayışı. Peygamberimiz aleyhisselam Cirane'ye Zilkade ayından 5 gece geçince Perşembe gecesi geldi ve Cirane'de 13 gece kaldı. Cirane Mekke ile Taif arasında bir sudur. Mekke'ye Taif'ten daha yakındır. Cirane'de birbirine yakın kuyular vardır. Irak yolundan Cirane'nin Mekke'ye uzaklığı bir bürüt yani 12 mildir. Peygamberimiz aleyhisselam ve ashab-ı kiram Cirane'den Mekke'ye gelecekleri sırada orada umre için ihrama girmişlerdir. Cirane'de toplanan harp esirleri ve ganimet malları. Hevazinlerden alınan harp esirleriyle ganimet malları Cirane'de bulunduruluyordu. Cirane'de esirlerin güneşten korunmaları için gölgelikler, deve ve davarlar içinde ağlar yapılmıştı. Peygamberimiz aleyhisselam Cirane'ye gelip gölgelikler görünce bunların kimlere ait olduğunu sordu. Ya Resulallah, bunlar hevazin esirleridir, güneşten gölgeleniyorlar dediler. Hevazinlerden alınan esir kadın ve çocukların sayısı 6.000'di. Ganimet malları ise 24.000 deve, 40.000'den fazla davar, 4.000 ukiye gümüştü. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

sadakayla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölen kişiyi mezara kadar 3 şey takip eder. İkisi geri döner, biri onunla beraber kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli ise onunla beraber kalır. Veren el, alan elden hayırlıdır. Yardım etmeye, geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kim insanlardan bir şey istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olursa, Allah onu zengin kılar. Kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka veriniz.

Gece hilalin. Razıyım rüyada, yüzünü göster. Aşık maşukuna can sunmak ister.

bir tutam sakalın birkaçı beyaz. Mübarek vücudun serin kış ve yaz. Canımı yoluna kurban etsem az. Dostlar defterine köleni de yaz. Açıver kapını, yüzünü göster. Gönül hasretinden yakınmak ister.

Duyular mükemmel, dişleri inci. Kokusuna tutkun, yaşlısı genci. Yürürken koşmadan olur birinci. Kapına gelmiş bir garip dilenci. Açıver, ne olur yüzünü göster. Garip ayağına kapanmak ister. Yukarıdan aşağı heybetle iniş. Yürüyüşünde var hep bu görünüş. Adetin baktığın tarafa dönüş. Bize nasip olsun hayırlı bir düş. Kerem et, ne olur yüzünü göster. Kim böyle bir düşten uyanmak ister?

Seni ilk görenler korku çekermiş. Sonra ülfet eder, hemen severmiş. Benzerini asla görmedim dermiş. Erenler yolunda giderek ermiş. Benzeri bulunmaz, yüzünü göster. Gönüller nurunla yıkanmak ister.

Zatının nurundan vermiş sana can. Hilkate ruhunla başlamış Rahman. Yusuf'ta yok, sende olan hüsnü an. Ahlakındır senin mucize Kur'an. Alemlere rahmet, cemalin göster. Kölen rahmetine sığınmak ister.

Ümmetin üstüne titreyen sensin. Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin. Kulunu Allah'a sevdiren sensin. Gecemi gündüze çeviren sensin. Ey Hakk'ın şahidi, yüzünü göster. Kul şehadetinle tanınmak ister.

Hakkın halilisin, Habibi sensin. Gönüllerin eşsiz tabibi sensin. En güzel hutbenin hatibi sensin. Ümmetin en büyük nasibi sensin. Aşkımın Leyla'sı, yüzünü göster. Gönül seni gözden sakınmak ister.

En güzel, en üstün ahlak senindir. Cömertlikte kemal, el hak senindir. Şefaatte en son durak senindir. Miraç senin, refref senin, burak senindir. Sen gördün, bize de cemalin göster. Pervane

O gideli çok zaman oldu. O ve onun arkadaşları ve takip edenler. Bizse burada çaresiz, yalnız ve kimsesiz. Dua ediyor ve bekliyoruz ümitle. Geri dönüp gittikleri kutlu yere bizi de götürsünler diye. Onlar ufukta kayboldular çoktan. Beraber ve el ele. Akşam kızıllığında geriye kalan hüzün dolu, kederli bir rüzgar. Akşam oldu. Geceler birbirini kovalayıp durdu. Ufkumuz ışığa susamış, ışığa muhtaç. Karanlık sarmış dört bir yanı. Kandiller üzerimize döktü katranlarını. Halimize acıyıp da imdada yetişmezsen, nicedir ahvalimiz ey sultan? Doğ ufkumuza, doğ ruhumuza, bizi hasrette yakma, bizi yalnız bırakma.

Sultanı Rusul, Şahı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divanı ilahide serametsin efendim. Menşuru la emruke müeyyetsin efendim. Sen Ahmedu Mahmudu Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultanı müeyyetsin efendim. Tabişi dih ervahı mücerret güherindir. Malişgehi ruhsarı melik haki derindir. Ayine-i didarı tecelli nazarındır. Osman-ı Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultanı müeyyetsin efendim. Hutben okunur minberi iklimi bekada. Hükmün tutulur mahkemeyi ruzi cezada. Gülbangı kudumun çekilir arş-ı hüdada. Esma-i şerifin anılır arzu semada. Sen Ahmed-u Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultanı müeyyetsin efendim.

Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran. Nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan. Ye isile usatım, ola ahvali perişan. Desturu şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmedu Mahmudu Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultanım eyyetsin efendim. Bir gün ki dalıp bahr-ı gama fikrete gittim. İlden yitirip kendimi bir hotluğa gittim. İsyanım anıp akıbetimden hazar ettim. Bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmedu Mahmudu Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ümmiddeyiz, yeys ile ah eylemeyiz biz. Sermayeyi imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmedu Mahmudu Muhammed

Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma. Destire durup hasret ile düzaha kalkma. Rahmeyle aman ateşi hicranına yakma. Ez cümle kulun galibi pürcürmü bırakma. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana, dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen. Muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnumasın sen. Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

gül açmaz, çağlayan akmaz. İlahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, misal ağlar, ezel mesturun olmazsa. Cemalinle ferah nak et ki yandım ya Resulallah. Erir canlar, o gül buyu revan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferah nak et ki yandım ya Resulallah.

0: Boynu büktüm, perişanım. Bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Ne dem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah.
1: Divanı aşk.
0: Ve bir nur doğdu ayın 14'ü gibi. O doğdu, kalplere sürur doğdu. Gerçek oldu annesinin rüyası. Hazreti İbrahim'in duası kabul oldu. Yerde ve gökte övülecek şan doğdu. Ümmetinin göz nuru, Habibi Zişan doğdu. Şimdi kaplasın onu bir ak bulut ve dolaştırsın melekler doğuyu ve batıyı. Varlıklar onu bir de suretiyle tanısın. Yusuf'u görüp de parmağını kesenler baksın bir kez ona da yürekleri doğransın. Hoş geldin ey ledün ilminin sultanı, Kabe'nin canı, dertlilerin dermanı. Hoş geldin ey cihanın padişahı, Kur'an'ın sırrı, irfan ehlinin şahı. Hoş geldin ey enbiyalar sultanı, Cemal bahçesinin bülbülü, kainatın nazlı gülü. Hoş geldin. Rebiülevvel ayının 12. gecesi, 21. yüzyıl, olanca genişliğiyle yeryüzü ve efendiler efendisi gönüllerde doğmaya devam ediyor.

Nebi, alemlere rahmet geldi. Sana salat ve selam, Efendimiz. Hoş geldin.

Belayı masivaya müptelayım ya Resulallah. Zebunu pençeyi nefsü hevayım ya Resulallah. Kerem kıl ben esime el aman ey rahmeti alem. Serapa mahsı isyanu hatayım ya Resulallah. Sen evrengi şefaat şahısın, sultanı rahmetsin. Kapında ben de bir kemter gedayım ya Resulallah.

Şefaat kıl, medet yoksa o rütbe çok günahım kim? Ne rütbe yansam ol rütbe sezayım ya Resulallah. Zebunu derdi isyana tabibi mihriban sensin. Alilim bende muhtacı devayım ya Resulallah. Ne gam mücrimsem de bana bestir bu saadet kim? Kapında bir kemine hakipayım ya Resulallah. Beni reddetme evladın başı için babı lütfundan. Ziyayım bendeyi âli âbâyım ya Resulallah.

Yunusça bir Nat-ı Şerif dinleyelim şimdi. Cebrail'im selam eyle dostuma. Benim Muhammed'im, Nurdan Ahmet'im. Söyle gelsin, çıksın arşım üstüne. Benim Muhammed'im, Nurdan Ahmet'im. Arşımı donattım, gelsin göreyim. Kullarım halinden haber sorayım. O gelsin, ben ona haber vereyim. Benim Muhammed'im, Nurdan Ahmet'im. Arşımın üstünde seyran eyleyen, kürsüm üzerinde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin Hak'tan dileyen, benim Muhammed'im, Nurdan Ahmet'im. Derviş Yunus severiz Muhammed'i, her andıkça verelim salavatı. Kadir Mevlam, ana mahbubum dedi. Benim Muhammed'im,

Leblerinle emrine amadedir canım benim. Al da bir buğseyle öldür. Haydi cananım benim. Lal olur birden dilim. Bilmem neden görsem seni. Görmesem kalmaz kararım. Dinmez efkanım benim. Hasta gönlüm çok zamandır, iftirakından harap. Olmadım bir lahza rahat, geçti devranım benim. Müptelayım bir ümitsiz gizli derdin zehrine. Bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim. Vermeyin zahmet bana. Etmeyin bunca eziyet. Az mı hicranım benim? Kan tutar sen her bakışta, kastedersen canıma. Yâremi sağır, merhem ol da, akmasın kanım benim. Arif Emre her ne etse razıdır fermanına. Sahibimsin hem efendim hem de sultanım benim.

0: Aşkın nazlı çiçeği Efendimiz'e salat ve selam ettik bu gece. Aziz ve latif ruhunu yad etmeye gayret ettik. Kalemimizin döndüğü, nefesimizin yettiğince. Gitme vaktidir. Yine bir gül mevsiminde buluşmak üzere. Aşkla kalın. Eyvallah.
1: Aşkla başladı her şey. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve aşkla söylenen sözler. Ehli aşkın gönüllerinden dökülen dizeler.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katı olduğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını istersen fakire yemek yedir, yetimin başını okşa.

Zenginlik eşya mal mülk çokluğundan değildir. Şu kadar eşyası var, bu kadar malı var, bu kadar mülkü var, şu kadar devesi koyunu var. Zenginlik bu değildir. Ya nedir? Velakinnel gına, zenginlik gınen nefsi, gönül zenginliği, nefis zenginliğidir. Yani Allah'ın kendisine vermiş olduğuna razı, başkasının malında gözü yok, efendim kanaat sahibi, Allah'ın takdirine rıza sahibi, başkasından bir şey istemekte yapışkan değil, illa bana onu da ver filan diye. Olmadığı zaman mahzun değil, efendim şöyle hür, ihtiyacın baskısı altında ezilmiş değil, hür, hür insan. Asıl zenginlik böyle bu ruh zenginliğidir. Yunus Emre'nin bir şiiri hatırımdadır, diyor ki, kem dürür yoksulluktan nicelerin varlığı, bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı. Bazı insanların varlığı yokluktan daha da fenadır. O kadar varlık olduğu halde gönül darlığı gitmez bir türlü diyor. Gönlü dar, gönlü zengin değil. Bir sürü parası vardır, eli titreye titreye çıkartır, fakire bir 25 kuruş verir, 1 lira verir. Ya ver, doysun da candan bir Allah razı olsun der. İşte fırsat eline geçmiş, bak şurada 3 tane yetim var, 5 tane bilmem şey var. Çıkart, bir verdiğin zaman doyur. Bir daha başkasından bir şey isteyecek şeyi kalmasın. Seni gördüğü zaman elektrik çarpmış gibi yerinden kalksın, yani böyle bir şey yapsın. Çok ver. Gönlü zengin olmak lazım insan. Parayla pulla filan değil. Asıl zenginlik insanın hali hazırdaki imkanı içinde yapabildiği hayırla ölçülürmüş. Yani insanın 10 lirası varken çıkartıp 3 lirasını 1 lirasını verebiliyorsa o zengin, o cömerttir, verebiliyor. O zaman veremiyorsa geçtiği zaman eline de veremeyecek demek. Daha fazlası geçtiği zaman da veremeyecek demek. Onun için o şeyden belli olur, yani insanın davranış tarzından belli olur.

Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.

Ayakkabıcı bayram için yeni getirdiği malları vitrine yerleştirirken sokaktaki bir çocuk onu izlemekteydi. Okullar kapanmak üzere olduğundan spor ayakkabılara rağbet fazlaydı. Gerçi mallar lüks sayılmazdı ama küçük bir dükkan için yeterliydi. Onların en güzelini ön tarafa koyunca çocuk vitrine doğru biraz daha yaklaştı. Fakat bir koltuk değneği kullanmaktaydı. Hem de güçlükle. Adam ona bir kez daha göz attı. Üstündeki pantolonun sol kısmı dizinin alt kısmından sonra boştu. Bu yüzden de sağa sola uçuşuyordu. Çocuğun baktığı ayakkabılar sanki onu kendinden geçirmişti. Bir müddet öyle durdu. Daldığı hülyadan çıkıp yola koyulduğunda adam dükkandan dışarı fırlayıp "Küçük!" diye seslendi. "Ayakkabı almayı düşündün mü? Bu seneki modeller bir harika." Çocuk ona dönerek "Gerçekten çok güzeller." diye tebessüm etti. "Ama benim bir bacağım doğuştan eksik." "Bence önemli değil." diye atıldı adam. "Bu dünyada her şeyle tam insan yok ki. Kiminin eli eksik, kiminin de bacağı, kiminin de aklı ya da vicdanı." Küçük çocuk bir şey söylemiyordu. Adamsa konuşmayı sürdürdü. "Keşke vicdanımız eksik olacağına, ayaklarımız eksik olsaydı." Çocuğun kafası iyice karışmıştı. Bu sefer adama doğru yaklaşıp, "Anlayamadım," dedi. "Neden öyle olsun ki?" "Çok basit," dedi adam. "Eğer vicdanımız yoksa cennete giremeyiz. Ama ayaklar yoksa problem değil. Zaten orada tüm eksikler tamamlanacak. Hatta sakat insanlar sağlamları oranla daha fazla mükafat görecekler." Küçük çocuk duydukları karşısında bir kez daha tebessüm etti. O güne kadar çektiği acılar sanki hafiflemiş gibiydi. Adam vitrine işaret ederek, "Baktığın şu ayakkabı var ya, sana çok yakışır. Denemek ister misin?" dedi. Çocuk başını iki yana doğru sallayıp, "Ama üzerinde 30 lira yazıyor. Almam mümkün değil ki," diye cevap verdi. "İndirim sezonunu senin için biraz öne alırım," dedi adam. "Bu durumda 20 liraya düşer. E zaten sen bir tekini alacaksın, o da 10 lira eder." Çocuk biraz düşünüp, "Ayakkabının diğer teki işe yaramaz. Onu kim alacak ki?" dedi. "Amma yaptın ha," diye güldü adam. "Onu da sağ ayağı eksik olan bir çocuğa satarım." Küçük çocuğun aklı bu sözlere yatmıştı. Adam devam ederek, "Üstelik de sen öğrencisin değil mi?" diye sordu. "İkiye gidiyorum," diye atıldı çocuk. "Üçe geçtim sayılır." "Tamam işte," dedi adam. "5 lirada öğrenci indirimi yapsak geri kalır 5 lira. O da zaten pazarlık payı olur. Bu durumda ayakkabı senindir. Sattım gitti." Ayakkabıcı çocuğun şaşkın bakışları arasında dükkana girdi. İçerideki raflar onun beğendiği modelin aynısıyla doluydu ama adam vitrinde olanı çıkarttı. Bir tabure alıp döndükten sonra çocuğu oturtup yeni ayakkabısını giydirdi. Ve çıkarttığı eski ayakkabıları göstererek, "Benim satış işlemim bitti. Sen de bana bunu satsan memnun olurum," dedi. "Şaka mı yapıyorsunuz?" diye kekeledi çocuk. Onun tabanı delinmek üzere, "Eski bir ayakkabı para eder mi ki?" "Sen çok cahil kalmışsın be arkadaş," dedi adam. "Antika eşyalardan haberin yok herhalde. Bir antika ne kadar eskiyse o kadar para tutar. Bu yüzden ayakkabın bence en az 30-40 lira eder." Küçük çocuk ard arda yaşadığı şokları üzerinden atabilmiş değildi. Mutlaka bir rüyada olmalıydı. Hem de hayatındaki en güzel rüyada. Adamın heyecandan terleyen avuçlarına sıkıştırdığı kağıt paralara göz gezdirdikten sonra 10 lirayı geri vererek, "Bana göre 20 lira yeterli," dedi. "İndirim mevsimini başlattınız ya." Adam çocuğu kıramayıp parayı aldı. Bu arada da yanağına
sıcacık bir öpücük kondurdum. Her nedense içi içine sığmıyordu. Eğer bütün bayramlık ayakkabıları bir günde satsa böyle bir mutluluğu bulamazdı. Çocuk yavaşça yerinden doğruldu. Sanki koltuk değneğine ihtiyaç duymuyor gibiydi. Sımsıcak bir tebessümle, minnet dolu bakışlarla teşekkür edip şöyle dedi. Babam haklıymış. Gerçekten babam haklıymış. Sakat olduğum için

0: Nasihat veren hikayeler sona erdi.
1: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: Sen öğretensin, dudaklarından kelamullah dökülen, sağanak bir yağmursun gönlümüzde. Ey sevgili, ey muallim, el muallim. Ne dediysen yaptık, seninle var olduk. Kaçtık, sensiz yok olduk. Anne baba, çoluk çocuk, dünya ahiret, cennet cehennem, hayal hayat adalet, iyilik doğruluk basiret, feraset, her sözün gönüllere merhem. Ey sevgili, güzeller güzeli, peygamberlerin de peygamberi, sen doğdun, ay doğdu üzerimize.
1: O son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. İlim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.
2: Hazreti Peygamber'i bir sevgi insanı olarak tarif etmek mümkün. O, Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimizin ifadesiyle alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir insan. Allah'ı seven insan, Allah'ın yaratıklarını seven insan, çocukları seven, yardıma muhtaç olanları seven yüce insan, yüce peygamber. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Hazreti Peygamber'in iki temel özelliğine vurgu yapılır. Beşiren ve Nezira. Bunun dışında Resul, bir peygamber ve bir beşer. Bu iki noktaya vurgu yapılır. Hazreti Peygamber hem bir insandır, beşerdir ama aynı zamanda peygamberdir. Öyle ki Peygamber Efendimizin bu sevgi insanı oluşundan onun düşmanları bile nasibini almıştır, faydalanmıştır. İşte Taiflileri İslam'a davete gittiği zaman orada taşlandığında onlara beddua etmemiştir Hazreti Peygamber. Orada tabii ki bütün vücudu kan içerisinde kalmıştır. Ama asla onlara beddua etmemiştir. Çünkü olur ki ileride bunlar Müslüman olur veya bunların neslinden gelecek olan birisi Müslüman olur düşüncesiyle. Kendisini memleketinden çıkaran ve Medine'de de rahat bırakmayan, azılı düşmanları olan Kureyş'e Mekke fethi sırasında galip geldiğinde, onlara esasen gücü elinde bulundurduğu için birçok şey yapabilirdi ama onları cezalandırmamıştır. Onları bağışlamıştır. Dolayısıyla Hazreti Peygamber öylesine sevgi dolu bir insandı ki onun sevgisinden düşmanları dahi nasibini almıştır, payını almıştır. Çünkü o, tekrar etmek gerekirse, alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Dünya değil, evren, kainat, bütün alemler. Böyle bir peygamberin, böyle yüce bir peygamberin ümmeti olmak, onun yolundan gitmeye çalışmak ne güzel bir duygu, ne güzel bir nimet. İşte Hazreti Peygamber elbette ki bir sevgi insanı olarak çocukları da çok seviyordu. Şunu da belirteyim ki tabii ki Hazreti Peygamber'in 23 yıllık peygamberlik hayatı çok hareketli bir hayattır. Allah'ın bir peygamberidir. Onun mesajını insanlara iletmeye çalışan, ileten bir insandır. Bir peygamberdir. Aynı zamanda tabii ki Hazreti Peygamber evlenmiştir, çoluk çocuk sahibi olmuştur. Bir aile reisi. Tabii ki Hazreti Peygamber gündelik hayatını, gündelik geçimini temin etmek için çalışan bir insandır, uğraşan bir insandır. Tabii ki bunu aile reisi için de düşünebiliriz. Onun dışında Hazreti Peygamber aynı zamanda bir devlet başkanıdır. Elçiler gönderiyor, elçiler kabul ediyor, valiler tayin ediyor, amiller, zekat amirleri tayin ediyor, değişik görevler, Kur'an öğretmenlerini tayin ediyor, yeni Müslüman olmuş olan kabilelere, bölgelere Kur'an'ı öğretecek, İslam'ı öğretecek insanlar gönderiyor. Hazreti Peygamber aynı zamanda bir kumandandır. Bizzat zırhını giyiyor, kılıcını kuşanıyor.

Sen sevgililerin en sevgilisi. Çünkü Allah'ın Habibisin. Sen şahikalarda parıldayan kuzey yıldızı. Çünkü yol gösterensin, öğretensin. Sen Muhammed'sin. En çok methedilensin. Sen peygambersin. Gönüllere ferahlık ver.

0: cepheye gidiyor, savaşa gidiyor. Sadece askeri birlikleri göndermekle kalmıyor. Kendisi de bizzat savaşlara iştirak ediyor malumunuz. Gazve dediğimiz savaşlar bunlar. Ve bizzat Hazreti Peygamber kumandanlık yapıyor. İşte Hazreti Peygamber bu hareketli hayat içerisinde çocuklara yer ayırıyor, zaman ayırıyor, çocuklara değer veriyor. Onun genel olarak çocuklara bakışını ifade etme bakımından birkaç hadisini nakletmeye çalışacağım. Buyuruyorlar ki, eğer süt emen çocuklar, beli bükük yaşlılar ve insanların merhametine muhtaç, meralarda otlayan dilsiz hayvanlar olmasaydı, sizin işlediğiniz günahlardan dolayı sizlere azap yağardı diyor. Çok enteresan bir hadis olarak görüyorum ben bunu. Dikkat edilirse burada hep zikredilen şeyler yardıma muhtaç, bir başkasının korumasına, himayesine muhtaç üç grubu zikrediyor Hazreti Peygamber. Çocuklar, yaşlılar ve hayvanlar. İnsanlara emanet edilmiştir esasen hayvanlar. Yaşlılar, sağlıklı, genç insanların himayesine, çocuklar, anne babalarına, büyüklere, topluma esasen emanet edilmiştir. Ne büyük bir dinin mensubuyuz ki, bu üç grubu da yardıma muhtaç olan, başkalarının himayesine muhtaç olan bu üç grubu kenara itmek şöyle dursun. Onları küçümsemek, onlara değer vermezlik şöyle dursun. Onları rahmet vesilesi olarak takdim ediyor. İşte bu İslam'ın da Hazreti Peygamber bir rahmet peygamberi olduğu gibi İslam'ın da bir rahmet dini olduğunu gösteriyor. Bir diğer nokta buyuruyorlar ki küçük çocuğunun rızkını temin için çalışan Allah yolunda çalışmıştır diyor. Helal lokma yedirmek için. Onu beslemek, büyütmek. Helal lokma tabii ki bu vurgu önemli. Bunun için çalışan kişi Allah yolunda çalışmıştır. İbadet sevabı alacaktır. İbadettir esasen. Biz tabii ibadet kavramını namazla, oruçla, zekatla sınırlayamayız. Müminin Allah rızası için yaptığı, Allah'ı düşünerek, peygamberin sünnetine uyma niyetiyle yaptığı her davranış onun için ibadettir. Ona sevap getirir. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, ben müminin işine şaşarım. Onun her işi kendisine hayır getirir diyor. Kendisine sevap getiriyor. Sabah namazına vaktinde kalkayım diye uyuyorsa bir Müslüman, teheccüde kalkabileyim diye bunu yapıyorsa, dinlenmiş olarak sabahleyin işime dinlenmiş olarak gideyim diye uyuyorsa, bu da kendisine hayır getiriyor. Şaşar müminin durumuna, işine diyor. Her hareketi Allah rızası için yaptığı, Allah'a kulluk için yaptığı her davranış kendisine hayır getiriyor. İşte çocuğunun rızkını temin için, ona helal lokma verebilmek için uğraşan, didinen her anne, her baba, her büyük insan Allah yolunda çalışmıştır buyuruyor.
1: Sen sevgililerin en sevgilisi. Sen şahikalarda parıldayan kuzey yıldızı. Sen Muhammed'sin, en çok methedilensin. Sen öğretensin, dudaklarından kelamullah dökülen. Ey sevgili, sen doğdun, ay doğdu üzerimize.
0: Hazreti Peygamber ve çocuk sevgisi konuşulduğu zaman Hazreti Peygamber'in kız çocuklarına yönelik sevgisi, ilgisinin ayrıca vurgulanması gerekir o günkü toplumun anlayışına rağmen. Çünkü biz biliyoruz ki o günün insanı kız çocuklarına erkek çocuklarıyla kıyaslanamayacak ölçüde, asla kıyas kabul etmeyecek şekilde değer vermiyordu. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem toplumu bu noktadan hangi noktaya getirdi? Kız çocuklarının erkek çocuklarla ayrım gözetilmeksizin eşit muamele gördüğü, sevgi gördüğü, şefkat gördüğü, değer verildiği bir noktaya getirdi. Hatta o buyuruyor ki, eğer ben birisini üstün tutacak olsaydım, kızları üstün tutardım diyor. Ama çocuklar arasında kendisi esasen anne babalara, büyüklere, çocuklar arasında ayrım yapılmamasını tavsiye etmiştir diyecektim ama emretmiştir diyor. gönül itibariyle, sevgi itibariyle belki bazı çocuklar ön plana çıkmış olabilir ama davranışlara bunun yansıtılmaması gerekir. Miras konusunda, hediye konusunda, ilgi konusunda eşit davranılması gerekir. Peygamberin sünneti budur. Kendisi mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken en son kızı Fatıma ile vedalaşıyor. Bir seferden döndüğünde ilk olarak görmek istediği, gördüğü kişi kızı Fatıma olmuştur. Hatta o kız çocuklarına ayrım şöyle dursun. Kız çocuklarıyla ilgili buyuruyorlar ki, kimin üç kızı, ki bazı rivayetlerde iki kızı, bazı rivayetlerde bir kızı, kimin üç kızı olur da onlara iyi muamelede bulunursa, erkek çocuklarıyla ayrım yapmazsa ve eğitimlerini en güzel bir şekilde yerine getirirse, Allah onları kendisi için cehenneme karşı bir perde kılar ve onu cennetine koyar diyor. Hatta bu kimin üç kızı olursa rivayetinde, kimin üç kız kardeşi olursa veya iki kız kardeşi olursa veya bir kız kardeşi olursa, onu yetiştirirse, onun güzel bir şekilde yetişmesine imkan tanırsa, Allah onu cennetine koyar müjdesini veriyor. Bir anekdot anlatmak isterim. Hazreti Ayşe'den geliyor bu anekdot. Hazreti Ayşe diyor ki, ben bir gün diyor oturuyordum, bir kadın geldi yanıma. Beraberinde iki kız çocuğu vardı. Onlara ikram etmek için bir şey aradım. Bir hurmadan başka bir şey bulamadım diyor. Hurmayı anneye verdim. Anne hurmayı böldü. Yarı yarıya böldü. Birini bir kızına, bir parçasını, diğer parçasını diğer kızına verdi. Kendisi hiçbir şey almadı. Çocuklar hurmayı, kızlar hurmayı yediler. Ve sonra da gittiler diyor. Peygamber Efendimiz eve geldiğinde, ben diyor durumu ona anlattım. Olayı tasvir ettim, anlattım. O da buyurdu ki, kim bu şekilde kızlarıyla sınanır da onlara iyi davranırsa, bir imtihana işaret ediyor Hazreti Peygamber. Bu şekilde diyor kızlarıyla sınanır da iyi davranırsa, o kızlar onun için ateşe karşı bir perde olur ve cennete gitmesine vesile olur diyor. Bu çok net bir şekilde bizzat Hazreti Peygamber'in davranışı, Hazreti Peygamber'in tavsiyeleri, emirleri gösteriyor ki kız ve erkek çocukları arasında bir ayrım yapmak doğru değildir, mümkün değildir. Bir Müslümanın böyle bir şey yapması düşünülemez. İslam'ın böyle bir bakışa, böyle bir yaklaşıma olur vermesi mümkün olamaz. Malumunuz soy erkeklerden devam ediyor. Herhalde Yüce Mevla benim anlayışıma göre öyle irade buyurdu. Hazreti Peygamber'in soyu kızı vasıtasıyla devam ediyor. Hazreti Fatıma annemiz vasıtasıyla devam ediyor. Onun iki reyhanım dediği Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin vasıtasıyla devam ediyor. Bu o günkü erkek merkezli toplumda kadına, kız çocuklarına yer verme, yer açma açısından çok manidar bir nokta olarak geliyor bana. Çocuklar genel olarak tabii ki yardıma, şefkate, ilgiye muhtaç. Ama yetimler, öksüzler çok daha fazla muhtaç. Esasen Hazreti Peygamber'in kendisinin de yetim ve öksüz olarak büyüdüğünü hatırlamak gerekir. O malumunuz dünyaya gelmeden birkaç ay evvel babası Abdullah vefat etmişti. Annesini de 6 yaşında kaybetti. Amine annemiz Hazreti Peygamber 6 yaşındayken vefat etti. Böylece Hazreti Peygamber yetim ve öksüz olarak büyüdü. Dedesi Abdülmuttalip'ten sonra malumunuz amcası Ebu Talip baktı. Çocuklarının sayısı çok olmasına rağmen Ebu Talip baktı. Amcası Ebu Talip baktı derken Ebu Talip'in hanımı, Peygamberimizin yengesi Fatıma binti Esed'i de hatırlamak istiyorum. Çünkü Peygamber Efendimiz onu çok minnetle, çok hayırla almıştır daha sonraları. Fatıma binti Esed tabii Müslüman oluyor, Medine'ye gidiyor. Peygamber Efendimiz Medine'de onu sık sık ziyaret ediyor. Onun evinde uyuyor. Sonra Fatıma bin Esed vefat ettiğinde Peygamber Efendimiz kendi gömleğini ona kefen olarak veriyor. Cenaze namazını kıldırıyor. Ağlıyor. Gözyaşı döküyor onun vefatı dolayısıyla. ve sahabilerle

0: şu hatırasını paylaşıyor. Diyor ki, ben yetim bir çocuktum. Onun yanında, onun merhametine, ilgisine muhtaç bir çocuktum. O beni kendi çocuklarına tercih ederdi. Önce benim saçlarımı tarardı. Önce beni doyururdu. O benim ikinci annemdi. Annemden sonra bana annelik yaptı diyor. Onu da hayırla yad etmiştir. İşte bir yetimin gözünde kendisine ilgi duyan, kendisine iyilik yapan, merhamet gösteren bir insanın ileride ne güzel hatırlarla yad edileceğinin de bu bir müjdesi ve örnek bir davranış olarak, bu arada bir parantez içi olarak bunu zikretmek istedim. Peygamber Efendimizin yetim çocuklarına özel ilgi gösterdiğini söylemek isterim. Kendisinin çok bilinen bir hadisi var. Ene ve kafilül yetimi fil cenneti hakeza. Ben ve yetimi koruyan, yetimi himaye eden insan cennette şöyle birlikte olacağız diyor ve Peygamber Efendimiz sahabinin rivayetinde Peygamberimiz diyor işaret parmağıyla orta parmağı birleştirdi. Biz şu şekilde beraber olacağız. Yetimi koruyan, himaye eden, onun sıkıntılarını karşılamaya çalışan, gidermeye çalışan insanla birlikte diyor. Bu müjde yetmez mi? Resulullah'la birlikte olmak, onunla cennette birlikte olmak, hem de yan yana olmak. Ne büyük bir müjde. Ve yetimlere, öksüzlere, kimsesizlere, sokak çocuklarına, iyilik yapanlar, yardım yapanlar, onların yetişerek, büyüyerek toplumda değerli birer insan olarak yerini almaları için çalışanlara çok güzel bir müjde olarak bunu görüyorum ben. Diğer bir hadis-i şeriflerinde Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir kimse sırf Allah rızası için yetimin başını okşasa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır. Yani bir başını okşuyor, iyi niyetle Allah rızası için okşuyor. Sırf Peygamber Efendimizin yetime ilgiyi, sevgiyi teşvik etmesinden dolayı onu örnek alarak yetimin başını okşarsa, ona buyuruyor Cenab-ı Peygamber, başındaki saçlarının sayısı kadar Allah sevap yazacaktır diyor. Bir diğer hadis-i şerif, Müslüman evlerin içinde en hayırlı ev, içinde yetime iyi bakılan evdir. Müslümanların evlerinin içinde en kötü ev, içinde yetime kötülük yapılan evdir diyor. Burada bize esasen bir uyarı. Evimizin güzelleşmesini istiyorsak, evimizin huzurlu bir ev olmasını, Allah'ın rahmetine vesile olan bir ev olmasını istiyorsak, yetimlere iyi muamele etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Tabii ki evimiz, mahallemiz, bulunduğumuz şehir, ülkemiz ve bütün dünya, böyle görmeliyiz. Bir örnek vermek istiyorum. Beşir bin Akrebe'den kısaca bir örnek vereyim. Beşir bin Akrebe'yi küçükken babası Peygamber Efendimiz yanına getiriyor. Peygamberimiz onun saçlarını okşuyor. Hatta adının Bahir olduğu, Peygamberimiz onun adını Beşir diye değiştirdiği rivayeti var. Sonra Beşir bin Akrebe'nin babası Uhud Savaşı'nda şehit düşüyor. Peygamberimiz bakıyor ki, döndükten sonra tabii ki bir gün, Beşir bin Akrebe bir kenarda oturmuş ağlıyor. Arkadaşları oynuyorlar, zıplıyorlar. Peygamberimiz niçin ağladığını soruyor. O da babamı hatırladım diyor. Babam yok benim. Bu arkadaşlarım gibi babam yok. Babamı hatırladım. Onun için ağlıyorum, üzülüyorum. Cenab-ı Peygamber onu okşuyor ve diyor ki, yavrum diyor, senin baban Allah yolunda şehit oldu. Ben senin baban olsam, Ayşe de senin annen olsa istemez misin diyor. İsterim ya Resulallah diyor ve onu kendisinin çocuğu gibi kabul ediyor ve Hazreti Ayşe'nin de ona annelik yapacağını, annesi olacağını belirtiyor ve çocuğu teselli ediyor. Bu da örnek bir davranış olarak zikredilmeye değer. Hazreti Peygamber çocuk ayrımı yapmadı. Çocuklar içerisinde kendi çocukları var, kızları var, erkek çocukları var, sahabilerin çocukları var, başka çocuklar var, yetimler var, öksüzler var. Umumi olarak Hazreti Peygamber'in çocuklara sevgi ve ilgiyle yaklaştığını belirtmek gerek. Çocuklar için sevgi ve ilgi ekmek ve su kadar önemlidir. Çocuğun sevildiğini bilmesi lazım. Anneden, babadan, büyüklerinden o sevgiyi, o sıcaklığı hissetmesi lazım. Hatta eğitimcilerimiz çocuk için sevgiyi, ilgiyi büyüme vitamini olarak tarif ederler. Sadece beden sağlığı söz konusu değil, ruh sağlığı da önemli. Dengeli beden ve ruh sağlığı, dengeli bir çocuk yetişebilmesi için hem maddi hem de manevi olarak ihtiyaçlarının karşılanmış olması gerekmektedir. Bunun içindir ki Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocukların bu yönlerine dikkat etmiş, hem onların maddi açıdan hem de manevi açıdan ihtiyaçlarına göre muamele etmiştir. Bir kere Hazreti Peygamber çocukları seviyordu, kucağına alıyordu, öpüyordu, onlarla şakalaşıyordu. Mesela Enes bin Malik anlatıyor. Tabii Enes bin Malik deyince durmak lazım. Çünkü biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Medine'yi hicret ettiği zaman annesi henüz 9-10 yaşlarında olan Enes bin Malik'i getiriyor ve Peygamber Efendimizin hizmetine veriyor. Ve Enes bin Malik 10 yıl süreyle Peygamberimizin hizmetinde kalıyor. Hem kendi hatırlarını anlatıyor hem de başka çocuklarla ilgili hatırlarını anlatıyor. Bunlardan birisi Hazreti Peygamber'in oğlu İbrahim ile ilgili. Buyuruyor ki Hazreti Enes, ailesine karşı Hazreti Peygamber'den daha şefkatli hiç kimseyi görmedim diyor. Ailesine karşı en şefkatli davranan kişi Hazreti Peygamber'dir diyor. Oğlu İbrahim var, biliyorsunuz Hazreti Peygamber'in çocukları esasen Hazreti Hatice'den dünyaya geldi. Sadece Hazreti İbrahim, Hazreti Mariye annemizden dünyaya gelmiştir. Onun adı da İbrahim. 16 veya 18 aylıkken vefat etmiş olan bir çocuk. Diyor ki Enes, İbrahim diyor süt annesine verilmişti Medine'de bir mahallede. Hazreti Peygamber her gün Medine'de olduğu zaman her gün gider, onu kucaklar, öper, sever ve gelirdi diyor. Burada en önemlisi Hazreti Enes'in Peygamber Efendimiz'in ailesine karşı en şefkatli bir kişi olduğu ve bunu da İbrahim noktasında aktarmış olmasıdır. İbn-i Rebiya bin Haris diyor ki, babam beni diyor Abbas'la oğlu Fazlı Hazreti Peygamber'in yanına gönderdi. Onun huzuruna girdiğimiz zaman bizi sağına, beni bir tarafına, Fazlı da bir tarafına aldı diyor ve bizi öyle bir kucakladı ki ondan daha kuvvetlisini görmedim diyor. Bağrına basıyor Peygamberimiz çocukları. Yine Üsame bin Zeyd, Zeyd bin Haris'e köle olarak kendisine veriliyor. Sonra onu azat ediyor. Onun oğlu Üsame bin Zeyd diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni bir dizine oturturdu. Torunu Hasan'ı da bir dizine oturturdu. Bizi bağrına basardı. Ve ey Allah'ım, ben bunları seviyorum. Sen de bunları sev, bunlara merhamet et derdi diyor. Tabii daha başka örnekleri de var dualarla ilgili. Bir diğer nokta Peygamber Efendimiz'in çocukları öpmesi. Arap toplumunda, hatta maalesef halen de bazı bölgelerde özellikle babanın, erkeklerin, hele hele başkalarının yanında çocuğunu okşaması, öpmesi biraz yadırganır bir durumdur. Tabii Peygamber Efendimiz toplumdaki bazı yanlış anlayışları değiştirmek için gelmiştir. Bu iman noktasında, sadece iman noktasında böyle değil. Yani şirki yıkarak tevhidi ikame etme noktasında olduğu gibi bazı toplumda yerleşmiş bazı yanlış inanç, düşünce ve davranışlarla da ilgilidir. İşte bir gün Akra bin Habis Peygamber Efendimizin yanına geliyor. O sırada Hazreti Peygamber torunu Hasan'ı veya bir rivayete göre Hazreti Hüseyin'i öpüyor. Şaşırıyor. Diyor ki ya Resulallah, siz çocukları öpüyor musunuz? Benim 10 tane çocuğum var. Bir güne kadar hiçbirisini öpmedim diyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, merhamet etmeyene merhamet edilmez veya şefkatli olmayana merhamet edilmez buyuruyor. Hatta biraz Peygamber Efendimiz'i yadırgayıcı bir tavır takındığı da anlaşılıyor. O zaman Peygamberimiz buyuruyor ki, Allah senin kalbinden merhameti çıkarmışsa benim elimden ne gelir ki buyuruyor. Onun için burada Peygamber Efendimiz'in çocukları kucağına aldığını, öptüğünü, okşadığını görüyoruz. Mesela göğsünde uyutuyor Peygamberimiz. Sahabinin birisi geliyor Peygamber Efendimiz'i ziyarete. Bakıyor ki Peygamberimiz uzanmış. Göğsünde bir tarafında Hazreti Hasan, bir tarafında Hazreti Hüseyin mışıl mışıl uyuyorlar. Peygamberimiz onlar için benim iki reyhanım diyor, iki çiçeğim diyor. İşte böyle göğsünde uyutuyor. Bir diğer nokta şakalaşmak. Peygamber Efendimiz çocukların dünyasına girmiştir. Çocukla adeta çocuklaşmıştır. Hatta kendisinin çocuklarla çocuklaşın buyurduğu rivayet ediliyor. Bu tabii ki kendi çocuğu olabilir, başka çocukları olabilir. Nitekim Hazreti Peygamber'in örneğinde bunları görüyoruz. Ve bu konuda Hazreti Peygamber önde biliyor musunuz? Enes bin Malik'ten geliyor yine rivayet. O diyor ki, o çocuklarla şakalaşma konusunda insanların en önde olanıdır. Koca peygamber, alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber, devlet başkanı peygamber, kumandan peygamber, aynı zamanda çocuklarla şakalaşan peygamber. Mesela yine Enes anlatıyor, diyor ki benim diyor kardeşimin küçük bir serçesi vardı. Kuş besliyormuş bunun kardeşi. Peygamberimiz onun yanına geldiğinde kardeşime halatını sorardı. Ondan sonra da diyor ki işte ya Eba Umeyr ma fealen nuayr. Ona takılırdı diyor. Kuş ne yapıyor? Ona diyor iltifat ederdi. Ona kuşu sorar. Sonra bu Enes'in kardeşinin kuşu vefat ediyor. Peygamberimiz onun ağladığını görünce onu teselli ediyor. Onu ziyaretine gidiyor. Onun çocuğun kuşu sevdiğini bildiği için onu teselli babında ziyaretine gidiyor. Mesela Peygamber Efendimiz Enes'e takılırmış. Ya zel uzuneyn, ey iki kulaklı diye. Tabii bu takılma dediğimizde çocuğun seveceği bir takılma olmalı. Bazen büyükler fark edemiyorlar. Çocuk bazen o takılmadan rahatsız oluyor ama veya arkadaşlar ona daha sonra gülebiliyorlar. Onun için büyüklerin, öğretmenlerimizin, anne babanın, büyüklerin çocuklara takılmalarında dikkat etmeleri lazım. O ayrı bir nokta. Çocuğun seveceği bir, hoşuna gideceği bir takılma. Peygamber Efendimiz mesela omuzuna alıyor çocukları, gezdiriyor. Enteresandır. Peygamber Efendimiz ellerini yere koyuyor. Çocuklara deve ve at oluyor. Hazreti Hasan'ı sırtına bindiriyor. Hazreti Hüseyin'i bindiriyor. Dolaştırıyor evde. Hatta onlara ne güzel bineğiniz var diyor. Hatta mesela bir enteresan geldi bana. Mahmud bin Rebi isimli sahabe diyor ki ben diyor 5 yaşlarında bir çocuktum. Peygamber Efendimiz diyor bir kovadan su aldı ve benim yüzüme püskürttü diyor. Bunu hatırlıyorum diyor. Bu derece çocuklarla şakalaşıyor. Tabii Peygamber Efendimiz çocuklara daha önce bahsettiğimizde çok değer veriyordu. Dinimizin en temel ibadeti nedir? Namaz. Namaz dinin direği diyoruz. Peygamber Efendimiz namaz kılarken çocuklar onun sırtına çıkıyorlar. Hazreti Peygamber çocuğu alıyor sırtından yere koyuyor, secde ediyor. Ondan sonra kalkıyor. Namazda dahi Peygamber Efendimiz çocukların çocukluk yapmalarına müsaade edebilecek kadar çocuklarına düşkün bir insandı. Hatta bu çocukların işte Hazreti Hasan ve Hüseyin olduğunu biliyoruz. Torunlarına çok düşkün bir dedeydi Peygamberimiz. Çocuklarına çok şefkatli bir baba, torunlarına çok düşkün bir dedeydi. Çocuklara, Hazreti Peygamber yolda karşılaştığı çocuklara selam veriyor. Mesela bazı yerlerde çocuk büyüyüp de, hatta bazı yerlerde askerden gidip gelinceye kadar hani selam olmuyor biliyorsunuz maalesef. Hazreti Peygamber için böyle şeyler, böyle protokol söz konusu değil. Çocuklara karşılaştığı zaman selam veriyor. Hatta Medine hicretinde malumunuz Peygamber Efendimiz'i karşılayan Tel'al bedru aleyna min seniyyatil veda ve cebe şükrü aleyna ma da'a lillahi da. Veda tepelerinden ay doğdu üzerimize. Allah'a davet sürdükçe şükretmek vacip bize diye mısra okuyanlar arasında büyükler, kadınlar, yaşlıların yanı sıra çocuklar da vardı. İşte bu sırada Peygamber Efendimiz çocukları görüyor, onlara selam veriyor ve diyor ki çocuklar diyor beni seviyor musunuz diyor. Onlar seviyoruz ya Resulullah diyorlar. Andolsun ki ben de sizi seviyorum diye buyuruyor. Böylece Peygamber Efendimizin çocuklarla çocuklaştığını, onlara ilgi gösterdiğini, selam verdiğini, onlara hep güler yüzle davrandığını görmüş oluyoruz. Hazreti Peygamber çocuğun çocuk olduğunu her zaman dikkate almıştır. Kendisine karşı yapılan çocukların hataları olduğu zaman da başkaları ona engel olmaya çalışmışlardır. Peygamberimiz bırakın diyor, çocuktur o. Her zaman çocuğun çocukluğunu dikkate almış. Bunun en güzel örneği yine Enes bin Malik'ten geliyor. O diyor ki ben peygamberimizin yanında 10 yıl kaldım. 10 yıl hizmet ettim. benim yaptığım işler her zaman da yerinde işleri olmuyordu. Yani çocuklukta yapıyordum diyor. Fakat Peygamber Efendimiz bana bir gün beni azarlamadı diyor. Bir gün bana kızmadı. Hatta diyor bir defasında beni bir yere göndermişti. Ben baştan biraz çekindim. Gitmek istemedim. Sonra gittim diyor. Giderken yolda oynayan çocuklara rastladım. Onlarla birlikte ben de oyuna daldım diyor. Bir süre sonra baktım omuzumda bir el. Döndüm baktım Resulullah Efendimiz. Enes'ciğim sen gönderdiğim yere gitmedin mi daha dedi. Ben de şimdi gidiyorum ya Resulullah dedim diyor. Oradan hemen Hazreti Peygamber'in gönderdiği yere hareket ettim diyor. Bu tabii ki eğitimde denge çok önemli. Malumunuz bu Hazreti Peygamberimizin tabii ki her konuda ümmetine dengeyi itidale tavsiye ettiği gibi çocuk eğitiminde de korkutmak, dayak asla söz konusu değildir. Tabii ki çocuğu pasif kılacak şekilde aşırı sevgi, aşırı ilgi, gereksiz onun kendi şahsiyetini bulmasını engelleyecek şekilde aşırı sevgi de doğru değildir. Aşırı düşkünlük de doğru değil. Her zaman dengeyi bulmalıyız. Yani bu manada Peygamber Efendimiz çocukların her dediğini kabul etmiş midir? Çocukların her yaptığını onaylamış mıdır? Hayır. Bazı yanlış davranışlarını iyiye yönlendirmiştir. Yanlışlarını engellemiştir veya iyiye yönlendirmiştir. Peygamber Efendimizin çocukların eğitimine yönelik hususlardan bir tanesi de onlara güzel nasihatlerde bulunmasıdır. Enes bin Malik'ten kısaca birkaç nokta arz edeyim. Mesela ana hatlarıyla geçiyorum tabii ki. Peygamber Efendimiz ona abdesti tavsiye ediyor. Namazı tavsiye ediyor. Orucu tavsiye ediyor. Dua etmeyi tavsiye ediyor. Allah'a çok dua et diyor. Büyüklere saygı göster, hürmet et diyor. Küçüklere sevgi göster diyor. Buyuruyorlar ki büyüklerine hürmet göstermeyen, küçüklerine sevgi, şefkat, merhamet göstermeyen bizden değildir diyor. Bizden değildir. Müeyyidesini koyuyor. Çok enteresan bir şey. Enes'e de bunu tavsiye ediyor. Onun dışında yavrum diyor evinden dışarıya çıktığın zaman rastladıklarına selam ver diyor. Böylece affedilmiş olarak eve dönersin. Müslümanın Müslümana selam vermesi affa vesile oluyor. Affedilmeye götürüyor. Eve girerken de diyor ev halkına selam ver. Kur'an okumaktan geri durma diyor. Kur'an ölü kalbe hayat verir. Kötü ve çirkin şeylerden ve haddi aşmaktan insanı korur. Bir tavsiyesi daha var Enes bin Malik'e, onu da arz edeyim. Yavrum diyor, oğulcum diyor, kimseye karşı kalbinde kötülük tutmadan sabahlamaya ve akşamlamaya çalış. Kalbinde kimseye karşı kin, nefret, haset, kötülük olmasın. Bu ne güzel değer. Değerler manzumesi içerisinde bu ne güzel bir tavsiyedir. Keşke hepimiz buna uyabilsek. Bu sadece Enes'e yapılmış tavsiye değildir. Tabii diyor ki işte bunlar benim sünnetimdir diyor bu yukarıda sayılanlar. Kim benim sünnetimi yaşar ve yaşatırsa beni sevindirmiş olur. Beni sevindiren ise cennette benimle beraber olur. İnsanlara karşı kötülük beslemeden akşamlayabilmek, sabahlayabilmek ne büyük bir hedef, ne büyük bir değer. Hani diğer bir hadiste buyuruyorlar da el müslimu men selimel müslimune min lisanihi ve yedi. Ben sizin dilinizden, elinizden emin olacağım. Siz de benim dilimden ve elimden emin olacaksınız. Benim aleyhime konuşmayacağınıza, gıybet yapmayacağınızdan emin olacağım. Elinizden bana bir zarar gelmeyeceğinden emin olacağım. Siz de aynı şekilde benden emin olacaksınız. Bu noktaya gelebilmek, bu noktaya toplumu getirebilmek ne yüce bir mertebedir ve buna uyabilmek.
1: O son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. İlim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.
0: Akra dinliyorsunuz.
2: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
3: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki eksir min kavli la havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah sözünü çokça söyle. Çok söyle. Çünkü o cennetin hazinelerinden bir hazinedir. Cennetin hazinelerinden bir hazinedir. La havle ve la kuvvete illa billah cümlesi. Siz de biz de inşallah bunu çok söyleyelim. Bu la havle ve la kuvvete illa billah sözünün de birçok tesirleri vardır. Yani söyleyen insanın üzerinde manevi bir takım tesirler meydana getirir bu cümle. Bu la havle ve la kuvvete illa billah sözü ve en aşağısı iç sıkıntısı olmak üzere birçok derde sıkıntıya çare olur. Hadis-i şeriflerden biliyoruz. Hem arşın hazinelerindendir, cennetin hazinelerindendir. Hem de insanın sıkıntılarını def eder, dertlerine deva olur. Onun için bu la havle ve la kuvvete illa billah sözünü çokça söyleyin. Sizler de söyleyin. O zata da Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş. Manası şudur. La havle ve la kuvvete illa billah. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Hepsi Allah'ın elindedir. Onun dışında başka bir güç kuvvet sahibi yoktur. Ne dilerse Allah onu yapar. İstediğini ihsan eder, duayı kabul eder gibi manası var. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu imanın temellerinden biridir. Yani cennetin hazinesi olması ondan oluyor. Biz mümin kullar olarak buna inanacağız. Ve inancımız bu sağlam temele dayanılacak. La havle ve la kuvvete illa billah. Hiç kimse bir şey yapamaz. Evelallah. Cümle cihan halkı gelse bana bir şey yapamazlar. Çünkü gücü kuvveti efendim yapan, yaptıran Allah-u Teala Hazretleridir. Güç kuvvet onun elindedir. Efendim ben ona iltica ettim mi düşman zarar vermez diye öyle sağlam duracağız. Yapacağımız hayrı yapacağız. Hayırdan geri durmayacağız. Korkmayacağız. Düşmandan çekinmeyeceğiz. Sakınmayacağız. Başımıza bir dert, bir üzüntü gelir diye efendim ürkmeyeceğiz. Yapmamız gereken vazifeyi korkmadan yapacağız. La havle ve la kuvvete illa billah deyip Allah'a tevekkül edip. İmanın temellerinden birisidir. Hepimizin bu zihniyette olmamız lazım.
2: Dostça bir tavsiye.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Ey Fatıma, Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma ve onların güzel evlatları Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh. Ve elbette sevgililer sevgilisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. En başta Efendimiz olmak üzere her biri bizim başımızın tacı, gözümüzün nuru. Onların isminin geçtiği hangi şey güzel olmaz?

3 gün yemek yemediler. Tam yüzü görmediler. Halim budur demediler. Olmaz cihanda.

Hırkanda vardır 40 yama. Evimde çok çektin cefa. Sorarsa senden ol Mustafa. Etme şikayet ey Fatıma. Etme şikayet.

0: müşteyle hep ehli hal. Halim yazar firak firak. Sorarsa senden ol ulu hak. Etme şikayet ey Fatıma, etme şikayet ey Fatıma.
1: Müzikte hissedilen evrensel duygular, melodi ve ritimlerin anlatmak istedikleri evrensel ahenkte. Yaşamın sesleri, evrensel ahenk başlıyor.

Merhaba sevgili Akre dinleyenleri, yine yeni bir programla daha karşınızdayız efendim. Evrensel Ahenk programına hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, ilk İslami müziğin İslam'ın doğuşundan 250 sene sonrasında başladığı söylenir. Abbasiler döneminde züht kasideleri ortaya çıkmış. İmam Şafii'nin ifadesinde tayir diye geçen bu tür müziklere kaside ve zühdiyat adı da verilmiş ve yer yer sema terimi de kullanılmıştır. Tayir, insanları fani olan dünyadan ebedi olan ahirete yönlendirme anlamına gelmektedir. Fas'tan Endonezya'ya, Güney Afrika'dan Orta Asya'ya kadar yer alan bölgede geleneksel İslami müzik yüzyıllar boyu çalınıp söylenmiştir. Şimdi Sudan'a uzanıyoruz ve Aşık El Resul'den güzel bir eser dinleyeceğiz.

0: Yaşamın Sesleri. Evrensel Ahim.
1: Mevla ya salli ve sellim daimen, daimen, daimen.
2: Geleneksel müzik ile ilgili birkaç örnek sayacak olursak, Arapların muvahşah ve kasidesi, Hindistan ve Pakistan'ın kavvali ve kafi müziği, İran'ın dastgah müziği kendi bölgelerinde yaygın olarak kullanılmıştır. Şimdi bahsettiğimiz bu müzik çeşitlerinden birer örnek vereceğiz. İlk olarak kaside müziğinden bir ezgiyi Makedonyalı sanatçı Mesut Kurtis'i dinliyoruz.

Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar için ahiret daha hayırlıdır. Siz hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet o peygamberler kavimlerinin inanmasından ümitlerini kesip de kendilerinin yalancı çıkarıldıklarını düşündükleri sırada hep onlara yardımımız gelmiştir. Böylece niyet ve tevbelerinden dolayı kurtulmalarını dilediklerimiz kurtulmuş, inkarında ısrar edenlerse yok edilmişlerdir. Azabımız suçlular toplumundan geri çevrilmez. Elbette temiz, gerçek akıl sahipleri için onların hayat hikayelerinde büyük birer ibret vardır. Bu Kur'an uydurulan bir söz değildir. Ancak o, önceki ilahi kitapların asıllarını doğrulayan, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden bir toplum içinde bir yol gösterici ve rahmettir. Ra'd Suresi. Bu surenin Mekki mi, Medeni mi olduğu ihtilaflıdır. Surenin muhtevasına bakarak Mekke döneminde nazil olduğunu söyleyenlerin görüşü daha ağırlık kazanır. 43 ayettir. Ra'd, gök gürültüsü demektir. 13. ayetinde gök gürültüsünün, Ra'd'ın Allah'ı tesbih ettiği anlatılmış ve adı geçen kelime bu sureye ad olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Gökleri görebileceğiniz veya görüp durduğunuz gibi bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşı hükmü altına alan, her biri belli bir vakte kadar akıp hareket eden güneş ve ayı emrine göre boyun eğdiren, işleri düzenli bir şekilde yöneten Allah'tır. O, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için ayetleri geniş geniş açıklar. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek suyla sulanır. Halbuki meyvesindeki tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Eğer inkarcıların seni yalanladıklarına şaşıyorsan, asıl şaşılacak olan onların toprak olduğumuz zaman gerçekten biz yeniden mi yaratılacağız sözleridir. İşte onlar Rablerini inkar edenlerdir. Bunlar kıyamet gününde boyunlarında halkalar olan kimselerdir. Onlar ateş ehli cehennemliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şu da şaşılacak bir haldir ki müşrikler senden iyilik ve mutluluk yerine önce kötülüğün, azabın dünyada acele gelmesini isterler. Halbuki onlardan önce cidden nice ibret alınacak cezalar gelip geçti. Şüphesiz Rabbin zulümlerine rağmen insanlara karşı mağfiret sahibidir. Bununla beraber unutmayın ki Rabbinin azabı çok çetindir. İnkar edenler ona Rabbinden bir ayet mucize indirilseydi ya derler. Resulüm, bil ki sen ancak uyarıcısın. Her toplumun da bir yol göstericisi, davet edeni vardır. Allah, her dişinin neye gebe olacağını, rahimlerin içindeki ceninin kalmasında ve gelişmesinde neyi eksiltip neyi artırdığını bilir. Onun yanında her şey bir ölçüye göredir. O, görünmeyeni de, görüneni de bilendir. O çok büyük, çok yücedir. Sizden sözü gizli tutanla, onu açığa vuran, gece karanlıklarında gizlenenle gündüzün ortalıkta dolaşan, onun bilmesi bakımından aynıdır. O hepsini bilir ve görür.

O insanoğlunun önünde, arkasında takip eden melekler vardır ki, Allah'ın emriyle onu korurlar. Muhakkak ki bir toplum, özlerini, iç dünyalarını ve güzel ahlaklarını değiştirip bozmadıkça, Allah da onların durumunu değiştirip bozmaz. Allah emirlerinden yüz çeviren bir kavme bir kötülük dileyince, artık onu geri çevirecek yoktur. Onlar için ondan başka bir veli, koruyup yardım eden yoktur. O, size hem bir korku hem de yağmur için bir ümit olarak şimşeği gösteren, yağmurlarla yüklü ağır bulutları meydana getirendir. Gök gürlemesi onu hamd ile tesbih eder. Melekler de ondan korkmaları dolayısıyla tesbih ederler. O inanmayanlar Allah hakkında tartışıp dururlarken o yıldırımları gönderir de onları dilediğine çarptırır. O cezası pek çetin olandır. Geçerli olan yalvarma ve davet ancak Allah'adır. Onu bırakıp da yalvardıkları, taptıklarıysa onlara hiçbir şekilde karşılık vermezler. Öyle ki onların durumu ellerini suya doğru boşlukta açıp da suyun ağzına ulaşmasını bekleyen birinin durumuna benzer. Oysa bu durumda o su ona asla ulaşmaz. İşte küfre sapanların duası hedefsiz ve boşuna gitmekten ibarettir. Göklerde ve yerde bulunanlar ve onların gölgeleri de ister istemez sabah akşam Allah'a ve onun mükemmel nizamına secde ederler. Resulüm, göklerin ve yerin Rabbi kimdir de? Susarlar. De ki, Allah'tır. O halde de ki, onun dışında kendilerine bile bir fayda ve zarar vermeye güçleri yetmeyen bir takım veliler, mabutlar mı edindiniz? Yine de ki, körle gören veya karanlıkla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma onlara benzer mi göründü? De ki, her şeyi yaratan ancak Allah'tır. O birdir, mutlak galip ve her şeye hükmedicidir. O, gökten su indirir ve vadiler kendi hacmince sel olup akar. Sel, suyun üstünde kabaran köpüğü, çer çöpü alıp götürür. Bir de zinet veya bir eşya yapmak için, ateş yakıp erittikleri madeni şeylerden de onun gibi bir köpük, posa meydana gelir. İşte Allah, hak ile batılı bu tarz benzetmelerle anlatır. Köpük hiçbir işe yaramaz, yok olup gider. İnsanlara fayda veren esas şeye gelince, o yeryüzünde kalır. İşte Allah, bu köpük, çerçöp gibi kalpteki her türlü batıl fikirler, şüpheler, fitneler ve taraftarları terk edilsin, yerine Kur'an hakim olsun diye böyle misaller verir. Rablerinin çağrısına uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Onun çağrısına uyup gelmeyenlerse, yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi ve onunla birlikte bir misli daha kendilerinin olsa, Allah'ın azabından kurtulmak için onu fidye verirlerdi. İşte onlar var ya, hesabın en kötü, en şiddetlisi onlar içindir. Varacakları yer de cehennemdir. O ne kötü bir yataktır. Şimdi Rabbinden sana indirilen vahyin gerçekten hak olduğunu bilen kimse, bunu göremeyen kör kimse gibi midir? Ancak akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alırlar. İşte onlar Allah'ın Rabliğini kabul ve ona kulluk ahdini yerine getirenler ve antlaşmayı bozmayanlardır. Onlar Allah'ın ilişki kurulmasını, gözetilmesini emrettiği akrabalık, İslami dostluk ve birlik gibi şeyleri gözeten, Rablerine saygılı olan, kötü hesaptan da korkanlardır. Onlar yalnız Rablerinin rızasını dileyerek nefislerine zor gelen şeylere dayanan, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayanlar ve kötülüğü iyilikle giderenlerdir. İşte bu dünya yurdunun iyi sonucu onlarındır. O da Adn cennetleridir ki oraya babalarından, eşlerinden ve nesillerinden salih olan
Allah'ın rızasına uygun yaşayanlar beraber girerler. Melekler de her bir kapıdan onların yanına girerler. Melekler, din uğruna, dünyanın zevk ve zorluklarına karşı sabretmenizden dolayı size selam olsun, dünya yurdunun iyi sonucu ne güzel derler. Ama İslam'ın esaslarına uyma anlamında söylediği şehadet kelimesiyle Allah'a verdikleri sözü iyice pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın birleştirilip ayrılmamasını ve gözetilmesini emrettiği şeyleri Rab Allah, din ahlak, din dünya, dünya ahiret arasındaki bağları kesip ayıranlar, yeryüzünde dinin esaslarını tanımayarak bozgunculuk yapanlar, işte lanet onlaradır. Kötü yurt olan cehennem de yine onlaradır. Allah, dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğini de daraltır. O inkarcılar, dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmadan başka bir şey değildir. Küfre sapanlar, inkar edenler, Rabbinden ona, Muhammed'e bir mucize indirilmeli değil miydi derler. De ki, Allah dilediğini arzu ve yaşantılarının gereği sapıklıkta bırakır, kendisine yönelenleri de doğru yola iletir. O, Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur. İman edip salih amel işleyenlere ne mutlu. Zaten dönülecek en güzel yer onların olacaktır. Ey Muhammed! Böylece seni kendisinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği son peygamber olarak bütün bir ümmete gönderdik ki sana vahyettiğimiz Kur'an'ı onlara okuyasın. Çünkü onlar "O da kimdir?" diye Rahman'ı inkar ederler. De ki, "O benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona dayanıp güvendim. Sonra yönelişim de ancak onadır." Eğer Kur'an dedikleri gibi bir kitap olsaydı da, okuyunca onunla dağlar yürütülse veya onunla yer yarılıp parçalansa ve onunla ölüler konuşturulsaydı, iman etmeyen yine iman etmezdi. Ama Kur'an bunlar için inmemiştir. Bütün işler Allah'a aittir. İman edenler, kafirler hakkında daha bilmediler mi ki, eğer Allah kulları iradelerine bırakmayıp da dileseydi, bütün insanları doğru yola iletirdi. Allah'ın emirlerinden yüz çevirip küfre sapanlara gelince, Allah'ın vaadi kıyamet gelinceye kadar, yaptıkları işler yüzünden ya kendilerine şiddetli bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının, evlerinin yakınına inip duracaktır. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez. Andolsun ki senden önce nice peygamberlerle alay edildi. Ben de o küfre sapanlara önce imtihan için mühlet verdim, sonra onları azabımla yakalayıverdim. Benim azabım nasılmış gördüler. Durum böyleyken her nefsin kazandığını görüp gözeten Yüce Allah herhangi bir kimse gibi midir? Ama onlar Allah'a ortak koştular. Varlıkları yüceltip onlara bağlandılar. De ki, onları isimlendirin, onlar necidirler? Yoksa yeryüzünde Allah'ın bilmediği şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Yahut sırf görünüşte bir laf olsun diye mi söylüyorsunuz? Hayır, hiçbiri değil doğrusu. İnkar edenlere düzenbazlıkları süslü ve hoş göründü de bu yüzden doğru yoldan alıkonuldular. Allah, kimi niyet ve ameline göre sapıklığında bırakırsa artık ona doğru bir yol gösteren yoktur. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabıysa daha ağırdır. Onları Allah'ın azabından hiçbir koruyucu da yoktur. Takva sahiplerine, Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanlara vaat edilen cennetin anlatımı, özelliği şudur.
onun alt tarafından ırmaklar akar. Yiyecek yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte günahlardan korunanların sonu budur. Küfre sapanların sonu da ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat gruplar içinde onun bir kısmını inkar eden, kabul etmeyen kimseler de vardır. Resulüm, de ki, ben ancak Allah'a kulluk etmek ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Sizi ancak ona çağırıyorum. Dönüşümüz de ancak onadır. Böylece biz bir hikmet gereğince onu, Kur'an'ı, Arapça bir hüküm olarak indirdik. Eğer sana bu ilim geldikten sonra onların arzularına uyarsan, andolsun ki Allah'ın cezasından seni koruyacak ne bir yardımcın ne de bir koruyucun vardır. Andolsun ki biz senden önce de senin gibi peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni, emri olmadıkça hiçbir peygamberin bir ayet ve mucize getirmesi mümkün değildir. Allah katında her vakit için bir yazı, bir hüküm vardır. Son vahiy olan Kur'an'da da her çağın anlayacağı bir hüküm ve mesaj vardır. Allah, dilediğini yok eder ve dilediğini bırakır. Çünkü ana kitap, vahyin kaynağı onun katındadır. Onlara vaat ettiğimiz azabın bazısını sana göstersek de veya bu azabı sana göstermeden önce senin canını alsak da sana düşen sadece tebliğ etmektir. Hesap görmekse ancak bize aittir. O kafirler bizim kudretimizle yeryüzüne gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Her şeye Allah hükmeder. Onun hükmünü takip edecek, bozacak veya geri çevirecek yoktur. O hesabı çarçabuk görendir. Onlardan önceki ümmetler de peygamberlerine hile yapmış ve tuzak kurmuştu. Bütün tuzaklar hakkındaki takdir ve ceza yalnız Allah'a aittir. O herkesin kazandığını bilir. Kafirler bu dünya yurdunun sonu kimindir bilecekler. Küfre sapanlar, inkar edenler, sen gönderilmiş hak bir peygamber değilsin derler. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında ilahi kitabın ilmi bulunanlar yeter. İbrahim Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 52 ayettir. 28, 29 ve 30. ayetlerinin Medine döneminde inmiş olduğu rivayet edilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana, insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. O Allah ki göklerde olan ve yerde olan şeylerin hepsi ancak O'nundur. Uğrayacakları şiddetli azaptan dolayı vay küfre sapanların haline. O küfre sapanlar ahirete tercih ettikleri dünya hayatını severler. İnsanları Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu, o yolu eğri, ilerlemeye mani, tutucu göstermek isterler. İşte onlar haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Biz her peygamberi kitabımızı apaçık anlatsın diye ancak kendi halkının diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini amellerinin gereği olarak sapıklıkta bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O eşsiz güç, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun ki biz Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın gerek kendilerinin gerek başkalarının başlarına getirdiği felaket ve nimet günlerini hatırlat diye ayet ve mucizelerimizle gönderdik. Bunda çokça sabreden, çokça şükreden herkes için ayetler, ders verici işaretler vardır. Hani Musa kavmine
Allah'ın size bahşettiği nimetleri hatırlayın. Kadınlarınızı, kızlarınızı sağ bırakıp da oğullarınızı boğazlayarak sizi işkencenin en kötüsüne çarptıran Firavun taifesinden sizi o kurtardı. Bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardır demişti. Hani Rabbiniz size şöyle bildirmişti. Andolsun ki eğer şükrü yerine getirirseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok çetindir. Musa yine dedi ki, eğer siz ve yeryüzünde olanların tamamı toptan nankörlük etseniz bile şüphesiz ki Allah zengindir. Hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. O hakkıyla övülmeye layıktır. Sizden önce geçenlerden Nuh, Ad, Semud kavminin ve onlardan sonra isim ve sayılarını ancak Allah'ın bildiği kavimlerin haberleri size gelmedi mi? Peygamberleri onlara mucizeler getirdi de onlar ellerini onların, o Resullerin ağızlarına karşı çevirip biz sizinle bize tebliğ için gönderilmiş olan her şeyi inkar ettik. Çünkü sizin bize yaptığınız davetin mahiyetinden derin bir şüphe ve endişe içindeyiz dediler. Peygamberleri de onlara gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında mı şüphe içindesiniz? Halbuki o günahlarınızı bağışlamak ve sizi belirlenmiş bir vakte kadar bırakıp yaşatmak için hak dine çağırıyor dediler. Onlar da siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Bizi atalarımızın taptıkları tanrılarından vazgeçirmek istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık, olağanüstü bir delil getirin demişlerdi. Resulleri de onlara dediler ki, evet biz de sizin gibi sadece birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine nimetini lütfeder. Allah'ın izni olmadan bizim size istediğiniz gibi kesin bir delil ve mucize getirmemize imkan yoktur. İnananlar artık ancak Allah'a güvenip dayansınlar. O yollarımızı bize dosdoğru göstermişken biz ne diye Allah'a güvenip dayanmayalım? Bize yaptığınız eziyete karşı elbette dayanıp direneceğiz, yılmayacağız. O halde tevekkül eden müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. İnkar edenler peygamberlerine andolsun ki ya sizi yurdumuzdan çıkarırız ya da mutlaka milletimize, dinimize dönersiniz dediler. Rableri de onlara şöyle vahyetti. O zalimleri muhakkak helak edeceğiz. Ve onlardan sonra o yere sizi yerleştireceğiz. Bu sözüm benim yücelik makamımdan korkan ve tehdidimden sakınanlar içindir. Peygamberler kendilerine düşman olanlara karşı Allah'tan yardım ve zafer istediler. Allah'ın yardımı üzerine her inatçı zorba perişan olup hüsrana uğradı. Bunun ardından da onlara cehennem vardır. Orada onlara irinli su içirilir. Onu zorla yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecek. Her taraftan ona ölüm gelecek. Her yerinden ölümü hissedecek. Ancak yine de ölmeyecek. Bunun ardından da bitmez tükenmez şiddetli bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin, küfre sapanların durumu şudur. Onların yaptıkları iyi işler, tıpkı fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül yığınına benzer. Onların kazandıklarından hiçbir şey ellerine geçmez. İşte haktan uzak olan sapıklık budur. Allah'ın gökleri ve yeri hakkıyla yerli yerince yarattığını düşünüp gerçeği görmedin mi? Eğer o dilerse sizi giderir, yerinize imanlı ve itaat eden yepyeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç değildir. İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Güçsüzler taifesi, büyüklük taslayan yönetici ve önderlere, doğrusu biz dünyada dine aykırı işlerde size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından herhangi bir şeyi bizden giderebilir misiniz diyecekler. Onlar da
Eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi, biz de sizi doğru yola götürürdük. Artık sızlansak da sabretsek de bizim için birdir. Kaçıp sığınılacak bir yerimiz yoktur, derler. İş bitirilince, kullara ait ilahi hüküm verilince, şeytan cehennemdekilere, doğrusu Allah size gerçeği vaat etmişti. Ben de size istediğiniz gibi yaşayın, korkmayın, ahiret yoktur diye vaat etmiştim. Sonra sözümden cayıp sizi yüzüstü bıraktım. Benim sizin üzerinizde hiçbir hakimiyetim, baskı gücüm yoktu. Ben sizi sadece inkar ve isyana çağırdım. Siz de hemen bana uyup geldiniz. O halde kusuru bana yükleyip beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam. Siz de beni kurtaramazsınız. Esasen evvelce beni Allah'a ortak tutmanızı, Allah yerine bana tapmanızı da kabul etmemiştim, der. Elbette böyle zalimlere pek acıklı bir azap vardır. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir. Görmedin mi Allah nasıl bir benzetme yaptı? Tevhid ve şehadet olarak güzel söz, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. Ki o ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Allah insanlara düşünüp ibret alsınlar diye işte böyle misaller verir. Küfür ve inkarcılık gibi kötü bir sözün ve sahibinin durumu da gövdesi yerin üstünden kolayca kesilip koparılan, bu sebeple yerinde durması mümkün olmayan kötü bir ağaç gibidir. Allah şirk ve tağutu reddederek iman edenleri dünyada ve ahirette sağlam bir söz olan kelime-i şehadet üzere sabit tutar. Allah küfre sapan zalimleri de sapıklıkta bırakır, saptırır. Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetini nankörlükle, küfürle değiştirenleri ve halklarını helak yurduna yani cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Onların hepsi oraya girecekler. Orası ne kötü bir duraktır. Onlar insanları Allah yolundan saptırmak için onun yerine bir takım denk varlık ve şahıslar koyup Allah yerine onlara bağlanmayı sağladılar. De ki, şimdilik dünyada eğlenin. Hiç şüphe yok ki dönüşünüz ateşedir. İman eden kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar. İçinde ne bir dostluğun ne alışverişin bulunduğu bir gün gelmeden evvel, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizli ve açık olarak infak etsin, harcasınlar. Allah gökleri ve yeri yaratandır. Semadan yağmur indirip onunla sizin için rızık olarak meyve ve mahsuller çıkarandır. Emriyle denizde akıp gitmesi için gemileri istifadenize veren, ırmakları da istifadenize verendir. Adetleri üzere düzenli bir şekilde yörüngelerinde seyreden güneşi ve ayı sizin istifadenize sunan, geceyi ve gündüzü size faydalı kılan O'dur. O Allah, kendisinden isteyebileceğiniz her şeyden size verdi. Öyle ki, Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Buna rağmen doğrusu insan yine de çok zalim, çok nankördür. Hani İbrahim, hanımı Hacer'le oğlu İsmail'i Mekke yöresine yerleştirip şöyle demişti. Ey Rabbim, bu şehri emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı heykellere, putlara tapmaktan uzak tut. Ey Rabbim, çünkü onlar, putlar, insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldular. Artık kim bana uyarsa, işte o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, onu sana bırakırım. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin mukaddes evin olan Beytullah'ın yanında ekinsiz çorak bir vadiye yerleştirdim.
Ey Rabbimiz, namazı

0: ikame etsinler orada diye böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve onları çeşitli meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler. Ey Rabbimiz, doğrusu sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. İhtiyar halime rağmen bana İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı elbette işitendir, kabul edendir. Ey Rabbim, beni ve neslimden gelenleri de namazı gereği gibi kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği kıyamet gününde beni, annemi, babamı ve tüm müminleri bağışla. Ey Resul, Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden sakın habersiz zannetme. Ancak Allah onları gözlerin dehşetten dışarı fırlayacağı bir güne kadar erteliyor, zaman tanıyor. O gün onlar başlarını göğe dikerek gözleri kendilerine dönüp bakamayacak şekilde koşup dururlar. Artık onların kalpleri, kafaları dehşetten dolayı bomboştur. Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği o günü haber verip uyar. Çünkü zulmedenler o gün, ey Rabbimiz, bize kısa bir süre tanı da senin çağrına uyalım, peygamberlere tabi olalım derler. Fakat boşunadır. O zaman kendilerine şöyle denilir: önceden dünyada sizin için hiçbir zeval olmadığına, sonunuzun gelmeyeceğine dair yemin etmiyor muydunuz? Siz üstelik Ad ve Semud kavimleri gibi kendilerine zulmedenlerin yerlerine yerleştiniz. Onlara ne azaplar ettiğimiz size açıklanmıştı ve size buna dair birçok misaller de göstermiştik. Hal böyleyken yine de onlar peygamberlere karşı tuzaklar kurdular. Halbuki onların tuzaklarıyla dağlar bile kaybolacak olsa yine de hilelerinin karşılığı Allah katındadır. Hilelerini kendi aleyhlerine çevirir. O halde asla Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden döneceğini sanma. Şüphesiz Allah mutlak galip, intikam sahibi, herkesin hak ettiği cezayı vericidir. Öyle bir gün gelecek ki yer başka yere, gökler de başka göklere değiştirilecek, insanların hepsi kabirlerinden kalkıp her şeye üstün gelen tek Allah'ın huzuruna çıkacaklar. O gün günahkarların kelepçelerle birbirine bağlanmış olduğunu görürsün. Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Çünkü yüzleri Hakk'a yönelmemişti. Bütün bunlar Allah'ın herkese hayır ve şer olarak kazandığının karşılığını vermesi içindir. Allah hesabı çok çabuk görendir. Bu Kur'an İnsanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 13'ü dinlediniz.

Ey işlere hükmedip gören, gönüllere şifa bahşeden, denizleri birbirine karıştırmayıp aralarını ayırdığın gibi, beni de cehennem azabından, helaka götüren çağrıdan ve kabirler fitnesinden koru.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Sonbahar, özellikle kış aylarında uyuz vakalarında bir artış gözleniyor. Uyuz hastalığı adı üzerinde uyuz mikrobunun, uyuz parazitinin oluşturduğu bir hastalık. Biz Sarcoptocicabia dediğimiz insandan insana bulaşan bir parazit bunun etkenidir. Herhangi bir insandan insana ten tene, yakın temasla bulaşabilen bir rahatsızlık. Bir parazit hastalığıdır. Bir kişiden diğerine bulaşması için yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir yakın temas gerekiyor. Ya o kişinin birlikte eşyalarını kullanmanız gerekiyor ya da yakın temasla oturmanız gerekiyor. Bu durumlarda bulaşabiliyor. Parazit yaklaşık 0,2 milimetre büyüklüğünde deri altında, derinin üst tabakasında tünel açarak hayatını devam ettiren bir parazit. Bu parazit stratum corneum dediğimiz derinin üst tabakasında küçük tüneller açıyor. Bu tünellerin içerisinde yumurtasını bırakıyor, işte dışkısını bırakıyor. Özellikle geceleri hareket ederek vücutta ilerliyor. Bu yüzden özellikle gece kaşıntısı olan bir rahatsızlık. Halk arasında özellikle geceleri kaşıntı yapan en çok karşılaştığımız hastalıklardan birisidir. Geceleri sıcak ortamda özellikle yatağa girdiğinizde, battaniyenizi, yorganınızı üzerinize aldığınızda vücut ısısıyla beraber parazit bu ısı ortamında tünel içerisinde hareket ediyor. Her gün yaklaşık 2-3 tane bir yumurta bırakıyor. Bu yumurtalar 3-4 gün sonra larvaya dönüşüyor. Larvadan da yaklaşık 2 hafta sonra parazit haline geliyor. Cilt altında kanal oluşturmaya devam ediyor. Bu hareketle beraber, gece hareketiyle beraber, ısının artmasıyla beraber kaşıntıda bir hızlanma, bir artma meydana geliyor. Buradaki parazit temas edildiği zaman diğer insanlara da geçebiliyor. Özellikle bir uyuz bulaştığı zaman, mikropları bu parazit bulaştığı zaman 15 günlük bir süre ya da bir aylık bir süre içerisinde kaşıntı yapmayabiliyor ilk temastan sonra. Yani bir kişi bulaştı, ben hala kaşınmıyorum, yakınımda uyuz var dediğinde bulaşmış olabilir fakat hala bu kaşıntıya sebep olmamış olabilir. O yüzden 15-20 gün, bir ay kaşınmayabilir kişi daha geç bir sürede. Fakat ikinci, üçüncü bir karşılaşma durumunda ise bir duyarlılık olduğu zaman hemen 1-3 gün içerisinde bir kaşıntı hissedebiliyor. Çünkü önceden karşılaştığı paraziti vücut tanıyabiliyor. Bu hipersensitivite reaksiyondan dolayı böyle bir tanımlama var.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 13.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 13'ü dinlediniz.
1: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip onunla öldükten, kuruduktan sonra toprağı dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gök ile yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. O, rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Sonunda o rüzgarlar, topladığı yağmur yüklü ağır bulutları yüklenince, onu ölü, kurak bir ülkeye, bölgeye yollarız. Derken onunla su indirir ve o su ile de türlü türlü meyveler, mahsuller çıkartırız. İşte ölüleri de böyle diriltip çıkartacağız. Artık herhalde bunları düşünüp ibret alırsınız. O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderen,

vardır. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Yeri de görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiften nice nebat bitirir. Bu da Allah'ın gerçekten varoluşunun delilidir ve her şeyin onun iradesiyle gerçekleşmesidir. Hiç şüphesiz ölüleri o diriltir ve her şeye hakkıyla kadir olan yine odur. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın. Gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları yönlendiren Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir.

Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden herhangi biri bir gecede Kur'an'ın 1/3'ünü okuyabilir mi? Bu sahabelere güç geldi ve şöyle dediler: ya Resulallah, bizim hangimiz buna güç yetirebilir? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İhlas suresi Kur'an'ın 1/3'üdür. Yatağına girdiğin zaman Ayetül Kürsi'yi başından sonuna kadar oku. Senin yanında Allah tarafından sürekli bir koruyucu bulunur ve sabaha kadar şeytan sana asla yaklaşamaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her yatağa girişinde İhlas, Felak, Nas surelerini 3'er defa okur ve her defasında avucuna üfürerek bedenine sürerdi. Ayrıca hasta olduğunda da Felak, Nas surelerini okuyup üzerine üflerdi. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediye edyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesatuhâ.